0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmet radyo anlatıcısı Emdi Havaray'da malumatı anlatımız. Örümçede 7. ayının 8. günü gündüzün gecegece azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 20'den 27 Celsius'a gradus kçe. Örümçede 7. ayının 9. günü gündüzün gecegece azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 19'dan 27 Celsius'a gradus kçe. Urumchida 7-nji ayning 10-nji kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 30 Celsius gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Qadalik tosa Amdi Abdunum rayonimizdagi 16 shaharning havoray ma'lumotini olatamiz. Urumchida azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi. Temperatura 20 dan 27 Celsius gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 22 dan 31 Celsius gradusgacha. Chechakda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 20 dan 34 Celsius gradusgacha. G'uljira havo tutuq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 20 dan 33 Celsius gradusgacha. Ortalada azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutuladi, temperatura 20 dan 33 Celsius gradusgacha. Xarmayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutuladi, temperatura 26 dan 35 Celsius gradusgacha. Xo'tonda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 23 dan 33 Celsius gradusgacha. Shahanzada havo tutuq, temperatura 25 dan 32 Celsius gradusgacha. Sanjara azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutuladi, temperatura 24 dan 28 Celsius gradusgacha. Qumulda havo tutuq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 26 dan 35 Celsius gradusgacha. Turpanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutuladi, temperatura 29 dan 37 Celsius gradusgacha. Qorlida azroq yomg'ir yog'di, temperatura 20 dan 29 Celsius gradusgacha. Aqsuda azroq yomg'ir yog'ib, keyin o'tral yomg'irga o'zgardi, temperatura 18 dan 34 Celsius gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 21 dan 34 Celsius gradusgacha. Qashqarda havo bulutli bo'lib, keyin tutuladi, temperatura 21 dan 36 Celsius gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutuladi, temperatura 21 dan 31 Celsius gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdi.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

Qadirlik anlaguchilashinim bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taringlar bilan bugungi ishtirokchilarga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nali bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, slushiting appsini tushirib olib anlagaysizlar. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar.

0: Bexatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi va mas'uliyati.
1: Ko'ngilli kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning kafolati.
0: Ravon yo'llarni tanlab, ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr qilamiz.
1: Jushqon kayfiyat, yiqimli kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarlik parang naqmaydan yo'l uchurlari bilan sizlarga amr qilamiz.
0: Radio dolqinlari orqali tarqan mehr muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiningki 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri tanlashingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrli anglovchilar, hozirdan boshlab programmamizga oid qiziqliq bilan qatnashsanglar bo'ldi bizning 5-chi salonimiz.
1: XG 1074 FM.
0: Ha. Ha. Anlaşlanıq uçurlar yetib gəldi qara. Amma proqramımız başlanıblan uçur yolğa anlaşlan mükafatlayıb çıxırız.
1: Şuna qılaylı. Onda siz deyəndə qısaq buldu. Tor taksi Rozjan kan go?
0: Tor taksi Rozjan mı?
1: Tor taksi Rozjan kan.
0: Fəsilin kimi
1: indi. Şəkilsizlər qarşı alımız Altay yoldan gəlib Şixon yol düşüşəğiz maşınlar intayın köp dostu şəğir deyəndə uçurlan yollaş arqılıq bugünkü proqramımıza tonçu olub qatnaşqan anlıqçımız bubdu.
0: Yaş pəsilim ayıb bizim ki mükafatını verəylər.
1: Ona olsa tor taksi Rozjan anlaqatqan bolsunuz ala qılış nömrəngiz və isminiz yazıb əvətən amma pəsilim onun yolpus içimligin qayadını yevalsız deyən çağda rüydanı ki kirib başı çox işigdən kiribla.
0: Tamam
1: o qol tərəf qarsanız bir lift var. 11-ci qaytdan çıxıbla da izlisiniz aş pəsilin ki işxanısı var. Aldıqlar mansə?
0: Bugünkü əvət bədiniz mi?
1: Əvət bədim.
0: Midiniz?
1: Dim. Əvətdim.
0: Əvətdiniz?
1: Hə, əvətdim.
0: Sende bir yollar ravan geldi ya uçurum Mikray Hanım evet tuttu.
1: Şikin çaylanma. Uyi Nongchang'dın Gan Trampok geldi yollar ravan diye uçurum. Lauta efendim evet tuttu. Cuma rahmetsiz ya.
0: Anladın Abdurimka'nın gibi bir avazı uçurum bak ya.
1: Anlayla.
0: Şu uçur karayla Abdurimka.
2: 174
0: Болды, мақұл.
1: Мақұл болды, рахмет сізге. Сәндің бей тарапты еллар аван деген ұчырыны мейхрай әвәтіпті, рахмет.
0: Хотан шәрінің кі бірінші көрікте машинлар бір қадар көпліккен еғір тосылышы оқ деген ұчырыны Абдат Хотан такси әвәтіпті.
1: Мақұл болды, рахмет.
0: Бүгін кеч қалдыңлағы бәк сақлап көріп, нәді? Unchoqlab emas.
1: Yəng kay koçısı qoşulmuşdu yollar avan degan uçurunu Mahmudjan əvətibdi. Amma Nur sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq.
0: Abdul Tayğan sizin uçurunuz qoy. Ayırdırım tez sürət yollarda da maşınlar azraq köpkə. Etdigəndə deydi o.
1: Nənxu tötkə uçuyuz maşınlar bək köp. Hər qaysı yönlüşlədə degan uçurunu timtas əvətibdi. Cuma rəhmət sizə timtas.
0: Mao Sünyamra yollarda maşınlar bək köpkən. Qızıl çıraqda bək turub getdik. Tosluş yaman toslub. Tosluş yaman emas.
1: Tosluş yaman emas. Hər hal yaman emas tosluvatımız deyən
0: gəlir. Wow, yaxşı işlərə işiltimiz həm də bu. Hər hal yaman emas sodam. Yaman emas, məmi üçüvlə yaman emas boldu. Xidmət işlərimə yaman emas deyən budaq. Onu yaxşı tərəfə qılğan nəsə o. Yaman emas tosulduq deyib budaq deməyimiz cəma məsələn. Yaman emas ağırıb qaldım. Yaman emas tosuldum. Yaman emas yıqıldı. Yaman emas yıqıldı deyən gəlir. O qarşı tərəf olsa boldu.
1: Əbəqət yıqılmadı deyən gəpdə yaman əməs yıqılmadı.
0: Şunamı ya?
1: Aşındaq mı ki?
0: Yaman əməs qızıqdı. Bəzi səlbi tərəfləgi müşültülü verdi ki, bu yaman əməs ne?
1: O qanda qaraq, bəh yaman adam deyən ilqı bəh quldun şükildiğən adamlarının bəzi bəh yaman adam deyib qoymuz.
0: Vay, yaman əməs dəvatımı yaman adam demedim mən, yaman əməs.
1: Siz yaman əməs bilən bir şey atqan mı, bu bəh.
0: Tosul kətti deyən gəb, yaman əməs tosul kətti. Bu qalamdım deyim ya, dəli vəz bub qaldı kəcimi aşı.
1: Görüşü aldığa.
0: Görüşü almay. Qeyrqanda. Beijing, Nallu, Yolla, Ravan digə uçurunu susu əvətibdi.
1: Əslə, mənə uçur da bugün yamğur yığıb hava salqın bulam dikən də fəm. Bugün o yamğur yığıb həqiqətən ürüm şəhərdir, şunda bir salqınlıq boğatıdır. Hava, mənə azraq yamğur yığıb kiyin hava bulutundu deydim ha, bugün ürüm şəhərdir, cə. Temperatura 20-29 Celsiya gradus qıçam. Ətim, yəni yamğur bakan qo. Yağmur yığıb kiyin hava bulutlanıdı 19-27 Celsiya gradus qıca. Müşayının 13 günü kəgən çağda hava bulutlanıb kiyin içilidu 20-30 Celsiya gradus qıca. Müşünda buludu ki havara yaqmalı cümü. Əslimə.
0: Yağlı doxmuşdun müşü səndən bir qavcağı kəgçə qoş yolunuş yollar avan kəgədi qavçın tayır taksiyə vətibdə.
1: Çıxılıb bir salqınlıq badə zədim.
0: Salqın ne? Hava bək
1: salqın. Salqın, şunda salqın. Axşımı boş. Salqın, xulaqatqan silə. Xilin ki, yobdum ama. Mən qarğım, mən üzəm his qıldım mən. Yağmur yağıb şunda soxu kitilğa oxşayır deyə oyla qapdım mən ürümçünün havara. Unçular mən də bək soxum bub getməpdi cümə bək bunda çapan kiyvam sağlam buldukam de. Çapan kiyvasağla səl isip qalsılar ki.
0: Sizin ağ kiyvamız bək yarışıbdı deyə 6-cı kilim bək deyə getdi cümə.
1: Ay, rəhmət, rəhmət. Am kiyim satılğan adamların ki yangons oxşaşı oxşumaydım da başqaça. Siz baha bəgəndik xil yaraşqan oxşaydı qarğan çağda.
0: Dikim ağ kiyimni kəgəndikincə qarlığınız deyə mişpadlanıb çıxıbdı. Yanlı dokmuştum işte sen de onu bir gavcağı kekçe koşuyordun işte yollar ravan kedi gavcağın tayır taksiye evetip de
1: bazı taş ağzınızı kepişiyle bir 3-4'ünü seyretkim geldi kıran tayır taksiyle uçur akarsak yanlı dokmuştum sen de onu bir gavcağı kekçe koşuyordun işte yollar şunun da ravan da uçur verip de cuma rahmet sizge he tayır taksi
0: Kaşka şehrindeki yumulak şehir yollarda koşuyordun işte maşalla köprükken tostop kılıç yok kedi gavcağını abdurim can evetip de
1: hey maya da umak pervine kız ağzı uçur beğen de kılam deme
0: uy ağlayı
1: oy hocam
0: siz başta bir tanış mı
2: Fiyatı çiçek yaptıkça, eskenin lafayı tuttum, konuştuk ya. Sayılı cinsin şımanın işte, karabulu için geri götürdüğüm için, maşını yapamıyorum şu an, onun için kapıda.
1: Umak Pervine'nin avaz uçur, avaz uçur bir et hem de şu işinden çünkü bugün.
0: Kulağı tutay.
1: Şundan umak Pervine diysek de odası bom bom bom avaz verip, uçur verip.
0: Öyle yaman emez Tokyo yok tepma. Gördüm bir anlatımız bu şuraya Allah'tasını unutu kaldım ha, hiç hepim bir.
1: Köylü balan mı? Ya. Veliyar mı?
0: Veliyar emez köylü balan.
1: Kim o emse?
0: Köylü balan.
1: He.
0: Aşağıdaydı. Kavuşunca bu etrafta yollar avan kendi kavuşurunu doyunduk. Su su evet.
1: Batıgül Hanım'ı bugün Gülcü dava şunun da salkın. Şunun da peyiz bir avaray bu atı da. Gülcü karsak 20'den 33 celsiye gradus kışkı azarak yamur yığıp demdim. Şundaki avaray ahvali. He. Anda Hotendim hava şuna yakşı hava salkındaydı. O Gülbahar Hanım. Hmm.
0: Oğlumca şu tayini yokluk yakıldan bir balık
1: yakıldı. Neydi o? Köğünümüzün azadı tutsak 50 celsiye gradus sıktı mı salkın turmuz?
0: Vay ben ha.
1: Ebıptı.
0: Şu. Ondak. Yüz göz onların. Ha, diyenzen kıp koydunuz mu? Gülnazlı baba. Oldu. Rahmet sizge. Rahmet. Rahmet.
1: Ron Hocan'ın yolları yaman emez diye uçuruna Gülmire eve atıp da Ron Hocan taraflar kitip itip sizde.
0: İkinci aylanın yolları mı koşuyorsun işte yollar avanken diye uçurdun tapşırı aldık. Hmm. Oldu rahmet.
1: İkinci aylanın buldu. Yolları yollar rahmet avanken. Sizge.
0: Rahmet sizge. Rahmet sizge.
1: Rahmet. Dalsa mı azrak bir ilan bağım değil mi?
0: İlan bağ azrak. Yok. İlan. Yok. Müştak. Müştak o gerken değil mi?
1: Ау, не мичек?
0: Йок.
1: А че жанна?
0: Ааа, тура, ой.
1: Ана.
0: Ма, ба, ба, ба.
3: 7-нчаның 30-нчы көнде 8-нчаның 3-нчы көнегечә 26-нчы нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобил санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бейдәрҗлек байрактар автомобил күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дән артык автомобил типе нәх мәйданга җан булды.
4: Автомобил сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман булгылы булды. Яңа энергиялык автомобилләр картылган итибар бер салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш сәнәт радиосының программалары катнасыз автомобиль күргәзмәсенең билетыга хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһадә сатып алышны ойлысагыз, Шинҗан халыкара автомобиль күргәзмәсенә килен.
0: Hoşuna olsa almışlar ki uçurgen damlık tur dikkat kılaylı ama yok oludun. Sisi mol tarafki karap mangana maşallah köp dike uçur ne tor taksi Ruzcan bayan mağama pesalını mı kapattı gerçekten çö? Ruzcan.
1: Rahmet sizge cümü Ruzcan he?
0: Andı yine...
1: Kurulniki halak şarkı yolları koçun işte yollar ama maşallah köp dostu şu. Bugün hava salkın. Hava bulutluk şunun da salkın bırakıl kurulda depma. Azizce mi kurulduğun yolu çör verip doğa. Sizge mi köp rahmet?
0: Oldu cevla.
5: 174
0: yol kilometre
5: yan
0: canı bir şımarlı yolları koşsun işte var. Oldu. Rahmet. Bugün bu kapat yeni bağımı da. Bah. Ma o otomobil kulübü faaliyetimizi katlaşkan. Namı kulaktan kulak kayıpken pulunuzda tecaydıgan molli girin aptalarına bu kapat buyum ba. Andı ma o en isiltem izdeş yürüyüş faaliyetimiz katlaşkan. Sertem Kroren Kaligüçü Ügür Hanısınınki. Bu kapat buyumu ba. Andı man siz üzünüzü de bir an.
1: Andı ma o nemin de bir mi?
0: Kulunuzu elip lan. Асыңыздан сіздің немен деп бердіңіздер толық білесіз.
1: Үшін толық жеткізмем ба?
0: Ә?
1: Мұшы жаздың ыстық томыс күндерінде.
0: Бүгін салқын да лекін.
1: Бүгін жаңбыр яққан салқын күндерінде, ә? 107.4 қатнай санат радиосы білән Хуян Куайчы тор такси субси сапырыңызға әмір болғысы. Техник сүйқыры кинішкісі ба ішәнчілік шопырлар сапырыңызды қолайлықлыққа ва қатыржамлыққа ие қылуды. Азыр әмді yolu шор білән тәмінілген аңлығычылар әқсіз такси қолтырыш белтігі ершіш пұрсыдан бәхрілін әләйді. Хуян Куайчы тор такси субси рәсми торғы чықырылып, мұлазыметкі кіріштірілді. Хуян Куайчы тор такси субсіне көңілік сәпіріңізге әмір ақылын. Әмді мұшақтымда тәпсілігі түшәнші игі болай деп ма әплән түшіреме атқан досыла апқа саңлады жүм, ат номырғы телефон қысаңла болды жүмі. 855 52 20. Мәйле,
0: ай такси әйдәдәге Алла булсын, як такси чыкдыга Алла булсын. Аның мукапаты ашын төшәгәндә ки ичтедә ба.
1: Ә, тогра, ә? Ашында ки мукапат дисәк нәдә ки?
0: Шуңа да шуң аның мукапатын дип куйгандым, чөр мен. Хотан шәһәренең ки Лоббекәттен Атвазыргыча юллар раван ки, Аблат Хотан таксиның ки учоры.
1: Нурстамны учорыда даван җанул буелы кошылныч тараван, азырча дип учор берип тоҗмы, рәхмәт сезгә.
0: Шаучыгы, ма атраплады машиналар җык ки, ләкин бәк тосылмыды диде, ә?
1: Тәмірдің лағаны ке мәлісі дә қорылсы дейік күн. Су оқ, үзіміз нұйамма е суғаныңық.
0: Ой, онда осы дәңла.
1: Бина өйләді сәл қиын бұқылды.
0: Мәші ба, өз туамбысы чатақ қоғамам да.
1: Чатақ лоп қалды.
0: Үзіңіңі, үмісіңіз олды немінің қатсы әз.
1: Мәші. Әм, оны ашы сұртын су әкіріп мұ чықшы қылымайды?
0: Бұмайды
1: ба? Адам саңжы құпқасы деген пәкә чықшы қылымайды.
0: Ой, дәңілі бұйығы деп қындақ.
1: Құрылыш қотамды ой, ау, құрылыш.
0: Ой, ақан құрылыш күсім, әмді бұны дейді. Суның үшін деген бір саат, үш саат арият кеп тұрдыған не мә?
1: Ашы ғам, тоғыр түшінің демекче әмәс, мәм, ашы сәбептің ашына боп қалды мұ демекче? Сіздің мұ мәселі тұтқан позицияңыз үшін да қыңғырмай мақып кетті ұш қылы. Бір адам гә қыл қоймай іске.
0: Дұр әлі.
2: Салам, бір ма, етпіш.
0: Мен қата кеқылдым ма?
2: Салам, бір ма, етпіш. Қата
1: Тор такси Розян ян тамамлык жолук чөрүп әмәктә. Йохалудан системол тарап карап маңга йолныш машиналар көп. Шаушымырның алды йоллар раван дигән учурларны йоллап та, ә?
0: Куарлы кый шиюн хуян чушиң ма дип. Кый.
1: Әмме яды булды җу.
0: Үрүмчәрлек. Сез бирне мен бирне дәйл чөп арчылайлы. Үрүмчәрлек мы шу 9-нчы 9-нчы оттыр мәктәпнең алды дик йоллар раван дейди.
1: Сәк
0: шоңай бір үшінді аман бірінді.
1: Я, болды,
0: бірден дейді. Сіз бірден демесек, нәтиже оған деп.
1: Жоғалай, Хасанжан такси қашы доңлауды машиналар көп. Ашыяды такси тосайды қалламы бәк шыққан, мүшә келіңла дейді. Жұма қашы доңлауды тәрәпкә.
0: Ма өмчіта тонылды ма, Бейжан юлы қарапманға юлын іште еғір тосылып кәтті деген үшін байы кетіп әтіп дәрсіз келді.
1: Ахметжан дейді, құмылды ма, ауа ұчық, яқ ауа бұлытлық депті. Салқын бір қыл күн болатыды деп, әмді құмылды ма, ауа бұлытлық 30-дан 40 селсия градус қычкен,
0: ә? Шо, атышта мәрхаба юлдыр юллар аванке деген үшін зұлнұр әвәтіп ті.
1: Қотан шәрінің лоп бекеттен ат базырғыт юллар аван деген үшін че, облат Қотан такси әвәт қыран азыр.
0: Қоян көйтір, чән шинжан, көйі шуйымат, дұлқымат, ә, әмі еді. Шәткеді болды.
1: Ер бол үшір юллапты, шуйының алды юллар аван деп тұғы мұна, рахмет.
0: Анда Розжан аваз ұқшуыры.
2: Салам, бір мұны пішкетті, өзіңіне де яшыма ғында аланры, шалада жеттем сон. Өзірбеке яшыма ғында аланры.
0: Яқшы.
2: Қышқайды ол сарғасын, қышқай еттенің ұлар кездің қошын ешкі ұлар аман кел, қышқаның амар әсінді салқын.
0: Ә.
2: Ма программ да қызып кетті, да қызып кетті, рахмет.
0: Да қызып кетті?
1: Қыз кетті программ, шонында қыз кетті деп.
0: Не де. Хотенді елі үшірі ма, шоу вағдын малия соғдығы мен үшті машиналар жайық, лекен тосылыш жоқ деген үшірі нижат такси әбәтіп ті. Пешаналыға мұнды тұңқын ұқып құйып әтті мәе мақыл. Зөкірі қаным үшіріңіз.
5: Құсы жаң бүшінді қанда алуынан
0: ұйақтымыз.
1: Бай егітінің үшірі өмчіктақты оңылдың Бейжан үйлі қарап маңға елініш бәк еғір тосылып кетті деп үшір беріп тұжымы. Қашқайдың үйлі қайыры ең ішчіла доктор қанысының алдыдың нәшірият қыч олар аван деп кетчуң ішкен оқу етіп қалды ма?
0: Шо, бір ұмда осы
1: ішкен
0: оқыған кен бір жаза, ішкен оқыйым ба. Қашқайдың келді қалды қайырын аңлап қалды, Можидан сіз келемсіз я деп қашқай. Яқ, бұда Адылжан біле Зөкірі әден барды қашқайға. Қашқайда ашына қыпы, чоң-чоң. Яқ, чоң-чоң олмысын болды, ашқаныңла бұқып қаса, бейвасы көрсі қылдығы
1: Дарал хаверни,
0: лазым учурын йолан лазым ишеге. Мен ашканамдын не кып койсаңла, десаңла, булуду пулга. Аксуунун аба ырайы кандай болгондо деди. Аксууунунки аба ырайы кыран, Аксууунунки аба ырайы Аксууда бүгүнчө.
1: Азыраак ямгур ыгып, кийин отур хал ямгурга өзгөрөйт экен.
0: 18-дин 34 селсия. Мен окуя алайтым муну. Муштак эмесмы? 18-дин 34 селсия градускача.
1: Қарап, ұлтасыңыз ұнматылап, ұндақ аяққа, маяққа қылып, ұқой, ма вақыт өткіт баса. Dananın uçuru karsak ma uyu kumulda kırık çıksın ma havanı salkın dem de hoten 30 çıksın içi dıgıl olmaydı ısık da depem hote ma kumul turpallar da şu kırıklağı çüsü şunda salkın dem atılmış ne çıkın dağın yakış kılır.
0: Bu işte meyye şunda yaş uçurulan yolu atıdı kıramış duyun da kıram. Köşeye ma atraplar yollar avan deydi o. Tiyelici atraplar yollar avan deydi o. Şibi şibey şiyo cüdyen ma atrapta yollar avan diye uçuruna vatıp da o. Men bek omraq ha bu programmağa degen gepken maqul uf dep sim qoyğanlıqçımız Beijing otur yollar yollar ravan degen uçurdum men susu awatıpdı susudan başqa hiç kim yol uçur awatmıdı
1: doyinda ay rahmat jumu susu iş qılıp şundaq omdan aşı uçurlarını birip qollap bizni Huanghe yolu qoyışlını ya ravan degen uçurdu bärni awatıpdı
0: yani bir yarım saatdan keyin berin jumu molli girinğa yarım saatdan keyin berin
1: Ey biyvas görüşüş paras bugün molla igran Abdullah
0: Rashid.
1: Aşoq param siz ya?
0: Ya aşta qılın ha? Birinci pul berin ha, birinci pul basanız sizə mükafatdan birini birinci verib bəknəm doq.
1: Mükafat bədiq qıl Rashid ağa.
0: Bədiqmi? Molla igranniki.
1: Bədiqmi?
0: Deməyimiz deyib durğan doq.
1: Ay biz tolı berib yeni verib mə məşinə alıb getdik o şurjan juma. Siz aşında qılıb mən igis bas qoyatdınız.
0: Yunu olmay.
1: Çocuğun yoldu mu?
0: Hmm.
1: Makul buldu rahmet. Mal ayca da.
0: Azıcık daha çok aram. Erlem yeni aldım kapta. Şunlar ben yeni aldım.
1: Siz mi yıkım gayrı şey otam siz?
0: Oy mu aşla.
1: Siz ki fakat düşmeyi doğru ki ne?
0: Yak mışında.
1: Oy ayca şu da aşla ayca son zaman da mesela öyle bir tamak kılış. Ancak mı çoğu işlerin kılışış, karışış. Diğer de kişiler de ayca son zaman da.
0: Yak mışında kılış arkalık ulanın nimiş kıvatkallığını üzük bildirip koymak için ben. Yeni baskanda olduğun ne çoğu?
1: Toayni hukap sizi mi?
0: Yok biz bildirip koyuş mecburiyetimiz
1: var da. Yok tuzunla azla gitti azırak.
0: Elik gibi de yeni bası kandak olduğunu bildirip koyuş mecburiyetimiz var mı yok mu? Yok mu ya?
1: Ba.
0: Bildirip koysak yoksa ya aşkandık ki.
1: Elik bir gap bak o oğul balı gibi de turunu sıkılmaydı dedi gana.
0: Yok oğul balının gibi levze dedi o.
1: Ya gibi turunu çeçüştü dedi gana gap bak.
0: Ya aşkandık ya. Çeçüşüp kez koku yemişsin dedi ki aşkandık yaplandan olsun.
1: Ey canım uçuyoruz karsak mı? Yalnızca yolu koşuyorsun işte şunun da ravan. Bugün hava neyim diyen peyze. Bir kıl hava şunun da peyzeken bugün de.
0: Huanghe yollarda koşuyorsun diye yollar ravan ki dedik uçuyorsun. Berna ve artık da.
1: Şunu oğlan mavi Zühre kaça. Uçuyorsun ki ben yaktırıp anlayayım ben. Cinkay ben daha ışıkmanga şazır aşını anlatım ben. Dema anlık uçumuz samimi uçuyor yollap diken ben. Ben Rüşengül'cüm o. Şunu olan Şibili o Kızılçırak'tan Honsa aylanma karapmağa yolun işte yaptı mı bulunan köprüye uçuruna sayfa evetip duyuyor. Garip aylanma Canıptın Şumalga Ürümçü'yü o kızalığa karapmağa yolun işte yaptı mı bulunan köprü dostluşuyor. Karşılığını ya dostluşu iyi gıyar diye uçuruna. Mensur Can evetip duyuyor. Rahmet sizge.
0: He Mensur rahmet. Mensur Can.
6: Bugün seslenin Allah'ın sesleri.
0: Şimdi teskenin adamda. Ne yandı diye.
1: Teskenin adamda.
6: Bugün seslenin Allah'ın
0: sesleri. Teskenin ilk ya. Kaşkanın havası ki. Oğlum taksiye uçurma.
6: Yol kadere. Hamus indirin hocam. Şivek'in çıkıp, tenşin küt katmanda yönüş kaban topluluş yok.
0: Oldu rahmet.
6: Kıradın bunu aldık. Planı idarına saklaymaz. Magazini kopkestan.
0: Bizim idarına aldı. Yenbiyin onu aldı değil mi?
1: Şunu olama Kıdebiye uçur yollaptı. Doğan Rıkhan Badaven'den Guanyuan yolu. Guanyuan yolu'dan Badaven koşuyorsun işte. Yollar avan tosluş katli yok.

0: deb uchirib yuribdi-a.
1: Bo'ldi, rahmat. Endi mavo Xibey dunglu yo'llar ravon ekan, a. Chi jeje pombiyan do moshin shoyisha do'yi megan shiz. Zopin, nima degan gap? Shamba dema o'g'i pons dema.
0: Ha?
1: Ma bir
0: amal. Sizni bir nim deganda qilam nima?
1: Meni bir nim deydi.
0: Ha, shoyisha.
1: Meni qo bir nim deydi qol jiqam deydi, lekin.
0: Ha.
1: Nim deydi? Uxmadim men maqsad.
0: Cho'qim tilni desiz.
2: Atla, joyda bemergan gap deyapdan o'dayman, bo'g'olman. Yepitdi tishmagan gapni.
1: Zuhrada deydi sizni.
0: O hemiz
1: Zühre'de de var. İşinizde kaçık çoğun göründüğünü bilem siz hazır.
0: Hemiz Zühre'de el deydi o bugün beni.
1: Şu. Bahar yollarımı koşuyordun işte ravan geldi avuçurdu Nur'a verdim.
0: Eşkisi yok Zühre'de de koşuyordum ben. Şunu ama Esencan Taksi 18. isla benim şavcuz, ha şavcuz. Toy kınmakçı. Ah koptuğa ama karıştan kiyay mı? Ya ki karıştanga? Ya ki bir to kar kiyay mı? Bana bir mesel pegen bulsanla deydi bu.
1: Nim qilmoqchi ekan to'q?
0: Osha juz to'y qilmoqchi ekan to'q.
1: Tog'isimi?
0: Ha.
1: O siz nima to'g'ingiz to'q? Siz kiyim bilan qoldingiz. Siz bog' kiyimingiz kiyib tursangiz bo'ldi siz. Pokzaroq kiyib olsangiz bo'ldi.
0: Oq ko'pti bilan qorishdan kiysangizmi bo'ldi? Yoz bo'lgandekin. Bir butun qor kiysangizmi bo'ldi?
1: Agar dapanjeni shalab shitib yedigan qilg'ingiz bo'lsa oq ko'pti kiymoqchimi?
0: O'yamda u to'y degandichu. Ya ama ayağının inske, ayağının inske o toyu.
1: He, onda olsun, obdan kiyinin. Ma bu, ayağınızın tokalarını aldı da. Işkılıp, ah ne, siz kiymişsiniz olan bir ki?
0: Siz ahını anca kiymişsiniz demek ki ben?
1: Ya ama şu, aldılarınızı, mişeyalarınızı kaçıp, nesilini çaçırtıp başladı.
0: Umu bağı gep.
1: He, çıraylı kolum deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip
0: deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip Daşo yo'li 85-inchi o'tirilgan oldidagi qizil chiroqdan o'tib, Daşo yo'li qarab meng poch Tianshan mog'u qosqaganda o'ng tarafdagi joy yuzani kiradigan ig'izlikka to'rt qizil chiroqda bir vaqa bo'pti deydi juma Shavkat apandim.
1: Tik quduqdan mavo alnab yeminda sag'i kaycha mashallah bak ko'p degan uchun tim tasavatibdi. Mavo yo'li nima ish bo'ldi deyman, o'mchiqta tonliqqa texi tonil ichigim kirmidim juma bak to'zilib ketdi deb Bay yigit uçur yollapta mene.
0: Bu marjan neymiş ki? Menin kon kesilim kozgulupdu. Nimdeydi gandı dap. No, karsam. Optobusundan kendin yügürep, öpkem sangılap. Şüp kalay dedi cümo. Bir kuru. Mantıka bakan şunun sebebinden kiyin kaldım da. Birazcık apırıp yere edigen bittiniz. Tamak etip ettigen de. Şunlar mı optobusundan kiyin kaldım. Yügürep o optobusundan kendin degen öpkem sangılapmış dap. Da utadım işte bir kette dap. İlki köp avtobus oturduk Allah bir ilki ne mi? Konsantong appağı o aşın çürü alsanlar mesela avtobus kaya gerek geldi yan kançı minut inken biket kildi o aşın ait inik tepi yirdik ya?
1: Depesi mi yan keçki de o keçki de o?
0: Aşın ama?
1: He.
0: Ne anda az. Marcan sizlik amal yok okşaydı. Mehmet Can'dan uçurda çançın yolu koyuş yolun işte yolla şunlar havanda uçur bir yirip tocuma.
1: Anlama donfunlu, he donfunlu, şihuci, çencinlu, Yençen sence yollar avan diye avçurun Gülnaz'dan da sevetip de. Gül... Şinçence yollar avan, Dunçenlu yollar avan dedi o.
0: Gülmirem uçur yollaptı. Ben amvi yaptı bu tutup yolladım uçur bir yeri atı ben. Daha şu uçandın, boğugan terepken maşallah köpteydi ama Gülmirem uçur.
1: Rahmet. Abdurim ki ah.
3: Biz yetkili çok hodisi yol kayalıyız. Şincin yolu, Ensu yolu yıkılsın. Hmm. Her bazen yolu yazı karabaldın yolları var.
1: Hmm. Oldu, Çanşa yolları yollar avan diye uçurunu Sümeyye verdik de.
4: Karımdan yetmişsiz, yakşımsız ben.
1: Yakşımsız,
4: ondan tutunuz
1: Rahmet sizge. Cunyi hmm. Doktor Hansı'nınki oldu da maçıla köpte de. Kuankalı okşaydı. Yakşımsız, diyen tey o tey şihva yilin çisila he. Nimin huy, heee.
0: Hoşçakalın. Günü gün baykıdır mislerinin kızık yakıldığını alan deydi o. Şunlarla tüksüzle yakışık kaldım deyip Elfrat'cı.
1: Oy rahmetcim o.
0: Keçkip baykapsızcım o.
1: Rahmet rahmet rahmet. Siz mi Julinho akşamapsız karganda?
0: İnik Elfrat deyip isim boğandıkken Julinho ya Linlinho buluddu.
1: Rahmetcim o aşkı deyip. O şu çoğunların gibinin yakışık görüp anılığının lağa. Silahge.
0: Silahge'm kızık anılığı otkan
1: bursa. Manadın azar çoğun deyip biz. Muşula kızık anılığı deyip gibi bu biz için zor bekti biz.
0: Ha, rast qilib
1: programda chiqqandek men o'tirmaydan chiqish kuchni bo'lib ketsak oldi. Oy deb tung tung tung taqcha.
0: Ellin Ahmeddan bevas ko'rish bo'lgan chaqda shunda qilmamsizmi?
1: Mulla qatamayman juma men.
0: Qanday mulla qatasiz siz mulla qatmisizmi ishi?
1: Urug' vaqtimdan bir haqiqatda mulla qatib baxmagan mulla qilib. Но жүгіріп кеп мұдақ болған құлтыма. Елік мәктепті мәлік

0: Элек сакрайдыган. Муну ашты немеде айттык го элек
1: мында. Юрап кеп сакрайдыган
0: мында. Ат деп турайлы буну, ат деп. Ат эмесем дуу.
1: Айма 2014 нун демде?
0: Жаа деп эмен.
1: Ма Элфред токтан хата.
0: Я каш 2014 нун эмес.
1: Ой чак чак кылмаң э. Элфред 2014.
0: 10 нече жашып калмам сез.
1: 12 жаш.
0: 13 жаш жашып калмам сез.
1: 13 жаш жашып калмам сез. О биздин дада апа десеңиз оңмунду учакта.
0: Шо.
1: Жанаму я.
0: Шо, сиз чоң сиз. Тәҗрибә отыр мәктәпнең ки алдында ма Рида тарап карап маңа. Әйлек ашны тәстә атлап үтәтте мәктәптә.
1: Ашна алды футкал тоган ки. Шидача көрәк автомобильләр көбрәк икән, нурлык юл юллар раван дигән учырны сәйфә әйтә.
0: Э, мондак бу үзеңиз ким келдегән гәпләрне сәл диккәт кылып, дан башка гәпләрне дисеңез бу, мәсәлән, үзеңиз ким таң кеп китәдегән гәпләрне димәң, мондак бу.
1: Мен ним дидем?
0: Футкал ты дидеңиз го?
1: Арас тусал.
0: Сызныча.
1: Nimiş kut sizin için de ben bilen ben siz ben bir ayar kişi tutsam.
0: Şimdi ki üzümüz gibi kıyadan geplen
1: nimiş. Ufanın kızlar bol diye müşünçilik hınçı boy. Şunun da ondan. Üzümüz aşkarlayız ki aş attın ütenmeydim. İgizlik sekreştin ütenmeydim. Tuğunlu ki kolum yetmeydi. Top tüpenmeydim. De üzümüz aşkarlıdım.
0: Ma Şanghay'da sanın ki ma etraflandı maçlılar sel köp geldikin yollar avan ki. Çanşa yollarım yollar avan ki. Yişin hıy. Ne yaptı?
1: Yişin hıy keysin deydi.
0: He okey.
1: Ay sen yataksın çöp. Әмер Руаз 2014 нон дейді ғо, Әлфред?
0: Ой, онда осы. Ой, ұстықпалымыз
1: қанақ кен, жақсы. 2014 ішкәлігіңіз ма ұспатылсыңыз олды азыр. Оның бір рәсім татып, ешіме еліп. Кімнің дағдысы ма әттіген?
0: Немі деген чырайлық өй бұл, бұштақ өйләніміз көзек, қанда чыдап отыралаймыз, біз қанда көріміз.
1: Нем чырайлық ма дағдыға?
0: Шындай ма?
1: Нем да чырайлық саған?
0: Шауми. Neçi milyon ka?
1: 2 milyon dem da.
0: 10 milyon deydi. Deykenim tüt bala mayasam yiyem dike. Ne deyken de bala.
1: 2 milyon dike 2 milyon cümü Xiaomi u.
0: Bodu köylük geldim. Sayacılar köp. 1 milyon de içkisi diken gepte o.
1: Ne? 2 milyon dike ağız dikil gep olmam da bizim ispeten.
0: 1 milyon
1: de içkisi. Dağlı desek, ağızdılı desek olu da sansak oldu. 1 milyon, 2 milyon dep onu.
0: Ey 1 milyon neçi moçen de o?
1: Bir
0: milyon.
1: Vay tan, bir milyon
0: körpah. Aşının bilmedi. 10 milyon mu açan bu mamda?
1: Körpah mıdır mı?
0: 10 milyon mu açan cıma?
1: Anda aldık ki tan.
0: Bir milyon diye 10 milyon mu?
1: Aşı.
0: Bir koy. Bir koydun diye 1 milyon bosa, 1 milyon.
1: Boptu, boptu. Kanda os bu mamda?
0: He?
1: Kanda os bu mamda?
0: 10 milyon mu açan da
1: vatma. Neyim kılmış onu kançilik mu açan
0: kançilik? Pong aylandırsa kançı oldun.
1: Ya aylandırmayım.
0: Aylandıramaycı mı? 100 milyon pong.
1: Onda os neyim buldu mesela?
0: İşte bambaydı o, sizge 1 milyonun kançılık hikayelikini bildirip koyaydı, çoğun küçük tip göstü atı be.
1: Hayır, yok atı göstü atı. Vay, ondan tüm ki belki küçük göründük ya o. Şuna oğlan, karsam 10 milyon saklaydık ya, ben şuan yugurdum. Valla öyle bulgandık ya, bir kuru. Ama dedi, piştiğe vakti toşmay, şuan. Marcan, şuştuk da bakın, itil itip. Onun iki işi kımangan kepken de, Marcan, he, Nurgun Atalı, aşına, anlaş, şuna kıvatı da hazır. Ama tatil oğlanın yakı, şuştuk ile mesaj, tamıgın itil itip, ettiken de. Onun iki, bir vatı düşü. Cepat atıp, sizce mi?
0: Doyan o bir nesi yollamaydan bu kaptan deyip aa uçur yollapsız edep tıllaydık ya bunlar diken bile kağılıkla
1: kapak deyip koyganın yok akıllı aşındak bop kal diye uçursun
0: kapak deyip tıllısam yine bir karap durum kağılıkla ki yun ellu yolları ravan ki diken uçur ne Hasan Can evet tuttu
1: Rabaza köylükten asıl maşallah azrak çık diken uçur ne Mihra'yı evet tuttu ma o 10 milyonluk daha çizu a Xiaomi
2: ya 1 milyon 1 milyon 1 milyon kuzgu yerde arvay nerede bırak yerine yürü
1: 1 milyon deydi ku?
0: Ya şu, çırpak çıralı koy gelikin.
1: Vay bu sel ezan mu?
0: Şunu deyim he. Muşunda koydum 1 milyon.
1: Ama ya da ürümçüden bulduğum boz bu dağcı ne? Oğlum zeh hılı milyonlağı.
0: Ben okumayım. Vönçen gavca, Liudavan taraf karapmanga yön işte. Çifan çuku. Maşallah biraz köprek tozluk et deri gavcın ködey bir avet tuttu.
1: Hemen yolla bir yere deydi cuma Elfrat hani.
0: Nam kulaktan kulak yetken Molly Giran'ı bir anlı bana da pek cepas aldınız cuma sizdikken. Birimiz deltir
1: vakitler gibi. Kim o aşında cidel kuvatkan? Kim o? Kim o?
0: Aa Nimigül.
1: Nimigül. Kursun Gül mü o? Gülle onda cidel kımaydı cuma.
0: Hazır tep aşı közünüz gibi bir köz tüp koyay. Aşı.
1: Ay cevap verin lan ki onun yerim bop kaladıkken bir taraf kıyıtayım aşılanı. Dep durgun navay. Minin sualımı cevap verin lan. Şuna oğlan bu yamancık bir nim boptu desem katnaş kanunu kıla bir kanç kılmışlar bak ya 12123'te maşını benim namım demez ma ep kitek bağlamıgan kanda kısam yakışı bir taraf kılı buludu ma sualımı cevap verin la ne gibi asam anasam bir taraf kılı men de o maşının özünüzün namı da bulmuşsa o ep kitek bağlamıgan bulsunuz Aşu kimlikni elip neyi bir bir taraf kılat deme katnaş kanunu kılap kılınçlar neymiş etrafta. Aşu Cengur Cengşin bas bulam da şey bir taraf kılalaydı. Tiyanşan çür Cengur Cengşin'de.
0: Buldu?
1: Anda yelmiş etraftım neçiyen digen tanız kalken otu kaldım ben.
0: A Cengur Cengşin yıl basın
1: çür. Aşağı yıl basın mı?
0: Kolaylık. Zimin daha sağ basın buldu.
1: 13 yıl beketten ahırkı bekitti. 13 yıl beketten. 13 yıl abdubusundan ahırkı bekitti.
0: Onda ise köpünce anlaşıldığımızda alıkı. Hazırkı yeni ahırkı bekitti cümü. Yine o davan şimal yolu bir yapılan tutakamışsın. Aaa Dudalyan tereptü ki ahırkı bekitti. 1 milyon 100 milyon mu çendeydi ha?
1: Ha şunda olmam da ben el dep koydum sizge. Vay bu. Kalışıp oturam da olmuş adem bilen dep. Şunda babansız kaşıp katıdı. Bir iş mandat. Yok onda emez. Çokum yok. Toğruluğun bilsim yok diye oldu. Yok onda emez.
0: Bir koy diye ne çim o? Bir koy diye 100 mu ama 10 mu da?
1: Koş mı ki? Şunda Petr koş.
0: Bir koy diye 10 mu da?
1: Bir koy mu?
0: He. 10 mu da?
1: 10 mu?
0: He 1 milyon diye 10 milyon mu açan bulmam. Kanda 100 milyon mu açan buldu. Ama ne açım diken de bay olamayt kesicim ama işte hesap kısansız.
1: Talışanla, talışanla aşkınla. Birden talışanla açı.
0: Oy 10 milyon mu açan desem onu mu sağa Kutbi Nais'ninki yolları ravan ki azırak yağmur yağıtı da Kutbi daha dedi Mehmet Dursun.
1: Özünün Tertem maşını kuranın... özünün namı da bulmuşsun 12 bin bir yüzü görmüş ki bağlı kıl buludu o deyip Şakircan Tokraş'ına bulat diyor asa.
0: Sertem Kıranen'in ben açsam mı bulam dedi buludu açsanız.
1: Nerede açıdık ya nerede?
0: Nerede açısız aç talep küçürüp bilirce deyişip bunun için açsanız buldu Sertem Kıranen. Tas kaptım namı kulaktan kulak yapke Sertem Kıranen digili. Niyorum yani sokşaydı kan Sertem Kıranen'i.
1: Oy Sertem Kıranen'in mi namı kıyıl kulaktan kulak yitu atı da hazır Sertem de sa oy iyilik. Yürü çıkılgan, tokupa çıkılgan, rucamo çıkılgan yama da hazır. Emmi saçında bilirgan buket o Sertem'nin hıyıl aş yürürleri olan, rucamo olurları olan dağ çıkırıp hazır emmi ya da içilip dukallar aşında buket bağımda ürümçü durmana ne çoğuna içildi, üç ya da içildi.
0: Cibo şin hao bu hao? Hao goy, hao goy.
1: Ama yaman emez ki bizden oman tarafta Esen Can.
0: Kızık mı?
1: Şunu olama o Aksu Kesbi Mektep'ninki darcağında okuatkan balla polo etkesilerinin haberinlerini anlavat attım. Bu bir iğiz mi cevap kaydırıp kamayısla Aksu'nun taza yetkizu itemsiler biz gidiyken ne kadar yapı ki durguncan bu?
0: Polo etkes?
1: Hee uçur yollasam körüp mü koymadın la atın şahatımız ben polo eti atı ben deydi durguncan. Çö durguncan ne kıldık ya? Aş ben sustan okşaydı o polo ben sustan okşaydı durguncan he? Şunu olan...
0: Abdurim...
1: Bu rast
2: mı? Neyden yol yok, kırpar yol yoldan, aydıran yol yoldan, karabağın yolları var.
0: O 2014 olgan kiraz.
1: Elfırat 2014 ninken go? Bu şuan imin kalı de.
0: Şu, kalı mı dak?
1: Vay, bu Elfırat?
0: Biraz küçükken ses.
1: 2014 olsun digen.
0: Küçükken size.
1: 12 yaş.
0: Yakşı mı ne?
1: Kandak.
0: Kandak yaklaştın bizim dükkan sizge.
1: Kandak yak. Ballarımız kandak yaklattık adette. Aşına yak saklı buldu. O şu can çoğunda da dişsan zor dek.
0: Çoğunda da?
1: Bu inkasans ne buldayım ben bayı depo kan uge yapne.
2: O mu bayı? Omcu yum kavrayım. Nungyan yol yok, kulpar yol yoldan, aydıran yol yoldan, karabandın yolları var.
1: Makul buldu, rahmet rahmet. Cümü, rahmet. Mehmet Dursun Kutubi mi Kutubi Naisi'nin yolları şunlunda ravan. Azırak yamur yığıvatıdı Kutubi da de pıçır bir yeripti hocam rahmet sizge.
0: Oldu rahmet.
1: Efran neyimdeydi o ben ürümçüdeki bir öğümünü seyitip ettim. 2-3 gün güç barmayan bağandı çıksanız mehman kılayı uçurken öğü seyitip pul taptım ben deydi. Öğüm seyitip ettim deydi o Efran.
0: Ey Efran.
1: Bir öğüm ne diginde kargan çağda bir 2-3 öğü akışaydı Efran neki.
0: Efran.
1: Öğüm ne demepti bir öğüm ne depti.
0: Efran. Muşun dağıl yazsın satak çıkıdı cuma. Mayaktın öğünü setip de öğünü satkan pulu kakını mihman kılam ses.
1: Ne aşına mihman kıldı ki?
0: Siz bizden ki muş programımızın ızıçıl anlavatka adem turup muşun dağ. Kanda kok
1: kıldı. Kısa köz karşına almış lan açar olsun kanda aldı.
0: O öğünü pulu digen bir dırtırdıgan pulu hemen su cim koymuş. Bir moçende mi ayak mayak kılış konmaydı onun ki. Siz onu bunu mihman kılıp pulunu tüytü etmek için mi yana?
1: O şu can mihman kısım buldu siz çıksanız.
0: Ya Efran. Buldu mihman kılışma görüşmesek de buldu o şu pulu kaçırmesek.
1: Ya sizin bilen görüş küsü bakken de Efran'ın alıkken.
0: Görüşsek mi? Bu da aklım yol turup görüşeyle yaksız. Pul ketmeydi kan görüşü.
1: Ben razı sözün işkin iyiyle pulu çoğu.
0: Onu pul kete. Nur.
1: Bir koyayım.

0: Koy olsun. Bir koyluk, iki koyluk bir işbağım yok mu o yerde?
1: Ya bir koysun hep yıkılan böyle bir çıkılan bulmuşsa. Hmm. Reşide Mazır özünün resim tatipli. Bunda evet bir de şunu olayım da. Karapak sağlar ben konçeş göründükken ben de. Bunda o karısam Reşide 24-25'le kırgen de göründükken siz.
0: 70'ten yılın ey balısı digen o Ali Mektep mi ağlasın?
1: Ali ki konuşuna körün olsa mı ağırağın?
0: Ondak meyitli oluğu işinip. Kızık ne var?
1: Oy bir körünün hoş kutluysak ne bula Reşide'nin?
0: Oy bombus.
1: Oy bazen işte yağan gepnem ki onun hoş kıp koydu. Ben bilmem Reşide'nin kançak.
0: Peki bazenler gitiyor acı yüzünün yeşinin kançaya çıkarken bildirip koymuşsunuz kılıklar bekleyin yok gidip ya. Nur.
2: Barış yatıp çatırasına yol kağır bir ev sağlanın yolların koşuyanı sıra var.
1: Ay ma Elfrat oğlum bizi kalıp kaldığına deydi cümü.
0: Kalın mı da?
1: Kalıp kaldığına deydi. Şüphin hadi körü vatam siz ya ki cübodin körü vatam siz.
0: Duyundun körü ha duyundun. Duyundun bir körü ha.
3: Yaşmı reyasetçiler ve anguçlar bir kafasına gördüm güzel bulsun.
0: Sınav gördüm güzel olsun.
3: Baya bir gelip ATP var bu an. Şimdi bir kapınmayı kaçıya kız yollar. Sen lafı ki kandar desem ağzını kutulsun be.
0: Huyan tuşu. Yok
3: yol koyalım mı ya bu Apple'ın
1: çıkmak. Yok yok bunda emez. Hazır yollap koyayla şu boyu içi App Store'dan şuraya. Huyan tuşu.
0: Huyan siz taksiye tosam siz ya.
1: Taksi heydem siz.
0: Taksiye tostunuz huyan kuyatıyor de. Şavcan şu ilgili kuyan kuyatıyor de
1: pas buldu. Ay çok kum ağa taksi aydaydı o şurcan. Uy. Ay taksi aydaydı.
0: Vay ay numaranı yola pertiyor dana numaranı 800.
1: 855 52 20.
0: 20 hemen yolu vettik çıma.
1: Saybak sotunu aldı bak tosulup gitti. Saybak yol dengi say yol dengi gelip. Saybak sot kışkırdığına yıkız bak tosulup gitti dediğin uçurunda. Mem teli efendim evet. Bugün Ürümçede yağmur bağımken de Adılcan. Hem de bu meteorologiya stansından temelgen avarayda. Azırak yağmur yığıp kıyın hava bulutlundu. Dedi hem de ettiğinden yağ, yağdı o yağmur azırak hem de yerlerini nem kıldı. Ondan kıyın hava bulutlundu depto. Eğeti bakken eğeti yanı ya. Azırak yağmur bakken he.
0: Buldu makul. Rahmet. Abdurimcan.
4: Çoğunuz. Kırmızı yakını çöz. Kodice yol tavrı. Nungayın yolu ya. Aydırım yolu yakıştım. Sengim kötürüm. Böyle kısa sıra kıyasın yanları.
1: Makul buldu. Ağzınlar gek bultur otisle. Kolonlar bir nesle. Oyna atam sile. Oyakka mayakka kılıp kolonlar dep nur nur olsun.
0: He. Şimşede.
1: Aşında akma olduğumuzda birimizden aldı işkiden cemi tüt kompüter ba aldığımız teoyin tabi aşlan tanışıp durup mu da gel kılıp mu da. Şimdi aşlan kıpultadı kamdi. Say yolda ki ma yandaş yoldan kilip say bak sotkı çıkılan yığızın bek tosulup gitti deydi. Bir günde 50 koyluk hacilayımız uçurcan cık hacilayımız deydi Efran. Sertem kuruğuna uygurları kırsanlar o 50 koyluk şıkkınla kıl tuyup çıkkılı buldu ama.
0: He? Burası bulduk ya buldu, sertem kuruğuna.
1: Buldu he aşağıya kremsle ya he.
0: İşki ay kişi.
1: Vay siz işki ay kişi hogom yiyemse. İşki ay kişi sertem kırıran kırım ügürümüş müse. İşki ay kişi bir yakayken ne göre demdi? Siz kızık yasak ol. Oşnal devalsız ki işki ay kişi bir yakayken bas bulmaydı. Bazı aylan soğut ya asla bulmaydı. Hogo isim bulmasmış o şu canlı nezirde. Ay sirkaç ile kavap yanlar bulmuşsa un bulmam diye.
0: Ben birisini evlatacağım sen.
1: Kim ne evlatsız?
0: Öyle etmiş o.
1: Malik ne oğlum? Zeper'in oğlam siz ya.
0: Zeper bekçik yaydı o.
1: Malik şu?
0: Malik.
1: Malik ne? Gekkıma yoturalım
0: ya. Malik gekkıma. Dem çimdap bir şıkkı koyamayken dem. Abla kanı.
5: Cumartan sen abi ulusunda ravan. Üçüden geçtiniz gidip ekleden. Vereceğim hata artık kürsünüz kürleşmeyeceğiz.
1: Anladınız mı?
0: Vay aran satka öğünün pulunu yapıp kaçtayla iş gelin devası ben hedemdi.
1: Şunu ola aşı uşu canı görüp oya canlanıp efrancı hacivez kanda kılsız.
0: Öğünün pulunu çın saklan öğü satkan pulunu yeni bir öğü aldığın yetmeydi o apul siz satkan şuna mı ya? Siz bir öğünüzü satkanınızda yeni bir öğü aldığın yetmeyi kaldı o apulunuz. Pulunuzu çın saklan onu bunu miman kılıp apulunuzu tüytü etmen. Mayaktan pul yan çıkırıp oğuz mayaktan hacileşininki hakkını miman kıldığının gibinin gümünü kımman. O pulunu yok dep bilin o öğünün yeni bir öğünün birini hep koymuşsunuz bulmaydı dep dedim.
1: Şunu da yakış nesiyet kıvatı duydu mu? Abla kanı. O şu Elfrat'ın aksım üçlük nesiyet kılmaydı. Efran'a. Şuna mı?
0: Elfrat
1: deyemem o Efran'a.
0: Hiç gülüm budun
1: da. Aa o neyme de Kaşkay'dan iş göğün deyişip de hazırmış ya satkan pulga. Tövüt balam ba. Balarım uyuyup bir men. Şu dep başına deydi mu? Şuna iş abla kanı.
0: Abla Bekir'in uçur yollaptı o 85'nin kişi bizden tank ya. Nemini köse işçi ağrıydı kan. Nemini köse.
1: Beşi ağrıydı kan.
0: Balık ya bu da. Haştak. Ben adet normal. Adem emes mi? Hınan donlu. Sahibi otu at. Kızıl çırakta maşallah selcik ya yaprak.
1: Hizmetçenden uçuyor karsak maşin flu da.

0: Шопырларның раван жол жүрүшүн сурайман деп учур жолдопту. Илгар мугаллимнин телефонунда доин жок экен жумо учурган. Мен доюмму түшүрүп бакмаган, доюмму көмөймөн адатта. Мен мәтөө экенмин деп. Якай уну түшөм кенден онда мәтөө десек болмайды.
1: Мәтөөлүктүн ол үчүн кандай болот экен таң азыр мен билмедим.
0: Кумудук эмди. Şolan o doyun çüyemgen gel onda devası mı bu mu? Hem de meyli o çüyemgen bu son sizden özünüzdeki
1: işletmeniz gelmiş işletmeniz
0: işletmeniz bu diyor. Şurayı karşılı temsiz. Şimdi görüldük hem de. Ben ayağımın işe gelip onu ülge etip kaygıcam beni keçik durduğum buldum. Ettiğen uygasam Suhan telefonu oynayıp oturup dep ayıqda hanım bulsa keçik mi de bu musa hep de yakınma ettim dep kırıp gitti ayağım. Şunun da kapa şimdi açık kırıp. Çıkılan kırıp gitti, ayağım işe kep buldum dedi.
1: Kim kimle oturttu, işte bir oğut düşmesiz var o bir. Kim kimle oturttu?
0: Şimdi o zaman ayağlı yol dışında oy oturttu.
2: He, ondan doğru oturttu.
0: Oygatsa Suhan'ı kırıp bir saat otan akışta, telefon oynayıp oturttu. Şimdi o zaman sen aşağıda oturup gelip, benim bu keçik miydin bugün? Navada keçikken bulsam, bir hep de çırayınkım, telatınkım karmaydı ben senin ha? Beni keçik durdun sen de. Aşında dedi, şimdi o zaman işe kep koydum, yüreklerim sep gitti. Şimdi o zaman korktum ayağlım dedi. Şimdi deydi o.
2: Ya dep koydu işte dep.
0: He? Dep koydun yapma? Dep koydu. Kokmaydı mı bu mısa?
2: Uruşkısı olsa bir amalık buruş buldu. Keçik bağıltas kaldık dep olsun buruştu. Uruşkısı yok ki.
0: Ya ülgeye mi geldi mi ya? Aşık keçik kaptı.
2: Uruşkısı da vakti kalmaptı.
0: He vakti kalmaptı.
2: Ayda vaktin sel ciddi olsa oldu kendim bu mısa?
0: Aldıra şilepkesi unutup kala. İşkin an tapsa bir de dap çip deydu dep. Nigar. Nigar sizin bilsizken ne keçik doğunuz ile?
2: Bek naçar ademle köpken dep. Kakşaptı alımcan tor taksi.
0: Ne yaptı?
2: Yolunu otturdun, meyve yaptıken laba urmay, hele uzun mağdın bomsa, hapomusun de. Kaynımdın, kaygen maşallah laba ursa, beni beksetilip, tılap kette çıkılıp, nemiş kaynıge karap koymaydı gandı demen demiş piyadile. Başından yolu kırvaptı bomsa. Kaynımdın asla meyve yaptıken bu adam alımcan çanmay, kaynımdaki maşallah laba çalsa alımcan taz vırtılı bitip, onu yoluna çat götüptü. Müştakke.
0: Alım canım kosunu sel küp kapta. Ebup demdi. Ayet okuşmaz.
2: Ma canan diye anlatmış sen yolunun ehvalini bilemtin deydi o de. Kim o? Ne oldu? Başa akır yok bu gepnin ki. Yemin dağsa çemmeyendi du ço dedi.
0: Kongan şenden aldı belki dostluk ketti diye uçur ne em evet tutucumu Kongan şenden aldı ya.
2: Yok havlu ma şidaça taraf karap manga yolun işte belki dostluk ketti diye uçur ne. Okuyamadık kısmını anlaşımızdan ki. Andım mavo kağılıkın ki yeni şehir yolları ravanken şopurdasan ki rava yollarını talap yürüyüşünü ümit kılıp edip Ersen Can uçur yollaptı Ersen Can.
0: Şimdi olayım Arvas tep isim koyan anlaşımız mı? RSKM de ismiymiş. Ne deydi? Ah güzel yaşlık dem. Nim deydi kan desem. Tönü gün taş korgan dedim. Bugün Ürümçü'de. Hazır yemin dasanın aldı tosulup tutdum. Açak. Ay açakla. Demek ki güzel yaşlık. Adam yaş olsun şimdi bir gün bir geldi bir gün bir geldi şimdi uçup yürgül oldu ki demek ki mi? Ben şu hem de.
2: Ne ne verdi o?
0: Yaş taş kurgan diken tuttun o gün.
2: He.
0: Bir gün hem de Ürümçü'de, Ürümçü'de turvattım hemen. Yaşlık diken mi şimdi oldu. Otağın yerde oturuyor hemen de demdi o iş kılıp. Şimdi kana çıkırıp uçuduğun neyme yaşlık diken demdi o şimdi. Yap ne kıptı?
2: Hı, dikkat kıp.
0: Bek uçkulum, bek uçkesiniz bu mayın cuman?
2: Ne, bizim uçup akkan çöp.
0: Ne, çüşüdüğün yeğenim de bir oyluşup koyup, anan ikin uçmuşsunuz, çüşüdüğün yeğen tipop tapanma ikisiz bazda. Bek uçuk gittim de ongul dongul bir, lak ya lak çüşüp kaldıgan işle oldum da, uğreklege, yak yumus ma, sel, patkaklağa açı. Şuna hem de bunda, ne kıp uçmuş bu mayın cuman? Karap avaylap, çüşüdüğün yeğen oyluşup koyup, anan ikin uçun.
2: Şu hem de azı siz kanda uçup atısız, hem de uçun kepte de uçup atamsız, ya kılacın da uçup atamsız.
0: Ya bir kütlek mi o?
2: Ya bir kuşkaç da uçup atamsız.
0: Ya omuz ma o öydeki şatotla da uçup atamsız.
2: Yerlik tokula da uçup atamsız, tek onun bir yılınmayı. Yerlik tokula mı acımınca uçup koyduk o anda?
0: Yerlik tokula, azra uçudu ya ula ama.
2: Uçtu mükendisi uçkan
0: demiş. Ya tonur beşten tamga, tamden yege, acımınca bir uçup koyduğun bir işlere bayamdı. Siz kanda kırak uçtunuz, onu bizge ne malum.
2: Siz bir sandıktaz da küçük atam siz de bunun bir nesli gülmemeydi.
0: Sandıktaz?
2: Sandıktaz da bir nesli
0: var. Ne bu sandıktaz diye?
2: Yakımda kurgun lip pek kıp sazıklardım da yürüyordu anca. Ay kuruldu sandıktaz değil de şimdi
0: kadar. Haa onu biz başka ya belki başka ne deyişimiz mümkün hemen.
2: Sandıktaz ne deyorsun ne ses?
0: Kumayım ben onu göz aldım kendi değil mi sandıktaz?
2: Sandık hemen sandık.
0: Haa sandıktaz. Çünkü taz da bunu kendi gibi olan kendi.
2: Oy hele taz kuşulan gepler kalacakçı mı?
0: Rose mesela ustaz desin maşına taz koşulan gepken bulduk ya.

0: Chiều nay mà ông anh phải đối in đây
1: Bir
0: là
1: daha
0: khá là
1: zaten
0: bom
1: bunu
0: đi đây
1: anlamaya
0: đi chứ
1: çalışacağız.
0: mu chứ mu khá là
1: Duyun
0: şu bir
1: yapşı.
0: khá đối in khá là bom đi anh phải bảo anh nói được
1: Balam de bana Alfred de ağayını adaş dedi.
0: vay bal bu 12 yaş girken konda
1: Alfred
0: sizin
1: soğuk etti.
0: çoğunda diz sol dedik
1: Ak
0: lan
1: etti.
0: balam
1: Bütün
0: ne
1: yol
0: denk geldi.
1: haberi.
2: Sohbet taşını aldık yollarda maşin kötüsü. O bütün yol haberi. Kocacık kızı çırak. Garip dışarıda maşin zekçisi. Törle gitti.
1: Buldu. Hoten şehrinin Hoca yolur yollar avan kedi avuçun ablet Hoten taksiye verip duğa.
0: Saniyemeden bir ürümçü kildiken o. Ben bu ürümçüge bağmakçı idim. Eti geçe. Mangmen. Nece gün geçe. Yağmur. Baken. Ürümçüde.
1: Üyey.
0: Bacan. Bacan. Dep.
1: Vay birden mi yok toktaydı
0: Ya
1: ha onda.
0: ürümçü et diyen mi az sıraklı yığıp yani nemdep koyup bula bunda su
1: Toktaydı onda.
0: sepkendekle bu bula tuhtap kaldı.
1: Toktaydı onda pek kork etme ha.
0: Anladın
1: Siz gel içi yağmur yağdığa yağmurla mı yığıp toktap havala içilip.
0: onda
1: Yakşı
0: pek
1: kütü.
0: gulcudaki de onda yığıp gitmeydi o. Yağız tez tuhtaydı ürümçü de. Kündü
1: Şu.
0: yakkan böyle azrak azrak çü.
1: Şu.
0: Vay bu or is ras bürkütte kuşatkan balıkken cümü. Bıptı bıptı. Mışındak küçüğün. Hizmet sebebi bilen deydi o aşındak. Men vatkan iş men mu hazır.
1: Vay yaka. Dep koyan
0: Bürküttek.
1: gitti.
0: Kişi men demdi o iş. Üçü men
1: Vay tek
0: demdi.
1: bir hakikaten bir baksın dep çıkırıp koysa bir kitek açtık ayak mayaktan uçup ben bu da hakikaten ben kantını boğup lan taşlap da koyayım ki bir kitek ki. Bek
0: Siz
1: bulmaydı ki
0: neymiş kondak yaman oyla ismesi lan arayız ne? İsmanız yem etti. İsmanız dep yerine ismanız da atıp durup yakılaylı. O şu can aç pekat küremediniz ha aşağıda mayaktan ayak aç hizmet sebebiyle aşında bir çoğun çoğun çılan kavattı ben diginden karakalacak de. Gayrımda bir rıhbet ilham diye geple bulmam da sizde.
1: Yok o dikkat kıl demişsek bu dikkat kılmaydıgan ehli kıp durdu oynap. Öyle uyadı oynap uyadı oynap kıldığa işini unutup kıpçı.
0: Aşına mı?
1: Şunu da eskertip koygan ime. Venşan boğmadı. Venşan ye bu. Cungu ye bu.
0: Bir de hem dikin ağam. Olu yigirin kabarımız da ki. Aşıyadı
1: uyadı mı
0: bu?
1: Ucu
0: bu ba. Çütün ki mi ucu bu ba. Keçti mi ba. O şundak.
1: Alım candım ben mi iğir al sorayım ben bayam uçurğa aşındak ışka. Yolun otursa çıkıp öyle piyadım yanıp kendin adam al ağ işim yanıp laba uğraydı steke işkilep.
0: Sizin tılak ettim abirsin.
1: Tılak gitti. Yaprak mısın? Ma 12 yaşka kirgen bala programı katnışıp uçurlarını bir yerip gitip baramdı. Çoğun adam dek vay bu oldu la ondak. O yok katnasın. Programımızı
0: çoğunda katnasın. 6. kilin kızıkkına.
1: Şu.
0: Aşu şamal çöndün guanhu görürken maşallah bek çıktı yani uçuruna buğdak saymayı ve evet tuttu. Cuma kündüm işler cübü okusanla ormam sildiydi bu Alfred.
1: Huani görürken ki üstü hele buldu
0: Yok,
1: geldi. Kendim sizden
0: armayınız.
1: Tarafta giren çağda abdumu bulla bekli köp dedi. Alfred ma?
0: Ormam sildiymişler cübü okusanla dedi.
1: Bu işler ışık çıkan vakti yama içtik yerip kaldık akşayı cümle bir işler ağına zalık. Biz yerip kaldık dep.
0: Yerket tuğuk dep he?
1: Siz mi çoğulup kuran toy kılıp?
0: Bizdek yaşqa yetkende de.
1: Qalmaydıgan bu qalsız qaram. Vaqıdek vaqtınız mı qalmaydı? Ben bir 1 2 saat yerip qalay
0: İmkaniyet yok.
1: Ben 1 2 saat bir yerip qalay içiyordunuz mu? Ama aranma ya işte.
0: Da yerip qalay desiniz.
1: Vaqt yok.
0: Yerip qalay. O qarap turgan, ma qarap turgan, o iş qarap turgan, ma iş qarap turgan da qashinda bu qaldı hem de qaram.
1: Qaysı aça xav dep. Ruslan ke.
0: Ruslan Ruslan. Vay.
1: Ruslan karşılığımız devamlı katınışıp duran biz burada dep koyumuz var.
0: Karşılığımız
1: işmiş bala şimdi. Bir kitap küçü vatı mı 26 yaş vakti da işte kadar küçü dedim mi?
0: 26 yaş mı ki?
1: Tazı küçü daha vakti da.
0: Ya siz o vakti sizden kanatlarınız boğulgan vakti. 26 yaş toykan ki siz?
1: Ne mi? Vay şu aşta vakti mi?
0: Vakti çamgan vaktiniz, o vakti kanatınızı boğulgan koygan vakti mi? Ne
1: uşkun balikin. Dek uşkun batı şu vaktilerde.
0: Vay iş kim sizini mecbur toy kıp koymadı o özünüz kıkan iş kulu hem de uşkun batı edip.
1: Aldır bu gepli acep kalayım kan bu kette.
0: Yıktınız yığın hadi yıktınız yığın.
1: Ruslan. Daha mı katın iştiran hamsız cümle? Zor
0: mu? Karşalımız ha. Şuna ola ama karmayı götürmü ki örgü yapın numara yoluk muziği terapi çüşeyi kız bekle usulup kette dediğin uçuruna. Ece evet tuttu cümle rahmet sizge ha. Şama uçağından Guanghu görürken maşallah acık diyen uçurunu bu dek sey miyve ve tuttu rahmet siz gecim o. Şuna oğlan bırak ettim ürümçeyi çıkıp bakalla acep şey.
1: Dondal yandı mı? Şinfulu okumak bol. Şinfulu terap

0: ke karab mangan yol. Nim boldu mağa?
1: Tüce şokalniki oldudun keptu ma yol tosulup.
0: Tosulup
1: dedi. Dondalyan'dan şinfulu terepke mangan yol deydi. Ezmetcan.
0: Karmay kötürüm körgüdün mü şu abnumraylık mozi terepke tüşüye kızıya bek tosulup getti dedi gavçurni. Ey cevabet to. Şamaçondun gongu körgüçe maşallah salcık geldi gavçurni. Bu odak saymi be.
1: Şunda kılıp, şunda kılıp. Ezmetcan bugün yaman tosuldunuz ha? Şu oranınız keçi kalasız mı? Yaman tosulup kaldınız ha? Ma Elfrat deydi, ben kündü dadam beni maşını otu mektep yapmağın çağda deydi. Herketim dadamdan maşınısı çıksam, silahın iki müş programmalarını anlaydım deydi. İlgir ısçılmış anla verip. Şunlar onlar künüp kaptı ben. Şimdi bir kız yirikken vakılarımlarda silahmışına bir uçur yazıp koysam bulamdı de soraptı.
0: Şu.
1: Buldu tamamen buldu.
0: Tamamen buldu karşılığında. Kardeşim buna devamlı.
1: İzin katneşen onda asa. Cuma hazır hem de ma cık mengap sıklar yüreğimi kendikken. Vay hazır ki o valla tehtil olsun. Çıkma isleyken sırtka berber. Sağ olsun çıkma atmam da sırtla oyunu kıl çıkma atma. Çıkma attı da o valla.
0: Oyunu kılı?
1: He, oyunu yapmanda sırtlar yürümeyiz lan. Öğüdün çıkma, öğüde oturup gelip. Adı sağ olsun. Bu sağ olsun mu?
0: Çıkıdı o.
1: Çıkma, öğüdü o. Bizden oyudukiler çıkmaydı. Pes kim şükür olmaydı. Oynaydı, öğüdü, öğüde oturup oynaydı.
0: Kandak balık kaldı o.
1: Ma okşaş olmam da. Benim balam dursa.
0: Ben talağa çıkış,
1: bombayı deyip durma. Sizin balığınız dursa.
0: Talağa çıkış, bombayı deyip durma.
1: He, ben aşında ne kılma. Мен доор дей ул бала. Үйдөн чыкмайды га, анашындак болуп калды.
0: Мен го корсом го бек талага чыгып ойнойду кандай кылам бу? Ата.
1: Ким?
0: Балыңыз. Талага чыгып, но ойноп балалар мәлдик балалар ойнойду кан го, яман го, яман дек.
1: Үйдөн чыкмай.
0: Үйдөн чыкмай отурам да.
1: Мен шунда айттым кичигимди.
0: Эй, бомус бир элек бир турук ип менен бир жыңна кирпесиңиз попайк токсо бапты.
1: Ашашлар кылатыды.
0: Айта кылатам да.
1: Son kitap okudu itin öngün lan Yakıbır.
0: Oho yakşı o iş hem de dikin.
1: Dokunmayı bir neyse yasap başına. Son kitap okup başına işlen kod. Şinhuan elu mağuz. Şıçıhu yan yolu kayıç yolla şunun daravan. Yani uçurun uçar doğru taksi niyaz efendim ertu. Şinhuan kaşka daş hızlı kiçirakmış ne yapıp kaldı akşamdan yakıydı. Makul buldu biz bir inkas kılaydı cuma.
0: Kaşka 20.000 daha da koş yolun işte yollar aman kıyadı gavçurunu hop ya verdi.
1: Şu Mahmut Can aşı Elfrat bileme besleşip köydünüz mü? Elfrat'ın uçurdan başka uçurulan köyüme atam silah beni unut kaldın lan de.
2: Benimden korkan taş olur ki parma yollaşımda ravan maşım az. Havan sürü çıkmıştır. Nasıl bırakalım ki paraların ava kez yapışırlar yakşı.
1: Ha, yaxşı.
0: Elfrat tapşırıqni yaxşı işləb andın. Hə, tapşırıqni işləb atdı. Təyyə yollar qoşulun işlə ravan kə digə uçurun kapitan əmətdi, kapitan.
1: Sənpin Nongchangdiki doktorxanığa barmaq çıtdım. 12-nin baldır verib bolsamlı buludu. Heç qıs yox, qam demişindaq deyib. Verib getsəm amal yox, turmuşdə gedibdim Əzmətcan.
0: Süzgünüm verib getəcəy bu.
1: Əzmətcan nə qatdı?
0: Sizin bu ağdək işləgəndək bir Əzmətcan.
1: Ya Azmetcan işleydik ya. O yakta, o yakta, komandorup kılırımı cıkke, bir yerde oturup işlemeydik ya. Şu yakta, bu yakta cıkmanıdık ya. Min işi cıkke.
0: Abla işleydi o. Şu bir yerip teşrifle koydu tüydü ya. Bu kol tutup buraya işinin neyim kumsa.
1: Ne vardı sizin bu şu uçurcan işiniz bek adıyken, çıkıp iki kız gakılıp da sözlep külüp de oturduyken siz. Kançılık iş o. Dep başında dizi kanda cevap kaytırsız.
0: Rast dep deyim ha.
2: Özüm
0: sala açmaya duradan delikim, yine bir güzel
1: varken o yong yong zon
0: Yang Guangzhong dedim. Yang Guangzhong dedim. Yang Guangzhong
2: da bu. Mehmet Timince. Ya sesini yolun sürü,
0: Ooo, yakışı bu.
1: Makul buldu, rahmet sizge. Cuma, kaçka şehri Yingbin dağda. Koğuş yolun işte yollar an, diken uçurun. Hop, evet, cuma.
0: Vəət etmişsin qoyu alamdı qana.
3: Rəhmət diləyəmə, təşkiyə gəyəmə, təşkiyə. Adadan ciddiyə də etdi, şun adam şürpürə edəyəm.
0: Ə, buldu mənə.
3: O ciddiyə edəb qaq, çoy, çoy, çürəm də o, çoy içəyəmə.
1: Qoy çıxan. Ə, çoşin.
0: Çoşin, çoşin. Çoşin da. 855, 52, 20 digə numara telefon qılıb qaransız. Çoy qoyan qoy çoy niki. Anda sorab, qanda çürümüz də başını. Bir, nem qılığa dadınızı qa, ə?
1: Aaa
0: Futbol Лонгсу мусабыксы
1: башлаган. Уйкум кыйнап бакмын дейди.
0: Шо, акшам бузум баш. Воо.
1: Сизми көрдүңүз ба?
0: Ойду. Ой, бир кызып кетти.
1: Сизми көрөмсүз адатта?
0: О, балдыр болсо көрмө. Ондак кийин калган мусабыкларды көрпөймөн.
1: Сиз көмүңүз, оглуңуз мажбур көрсөттү акчасызга. Бул кыз көмөйсүз сиз
0: уну кылайды. Бул көрүшпөгөн ал бакымыгын ээ.
1: Жоңа хижилоп калдыңыз акчан эмне бу? Жок, узан кө деп кирип кылып илиш кайык орек татып. Шунан улан хижилоп көрүп аттыңыз акчан.
0: Башта хил көлүмдү кирек даалмышып кен, көлүмдү кирек даалмышып башта.
1: Ашна болдумбу?
0: Даалмышып кетти.
1: Ой, сизге кандай болсо бул ийи бирде ушу жерден.
0: Сиз топ кирсиңер
1: кыз болду. Чок пресиятыңыз жок а.
0: Топ кирмей турасыз.
1: Ким яңса, ким еңилс, баары бир сиз үчүн.
0: Бир бир мусабакы дегенде тең кем дегенде дең а бир нече бир айды бир 2 саат вактыңызды ажыратып көйгөн күчтөк бир 6 7 топ 7 8 10 топ кирсе анда кызымам до
1: ашнама ал факат бир 2 топ кирсе кызымам
0: 0 0 0 0 оп кеп тех айна онда холос
1: нокту топ типи дого онда 0 0 оп калса
0: шо
1: мен бош бир кытым көрүп бакмадым жума башы
0: бир көрүп бакма
1: факат эле көрүп бакмадым
0: бактия
4: Üfürdüğünde de sen kılap ayaksın yaptırın oğlum bak ya. Nazır kişinin ayrılık giyerken, oba salkınken, en üst oturakların nakliyatlarına yolda dikkatler manışın ümit kılınan rahmet.
0: Buldu, makul sizin
1: rahmet. Makul buldu rahmet. Manda, manda ballarımızın batık. Attıgen çıkayıp, hava salkın da bunda bir ayılınıp, kaytıp kireyip. Radyo anlığaç mı, şimdi yürü gidiyormuş. Bekhtiyormuş, 11-13 kırdık o değil mi?
0: Hoş dakika. Attıgen çıkıp, hava yap kırdık.
1: Hava yap kırdık, tıkı attıgen de mandak. Tapşırık şey değil aldın.
0: Ben de hazır geç oğalıkta çoğun olup. Etti ya onun dokup. Mahsus hava yap gireyi çöz hep bundak. Çık baktınız mı siz? Siz mi çık baktınız?
1: Ya mi? Minan çık bakın ba. Ben hem ışık çıkışı çıkmen de hem de ışık çıkışı.
0: Vay ondak hava iyi şemez o.
1: Üydün idara kırgıç azırak hava yap kırma hem de ben.
0: Mesela dem ağan günü onu şembi günü etti ya oranınızda durup doktop durup hemen bir hava yap gireyi de bundak çıkıp. Koçlarını bir saat oyunup.
1: Hep de bir gün etti kendi oran dem ağan hava yap baktım sen ısırap kıydım hem bu. Әттігенде.
0: Шу емес мұ. Өйдейсің болдық дәрезеде чық қойып. Бұл қасым кеп шығарасыз.
1: Үйдің қаласы қыл сап біз
5: мұ. Жақсы үшлер қыла. Қайқай жерді жол ұстырып отсам, Қайқай жерінің пайнап жолдары әр шикілі тарап равана.
1: Мақұл болды. Рахмет. Әм сапар балалардікі тұрғын кам мында дейді қараң. Үш футбол деген нәрсеге пақат қызыққанмыдым. 22 адам ұяқтан бұяқ 2 сағат жүгіріп кіргізгені бір яки 2 тал топ. Şunun jürgi yırılgıda koşup gidiyorduk ya, ünümsüzlü bir hareket koyu, biz taraftakiler keçiş uklumayı, neymiş kürsüle onu? Uklumayı körüp, capatı attın dediğine bir muadam yok da, hem sefer bağlı olurduk, turgun kam.
0: Hee, köyün o zaman siz uklalı yürüm. Kahule karın o zaman.
1: Hey bu turgun kam, baldırılı bir yaş çoğunu aldınız mı turgun kam? Hee, sizden bu da körüp, sekrep, taklap, besip kördüğün vaklarınız mı top ne?
0: Şu.
1: Daha kaldınız. Хата агу.
0: Шо.
1: Шуна ула мистер Мердан, уй, мубарак болсун. Бу бир таллык го, ишке болду а. А өлүн чыкты эмесми а бу?
0: Той хитимки деген мында.
1: Эме өлүн чык хитимки дептим тахи.
0: Бир неме.
1: Сиге.
0: Сиге жоң шу дейди
1: го. Сиге жоң шу дейди.
0: Неменинке о?
1: Доктурлуктун да балким шу, доктурлуктун алды о сиге жоң шуны.
0: Мен мубаракланып, ой, абдан бир көрүлө, анан кийин мубарак.
1: Э, неме неме кинишка о ашна, э?
0: Ахат чоңба, ахатка.
5: Кинагына мушерден тамырышан жер арамга чыкты. Яңа батылдан сөйөп чыгып, жаңгы көрүп, жерден көрүп, инсан жетиштиги жолдор алган.
1: Болду, макул, макул болду. Рахмат сизге, жума. Андан жайын докторханасын алдын машиналар сал көпкен. Макулму? Хуян кайча кайсы хат у хуян деген хатны юллап бериңлар деп тортак.
0: Хуян кайча. Хуян чушинни юллап бериң такси тортак сейле эмесми?
1: Хуян
0: анын телефон номерин юллап бериң ачык кылмай каламайды. 855 52 20. Э болду эм.
1: Юллап аткка тортак сейле Юсупжан андагыз караңчымы?
0: Кашканын аба ырайы ахвалын бир дапаган болсон. Кашкада бүгүн аба булуттук болду. Температура 21-ден 36 Цельсия градускача. Мында болду экен. Вот, во гонзо були, кеї тао, ге, ге ге ді фан чусе де. Гонзо, гонзо маңдыш хочу кеї чусе дуа.
1: Ел ахри, сәл бі кауап калымен, ел беш ел сөшінде алдыра шөп кетімен. Ел ахрда отырып аңлаймен өйді. Айш ханда дейді. Ел беш ел өйе бі ел ашқанда дұрып көдіп калымен дейді.
0: Да, фәнге қуатқанда қылды жұмы
1: бұл әзімет. Яқи, өзімет фәнге қымайды жұмы?
0: Түз балы ма?
1: Түз бала, түп түз бал екен онда тәніге қып, мында бір ой олайчу, сықым санжу олайчу. Маның ма гәпін дегенде түнегін мен бұл гәпіні деп бір ачығымды шықырып олайчу деп сіз тек онда әргіз мына ойламайды екен.
0: Ой.

0: Ben boşku yutu kadime ben sıkakta. Bizden öyle ki adam mı keçiçe top köyde şıkılı
1: Künde şu topka bek eş.
0: Bubtu amra hoş
1: Asa sen Nurgun öyle dedi ki er yoldaşla asa sen aşına biz top köy diyem de onunla.
0: Şimdi doktor hanım kendim maşallah bekçik geldi gavçurun seher evet tuttu.
1: Vakırmay, cakırmay bizi uklatmay köy dedik biz mi? Şuna ola ama Xiaomi yana bir gulcudaki bir yana resim tatip evet tuttu. Bu mu bir sayet oranım nime? Şuan anca da bu nan koçisi de koçu hakken de.
0: Olcudu mu?
1: He.
0: Kandak tonu bu?
1: Aldığın kırıp yakadığın tonur ki.
0: Vay yaka. İşte
1: kırıp çün.
0: Kandak tonu yok.
1: He? Başında tutmamdı mı tonu?
0: Bunda tonları ne
1: yapayım? Siz tesirle bir yıkayın mısın? Bu kanda tonur bu.
0: He?
1: Bu kanda tonur siz
0: de bir yıkayın. O bir yok. Öyle hil tonurken bu hazır.
1: Ben de tonur astıdık ya. Bu üstü çü. Üstü yaşındaki.
0: He şu. Onunla. Astıdı olsa buldu bu.
1: İşkin doktor hanın kendi mi maşallah bek çıktı gen uçur neyse her eve atıp duca mı?
0: Ben keçidin yolu çıkıp hazır kaytıp geldim hemse. Benim bir müşkümde yol müytü atkan maşına sokuyup nak meydan. Hem de bu işte amal yok karan hem de su maşallahını mı bektilmem hem de müşk mü? Ya onu ben uymaydana köymeydi birse müşk keçi kıran. Bəz bıçaqdan ardılırıq, niqib qaldıqam da işləb oldu. Ulamı diqqət qılıb mağa dəydə etdi. Şu kömək qalğan gəp bu, toxtab dur deyib qoğlab yürüb müşkün soxmaydı birəsi. Ajnaq gəp qarağam deyib bu, yolda. Bu maşinə idimsə tek olmasa müşk var ki deyib de. Bu maşinə isək müşkün ızdım siz mi niqib baxsınız olmam da. Üşüb getən buldunuz ya bana.
1: Hə, üşüb getmiş gəpiniz ağla, mən üşü qılayıl dağıtma hazır.
0: Bu yol çıxıvamıqı deyib baxsın olmam da deyib müşkünü baxsa. Ama müşk diken o talat koyup
1: bir bakayım. Azı şunda ki onu 20 tosa hazır müşkü ül kılıp. Düzük baksan olmam müşkü, kara baksan olmam diyorsunuz. Tekim ki onu 20 bulmam da.
0: Ez kana kılım hem size.
1: Teselli kılmam siz.
0: Bir müşkü mü?
1: He. He işte bulmayı da işte. Yani bakım ben diyorsunuz müşkü deyip birimiz cümü. O aslında ba mesela müşkülen yani bir yeri gitmeye davatkan andosla yamancık. Aşı müşkün uzun otunu basıdı. Aşı Ya bak ben deysanız ben müşk bir kol attım dana hazırını özü degen müşk degen cık.
0: Bana yani teselli vesi oldu ha bu tatlı benim 20 netçisindeyim bu kette.
1: Siz gibi ha? Teselli beğendim gitti degen.
0: Şıkılıp.
1: Aşınçilik beğenmem teselli degen de.
0: Buttan müşk degen ima onun aldı da.
1: Şuna ulema o.
0: Haplikin.
1: Ha? Siz mi köyün ağzını bek yerim kımmağın dedim ki vi aşın
0: kımmı diyem bu
1: diyem çorup ya yuvap mı içip yap kuatkan bulsa kanç yakşı olup dedim
0: ben koruldu yağsa yağmur sel tüzük yağsa he et diken de bir içki tal eti maşinamda ne mi diken meyne çelik layıl yağdı ki aşkı lep içki tal tis tis tis yağıp olgan ya tüzük yağmıgan de ben kapılap duysan can
1: Turgun Navay dondal yağı birin dedik o dondal yağın dikelik Tianshan Qu, Zhengwu Zhongxin, Ashiyak Biring deydi ku. Hazır ma, Damandaki bir taraf kılış orını nədiraq du bildiğin Allah bolsa dəppəs anla bolıp tikən deydi. Qatnaş qanunu xilap qılmış bir taraf qılğan orun Damandı nədi ba? Aşa asasan Dongdalyanğı biringlar dep başına davatımız hem de Turgun Navay.
0: Ondaq desanlar qandaq boldu ömüş degen bir can tosa toğra ömüş degen bir can hem de yolğa çıxıb ap tikən. Hem şoför dostlar da yolda diyen şu maşının heydeydi kan gep hem de. O piyadı mankan dek mankul olmaydı o maşında. Hem şu maydası hep azarak mankıdı kan gep hem de şu müştah gep.
1: Gördünüz mü?
0: O da diyen bile.
1: Ama mürsü ya müşü müşü giyken tok.
0: Ooo acayip bir şüptü o müşkü.
1: Ya maa müşkünü siz ne bir şıkıp o maşını kımında ilip mürünüz gibi kondurup ilip mankınağızdan özüm tas doğru bombaydı aslı bu ne. Ermek ayvallarını maşınla avlan, poizla avlan, ayırpılarla avlan, hep mangan çakta onun umayılık ayrım bir bunda bir hatarlık tedbirler bulattı. Bultur, ay bultur, tötinci, yettinci ayda kanası tip verilip bir kuvap tıkan bu aslanı. Bir yıl bir kıptıkan sizde, cep, bu tıkanınız yerim kımağa ama yani müşükün bana ben bir ay davat kalla bana, yani bakım ben deysen saç müşük tip verimiz hem de. Bu tıkan de.
0: Aç kan hastı bırsın o müşkü cümü aç o tepe aldım dep tutu yap ekilip başına.
1: Vay taşlı etken müşk okşaydı şuna olan bir kıvağa ne mi onu siz mi? Alım canım ben şu uyuşuracağım şuna. Aşk hep de bakkandaki müşkle anç. Ali içip ötüdü adet yollarda uçurup başını. Ali yip ötüdü müşk. Malik hazır bu kaysi yoldaki itibatı siz. Neyim degen çıraylık bir yollar bu he?

0: ده أبلات خد تاني تاكسي عشان دو.
1: Dormi, passiamo a te.
2: Ma già ti ho detto che lo farei, ma infatti ho permesso che andavo in centro.
1: İşte bak yolları.
2: Koşacağım bugün, yağmur var mı yok mu?
1: Ba.
2: Mental
0: Ya kay, yağmur ettiğin yığıp buldu.
1: Hava yağmur yağdı dep durumu ne?
0: Yok, ama yağmur toktuğunda ettiğin azıcık yığıp ki hava bulutlandı dep.
1: Aşı aşı aşı hesap mı ki aşı?
0: Aşı hesap.
1: Hesap emes o,
0: Ay, hesap
1: ondak mı?
0: olsun hem de o
1: Ondak da aynı okuyakam da tüzük
0: Öyle biz
1: yapsın.
0: bir yuvası altı çıkıp aradığında tutsak bir yuvası görüşük var mısın?
1: Oy belli yağmurda kalsak mı tüzük yapsın ha?
0: Yağmurda kılıp aşağı adımda cıbı olan kıkesek he. Ya kay toktu diye hem de. Hem
1: Doğru
0: et
1: mu
0: yağdı.
1: ki?
0: Et de.
1: Tamam, gör bakayım.
0: Şuna mı ya? Parana?
1: Saat 14 yağdı ki, 12 bilen mazrak yağdı ki.
0: Yağım dike yana?
1: Yağdı ki, hani düştün ki yağmaydı ki yandı. Bir dakika.
0: He bu de.
1: Bir dakika.
0: O yağmaydı kan dekildi mi? Daha kara baksam belki
1: Yağ
0: içilip.
1: soğuttu şu. O da yağ soğuttu. Bunda boş şey koyma şuna mı ya?
0: Ha bolduk o düşünçlük ya nemdelgendi ki. Bu mudur mu ya?
1: Kondak demdildi yani kola pekken ve birlik öteldi mi astığa? Yeni avat
0: Ha
1: yolları
0: bu
1: yollar
0: yıl ben
1: avanken.
0: programdan şu bir kola bakacağım.
1: Yeni avat yolları yollar avanken diye uçurdu. Seher evet tuttu.
0: Şihun Gavcağı'dan düştüm. Bu şu maşına Şihun Gavcağı'a çıkış yönelişte hata yoldu menip. Beni sokağa etkili tas kaldı. Oğlum can tur taksitsin. Etken birisi tılak etti. Hem de birisi aşağıya hata menip. Saplaşına şoförler uçurak etti o gün sizge.
1: Kim
0: Keyfiniz
1: bu
0: uçurup.
1: kanser?
0: Şundayım he. Neymiş
1: Ne?
0: man bugün müşnaklal uçuraydı. Hemimiz man uçurap.
1: Ne bu
0: Ya
1: kepken bak?
0: oğlum can. Keyfiyatınız yakışı mı bugün bomsa?
1: Kepiyatı yakışı mı ki?
0: Ettiğinden keyfiyat yakışı mı deyme. Bez keyfiyat naçar ol kalsın çoğu adamın karşısında. Akılan bir işler uçurap kaldığın işler bu kalı demdi çoğu.
1: Abdurrahim'ka.
2: Oraya ziyaret edilir, orada yol kayarıyor. Şuma, harbi şumalı yol ya. Kampolo yolu yazıyor, Şincan yolu yazıyor, sana malum ya darlar.
0: Turguncan Navay anlavatkan mısınız mı he hazır her diyor anlavatkan mısınız avu katnaş kanunu kılap kılmışlandı saçı kanlarını universal iş beceriş aldı mı bir taraf kıl buldu iken Venkan'ın Tianşan Venkan'ın kaşıdı ki saçı kanını kırsanız ayadı mı bir taraf kıl buldu
1: Buldu.
0: iken de şunda deydi mani evet
1: Saymacan.
0: koyuyor siz gibi ne evet koyduk
1: Saymacan Saçkan'da.
0: he
1: Şöyle bir cegil buldu ya.
0: he
1: Çınguan Cayan'ın ki aldı ki yolda ama kuruluş kılıç sebeplik maşınla bek göğüp dike uçurunu ezmet can evet tuttu anı can.
0: Ma
1: Ben
0: o
1: o
0: amu
1: cidden
0: he.
1: çormuğu çöp andın narat kovamak istedim. Uçuk mu dedi. Uçuk ya uçuk. Lakin şu o cidden çormuğu çöp. Onun için narat kovamak için. Çormuğu lan he aralık göl lan.
0: Ha
1: Çormuğu
0: buldu
1: çöp.
0: aşkına bansa.
1: He onun için narat kovamak için. Lakin hem de ma çormudun narat çoğu ağırlıkla kiliş mansızcı mı bir gün bulun burun kiliş buyum.
0: Açıyor mu da narat kaya geçme?
1: Çormudun narat kaya geçe. Kiliş atattı o.
0: Evet.
1: Kondak kondak ne kaldı
0: Kilsin ha. Daha kilişmiyor.
1: Şu an mesela o. Azırak ilanlaydı aşağı kıran. Sertem kırıyorum. Mulli giren de yolu oldu de. Biz bir yum kalamda.
0: O 35'den 5'incisi diyen tuşu mu?
1: He
0: Üçüncü
1: ondan azırak
0: tapayla ya. Maydan
1: ilanlaydı
0: ağırlığı
1: aşağı.
0: tip olayla.
3: 7. ayının 30. günden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayi Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'nde ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar otomobil körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nakh meydanı cam bolurdu.
4: Avtomobil seti alganda hükümetten mahsus yardım puludun behraman boğulu buludu. Yeni energiyelik avtomobillere kartılgan itibar veri salmaqı aşırıladı. 949 Katnaş Radyosu ve 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları katnaşsanız, avtomobil körgezimizden biletigen haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillerini tövən bahadı seti verişini oylusanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgezmesi kilin.
5: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aile kişileri özara tosalgısız telefon iş alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aile kişileri behraman bulalaydı. Üç hanılık numarını elste tutuş asan. Top içindeki bir aile kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütüllay haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086 telefon kutlu bicireleysiz. 7-nji aýda Hongxin Meikailonda sowgat üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 puň

0: 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan kiyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğat kılındı. Tehimi köp soğat, mükafat Hongqing Meikailong'da. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: İşilti batkan numarınız eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemigiçe esede tutuval almaydıgan bolsa, Şinjang telegrafının okuguçlar numarına almaştırın. Eğizinizga ravan kelidu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende esti asan kalıdu. Özünüzge tebe yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şinjang telegrafının ticaret sağlığı beri pijirin.

0: музыка аңлап мындай бир кыялла сүрүп маңдыган ташо жык маңмаган бетаң сачында
1: Мага.
0: бика ишүүмүсүң ташо ташо автобуска чыгып элип бир койгумда ошар айылындаган балдарым жыкты го
1: Шо.
0: Давай жиди газга нормал газга жылайтыпты машиналар көп эмес деген учурунда мен сурожан деп айтыпты жумун кызымга чыш чыгып мен мукапат ала албайдыган окшойм деп адилжан мындай демең э ага түштүң ке ага түштүн дусахан апамыз ага түштүн мында азыр кайсы мукапатын берсек болобу ушул жаңа ага түштү болсо
1: ага түштү болсун
0: ашу акмербайт улурдун алай
1: дейт өзү деме деп бакмысыңбы
0: акмербайт улурдун алай дейт
1: мейли анда болсо
0: азыр ала кылыш номери ба ысмын изип эбесе э
1: берели
0: түнөгүн молекурага берип абдол алмаштырып келдим
1: молигрын ой молекула деп молигрынбы
0: быйылкы эң жош оңолтуп окуп аткан юсупжан ушу го
1: тагдын ишке юсупжан бу
0: тагдын ишке эмиш тагдын ишкенде кекипсиз экен сиз ушунда мыш молекула деп
1: молигрын
0: азыргыч молигрын деп алсак бу молекула деп кекип юсуңуз
1: молекула деп
0: эл бийбасты көрүш дейлчу мышине э
1: ушу эмесмы
0: ушу молекула деп жүрөт алла баке деп автобус көрүп бакмагандай ишке аңлар ушундай айран калдыңлар деди сайфа биз Шимин Гарби жолу бакчанын алдынын шидачагы маңга аптымы булар бекөп деп автобусун көрүңөр ушундай чырайлык кылыптыр мындай убакыт айран калсак була булмам дия
1: аңызда бир канча сабатла ба ушуну сөздөп бермейлиби рошенге
0: сөздөп берейли ошуржан
1: майкачылаш бир эскертмеси бар экен э эмне язда майкачылган убактыда лык качылашка буламды болмомду кесипий кадымдардын жообу төбөндүкидей бензиндин ысыктын кеңейиши ва парылынып чыккан газга урум болушу үчүн май бакыда бир кысым боштук калтырыш керек эгер май бек лык качыланса май ва газнын сыргып чыгыш кабипи ишип кетип бейхатерлик юшурун кабипи мавжут болду язда автомобилларга майны бек лык качыламаштык керек экен эмне торду таркалган 95-ci номерлук бензин 92-ci номерлук бензин карган убактыда узак жетеди деген караш карта мутахассислер бензиндин номери майнын партылашка караштыруш ыктыдарыга вакиллик кылады дайым учурайдыган бензин номерлердин 92, 95, 98 номерден ибарат деп радия берди тан тадкыйкат урулдары селиштирип тажрыйба кылыш аркылуу окшош сынак шарайытыда 92-ci номерлук бензиндин 100 километрдики орточо сарпиятынын 6462 литр 95-ci номерлук бензиндинки 6525 литр болуп ишкисиники май сарпият паркынын интайын кичик экенлигин билдирип торду таркалган жукур номерлук бензин куйганда диктим чачмаксыз ишкисинин май сарпият паркынын интайын кичик экенлигин билдирип торду таркалган ушу жукур номерлук бензин куйганда техими май тежегили болоду деген сөздүн ката караш экенлигин испатылды бензин хам нефтини чекилеп пишиклап иштеш аркылуу жасалды Növətdən də dövlətimizin kim şu neft bilan ta'minlash yo'llari ko'p xil muqim bo'lib, davlat ichidagi neftliklarni o'z oldiga qizib neft elish va boshqa davlatdan neft import qilishga tang e'tibor berilyapti. Endi ma gap kelsak, ma 95-ci nomerli benzin bilan 92-ci nomerli benzinni kim bu nima degan chaqda mana qilqa silindr bilan ma ustingi qapqa qism bor u. May purkan vaqtida qisdi u. Qisqa vaqtida besimga bardashlik kuchi shu numer qancha yuqori bo'lsa shuncha yuqori numer tovan bo'lsa tovan shunga shu tovan numer qachilaydigan avtomobillarga yuqori numerli benzinni qachilsak bo'ldi pulga chiqish qila olsak lekin yuqori numer benzin qachilaydigan avtomobillarga tovan numerli benzinni qachilash bo'lmaydi sababi qisqa vaqtida oson o't elib ketib qisish nuqtasi eng yuqori chakka yetolmaydi shuning bilan motor kuchsiz bo'ldigan motor titraydigan qatorliq alomatlar ko'riladi
0: Яны бир учурун жеткизсек, Абдулла районунун 2026-жылдык адаттык алий мектептерге окуучу кабыл кылыш кызматы 7-ci айынын 10-ci күнү расмий башталып, 8-ci айынын 28-ci күнү акырылышыды. Бул мезгилде имтихан бергенлер Шинжаң Маарип имтихан мекемесинин орган турбетиге кирип, оммавий мулазимат саалы деген хатны бесип, кабыл кылыш натыйжасын сүрүштүрүү системасын талап, кабыл кылыш натыйжасын текшерсе болду, э?
1: Үрүмчи релислик катнаш 2-ci линиясынын 1-ci карар курулушу яны ошо шималый бөлүккө жаныпта Нэммин бекитинен башталып шималда Хуашан көчөсү бекитигиче барды. Умумий узундугу 13.94 километр. Жами 10 бекет тасдик кылынган. Азыр релислик катнаш 2-ci линиясынын 1-ci карарлык яны шималый бөлүккө курулушу алкылык түгүнүн күтүп элеп, курулуш метро таңшашынын акыркы баскычына кирди. 2-ci Nima? Bo'pti. Siz bir qatim chiqib baxtingizga deyman.
0: Nimaga?
1: Metroga.
0: Chiqib baxtim.
1: Chiqib baxtingiz bo'lsa hali bo'lsin.
0: Men Urumchidagi chiqib baxtim endi.
1: Ne Urumchidagi dedi?
0: Uning chiqib baxtim, lekin metroga chiqib baxtim bo'lsa ham demoqchiman.
1: Urumchidagiga.
0: Ya, uning chiqib baxtim men. Fursat, fursat bo'lmadi.
1: Hey. Hamma qil ha. Başka bir resim tuttu, açık gelgen bozu var mı? Metronun üstüne bağlayıp koyduğunu musun? Ben de çıkayım ben de. Kim? Şükürlerim, ben boğum bozsam.
0: Neymiş kan?
1: Neymiş çıkmayacağız?
0: Neymiş ki bir kadından metroya çıkmayız, sizden abdus çıkan vaktiniz yokken.
1: Oy burun, siz neymiş...
0: Ben metroya çıkmayacağım, ben de abdus kuşundak çık çıkma. Siz neymiş çıkmayacağız?
1: Neymiş kan, benim bize açık
0: bozsuz. Abdus çıkan vakt yokken bu mu sözünün ki? Metroya çıkmayacağız hep, o metro hem yedi bu musa?
1: Kılıp, anlaşılar bildi işte benim
0: kalbiniz mi?
1: Kalbim ne?
0: Yakı.
1: Bildi bu lan.
0: Ya bilmedi. Sizin kalbiniz hayran kaldı. Konda kalıp bu kapkar kalıp gına depçi. Kalbiniz hayran kaldı hazır. Kalbini pek azrak bir nur yok. Kapkarıl Kur'an bir kalbi var balık edip sizin kalbiniz hayran kalıp hazır Nurgullah.
1: Metroğu çıkma diyen gel karango diyen gel. Ma aşı.
0: Kalbim ne devatı siz hazır. Kalbinden git bu asam o işe.
1: Vah. Vay be. Nur çakla.
0: Şimdi ondan bir uçur niyet güzeydi yemen.
1: Yet güzel.
0: Bu şu hem de tatil, otur başlangıç mektep balları arka arkadan yazık tatil koyup birilu atıdığı dostlar. Şu anda şimdi canlı ki arkadaş cahilerdik ki, bu şu mağarip idaralar okuguçlarının ki tatilini hatırlayacağım sağlam. Menlik ütküzüçe kapalatı kılış için okuguçlarının atanlarına yazılığan bir parça hayatını ilan kılıp, aile bile mektepten hemkarını işip, bir hatarlık müdafiye sepini mustahkemle ballarının üsüp yetilişini orta kokudaşını teşebbüs kıldı. Bir hatarlık hem de tatillik turmuşunun en mühim noktası. Yaz besli bu şu suda tüncüküp kılış köp 101 yılgan bir vakit ki hem de cahilerdeki mağarip idaraları atanlarını ki bu şu ballarını bulan. Mesela suda tüncüküp kılışına aldın ediş bir hatarlık terbiyesini küçeytip ballarına ballarının bu şu altın kımasık prinsip karayı kılışını katlık talep kılışını eskertti. Yani öz aldığı su küçüp su üzmezlik, öz beşimçilik bilen başkaları bilen bile su üzmezlik, atan siyak okutucusu yok ahvalda su üzmezlik atarlıkla. Eğer emralarını ki bu şuna bir ihtimallık bulup kalsa namadı şunda suda tüncüküp kılışına derhal yukarı avazı kutkılışını talep kılıp çoğunlarının yardım soruş gerek. Yani birisi cismani ve ruhi sağlamlıkla köngül bülüp demilişini muhabı korulaştırış gerek. Ürümçü şehirdeki mağarip idarisi atallarının tatil vaxtından paydınıp ballağı köprek yukur süpet demirha buluşni. Dala tenerkide öy işleri çoğunla bilen bile çoğunla bilen muşu ballağı bildi kitap okuş katralık usulla arkalık ballağının yürek sözünü anlayıp illik inak aile keyfiyat yaratışını tavsiye kıldı. Atallarını beraber örmet kılıç pozisyasında ballağı bilen fikir almıştırıp ballağının keyfiyatını perihlendiriş ve ihbadileşki yetekleb kıyınçılık ortak yüzünüp ulağda bir kıl aktif. Ümit var ruhi halet nitelendirişke rağbetlendirdi. Emgek bilen demilişini birleştirip yakşı adet yetildiriş gerek. Nurgun caylardaki mağarip idareleri hatta hem de atanlığa bunda esketti. Ballağınki ders bisimine kargulaç aşırmaslık, mektep sırtıdaki herkıl aparatla ve şahslarının saxtından bilen kanunsuz məqsədini yoşurup vakalten başkuruş, karab veriş, kıyın meseleyi cevap veriş, mağaripte məsəd veriş namıda kanat yadırılan belgelimge xilap dəzi solu xilişliğe katlaşması gerek. Ballarının tətil durmuşunu ilmi planlap, yetip kopuşunu başkuruş, adet yetildiriş, dala tənərkiti ve cismani ruhi sağlamlıqın tərəqi kıldırışı əhmiyyət verip, belgelimge xilap tərbiyyələş kurslarından təşəbbüskarlıq bilen iraq duruş gerek. Şuna ballarını kim ha, tətillik vaxtını mı atanlarının yaxşı uğrullaşdırışını?
1: Ümit kılımız.
0: Ümit kılımız ha.
1: Ümit kılımız. Kalbini ben düşündüm.
0: Uşurcan kalbini kim düşündü? Ben soru düşünüp değil mi? Ha, bu da. Şunlar ama Guanghui görürken üstte konu güzel karab manganda o güzelga çıkıp gitti. Yaman tosluk doğum işe ala da bu şur yollap doğum.
1: Mao Sayuli 5-ci görürken çöp karma yolu götürmü görürken çıktım. Yollar ravan geldi ya uçurunu seher evertip de o. Mao Tunzakhan apa ana sizlere telefon kıldı. Açta o doğru ha?
0: Telefon numarını evertti mi?
1: Telefon numarını evert kendi o.
0: Yok evertip de evertip
1: de. He şu hatırlı olayla. Sizlere telefon kıldı. Adın ben yolluğun seni görünüş arkalık. Haydi kılıp maşinayı da çıkılmış ne? Başka kılıp olamdı o görüp bakan bozsanla. Buludu. Buludu aşını mı şu vulu mu çi cao cin derigan salon ba. Aş salonu yola koysanız siz buludu değil mi? Andın bulbul güya hanım sizden bu şorunuz tapşır oldu. Köptün köp rahmet. Rahmet sizge. Salamet bulun. Andın ma nefisler baba uçurunuz.
2: Beriz yedip tört kaskadın yolları oydun yolları bu.
1: Bu kudret efendim
3: uçurunuz. Kademe uçuracak yavrum. Kademe de koşama şu giyicam sincamı sağlan trek bir metro on tört eminiz on çılamış usup etmez. Şimdi de boyluyun ha.
0: Aşağıya
1: mı? Hatka.
4: Hürmen şey burada sayıl kalın. Canhı görüktüm. Canhı yandan alçı yolları var ama makonu hoca nendeni kirşeye kızılması miktar bekliyor.
1: Makul buldu. Makul buldu. Mal yigirim bir an oldu yaptı kendini. Şıkılıp. Şıkılıp.
0: Ya Nurgun anlık uçlarımız var mı? Mal yigirin aptallarıdan. Begen bulsanla devlet kançı. İli bir bevası görüntüsü bak kadirlik dostlar. Aşı vakti bir mukapatlarını uğurlaştırıp.
1: Kılımız.
0: Kılaylı
1: he?
0: He. Uşurcan he?
1: He. Hatta kılaylı. Ben gündüzlük taksiye bolsa haydaydıgen. Ornum yöcüngey. Şinfulu oltrak güldüge, davam Fukan koçsi etraplarmış etraplar bosu buludu. Kündüzlük taksi bosu haydaydı gendeydi. 1, 4 tane 9, 20, 22, 27 dedi gendim oralarla aklısanla bulduk. 1, 4 tane 9, 20, 22, 27 dedi gendim oraya. Yaksın sen araya saçılan bina amin. Abdurim kapçor olsun.
2: 174, 6'da yolu kayvarayız. Yan yöne, yoncunla yöne kalsın. Karbaylanın yolu kaldık onlara bak.
0: Makul makul buldu. Rahmet cuma.
1: Hotel'nin ki 6630 kaçtı? Hotel'de. 101'di.
0: Yetti.
1: 101'di. Yok. 100'di yetti mi?
0: 100'di yetti mi? İşkılıp.
1: 100'di yetti. Neçe çıktı? Hotel'nin
0: ki 6630
1: bir de. David anlatıyor. Ma o duyundu devesi anlatıyor. Yakşı.
0: Onda ma marafon yürüyüş müsabakası var ki 2026 yılda Ürümçi marafon yürüyüş müsabakası tızımlı teş başlanıptı. Kadirlik dostlar. 7. ayının 6. günü saat 10'dan 7. ayının 30. günü saat 18 gece. Tövendeki yolu arkalık tızımla atkılı bulduk ya. Birisi ma Şamhal tüyü Musabık'ı katnışış yardımcısı deydiğen. Bu şu veyişin aptisini içip Musabık'ı tızımlı tış betege kırıp tızım kaldırısı bulduk ya. Andan Ürümçi marafon çüğürüş ulumu çi mağla son. Andan Şamhal tüyü veyişin amvi numarıdan tızımlı kısıtı onadık ki bu şu tızımlı tış türünü çekip tızımlı tış betege atlap ötkendikken tızımlası bulduk ya. Toru adasını doldurduğun oranına Ürümçi marafon çürüyüş organ toru edip besip Ürümçi marafon çürüyüş organ toru kırıp tızımtış kırış ığızını tallap tızımlası buladık. Çayık tartışın etiyse 8. ayına oturulur deyil ankalındık. 2026 yıllık Ürümçi marafon çürüyüş müsabıkası 9. ayına 13. günü başlandık. Müsabıkı marafon çürüyüş ve marafon 5000 kişilik marafon çürüyüş ve 10000 kişilik yeri müsabıklık marafon çürüyüşten ibaret iki tür test kılınan cemi 15000 adam katnışırdık. 2026 yılı Ürümçi marafon çürüyüş müsabakası da şehir bütün görünüşlük müsabakı yoluna devamlaştırış asası da yürürgüçlerindeki bu inkasını birleştirip bütün müsabakalık marafon çürüyüş yolu ele alıştırıldı. Çidaben yolu müsabakı bölge emelden kaldırılıp yol tekimi tekşibuludu. Tutaş dön yol azaytılıdı. Cenab-ı Şinhua yoldan halık yolu gücü boğan müsabakı bölge koşulup tekimi köpüş. Müşe şehir yadroluk rayonu kesip ötüp yürürgüçlerinde tekimi ravan yürüyüşündakla Ürümçi şehrinin seyri yüküşüne eskiliş imkaniyeti yıkılıdı. 9. ayının 13. günü başlandı gelmişti. Marafon çürüyüş müsabakası varken cuma hem de şunun bir katnışa içiyor ben de kızı kuşla alıp kalsa tızımla sanla buldu biz yukarıda depengen usulla bu içe. Ya ki ma eplen ayrım evet versek mi buludu cuma?
1: Makul.
0: Yüzde yetti ki hoten de.
1: Yüzde yetti.
0: He yüzde yetti ki.
4: Ulan bir yüzde yetti ki hoten şehrine kim mağul. Şarkta bizim yolları. Hoşunuzdur avanken. Hotelde mi aldın ki kaptaş radyosansın ki çeşitli bir yüzde yetti.
1: Bir yüzde yetti he?
4: Bir yüzde yetti de şu anda çıkartı da.
1: Makul.
0: Makul makul. Nece taksi sizi mi köp rahmet?
3: Şima sen yolları, prodüktör yapayım sen yolları, maşalı sen proşanlar oturacaksın.
0: Makul buldu rahmet. Cucan yolları koşuyorsun işte, ravan diye uçurun. Nurustam eve tuttu rahmet siz geldi.
1: Oldu rahmet Nurustam.
0: Köp rahmet.
1: Onda yeni. Sevli, siz evet koysanızdan bulduk ya, Sevfi Afçoğlu.
4: Vallahi köyüktüm abi, fotoğrafınızda hiç kurganda yerim, yamayı da tutup getirdim ha. 7 minut topu bir öldüretmiş bir tırmandasın ama mağamlarımıza da tutup bakıp.
1: Bu kiç kiç, kendi gösterilik etti abi, gongoy körtüsü kiç.
0: Adılcan neydi ma, ciburunla kaçan başlandı, bir bayan kısa maşak, yokuyla bağ mı depma Adılcan.
1: Ha bağ. Bağ.
0: Bağ ha, babam tiki.
1: Bağ.
0: Eyle başlandı o yeni saat kançıda?
1: Yarım saat iki.
0: Yarım saat iki ne?
4: Salam Briz 74. Mesela koçun benzen canımı o yüzden etrafları tutsak ki bizim anlayacağım.
1: Makul.
0: Makul. İstifak yolu yollar avandaydı. Mensur can ha istifak yolu kiydi gitip. Rahmet.
1: Yusufcan. Майтап күчә таш ул учок лигенә килишмәң эмес.
0: Учок килишмәңдыган шикәр икән әмди.
1: Хәзер нәдән нәгә маңдыгызны дәпәгән булсагыз обдан булды да без монда монда килишсез дип тап бердек. Майтап күчә таш ул ник бүтән бөлеге дә эмес. Бәзи бөлекләрдә килишмиз, бәзи бөлекләрдә килишмәй маңбыз. Монда ди да?
0: Ә, ашындак шу тогыр дидегез ошо җан.
1: Программамызны ахырлаштырабыз. Программа риясатчылары Рошангүл Басыт белән
0: Хошыржан Хызыр.
1: Нәвәче мөхәррир Рамила Абдымыт.
0: Хәйр хош, дуслар.
1: Хәйр хош.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejaq qo'shaq mayda, ishlaydi.
2: Ya chiqinglar.
3: Ha, chiqinglar, taksi.
2: Ishlaydi.
4: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey usta, radioni qatnasan, na radiosini to'g'irlagan?
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar,
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
8: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
9: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
9: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
10: Safaringizda biz sirdosh.
7: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
11: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Çınak mamay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıklarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atım. Bunun dike balam işiltik. Sakal ağaçtan süt yakşınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işiltikliğimiz mengülük trik ve tırt.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, sabrınızı bir sırdaş programımızdan alışınlanan karşı alımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadarlik radyo anlıkçı dostlar, məzmurlarımızdan aval qadakli yaxtırıp anlıqaysıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oranlaştırdıq.

0: Bilan qatnashqaysizlar Vision Sponsor nomeri XG1074FM XG1074FM. Yaşar program mazmunlarımızda dostlar yetkizişten aval örümçinin en yeni yol ahvallardan biri uçur bir biten dok.
1: Bolda da, hazırdan özüde surrudunca koşumçuluyen yinkran yoldan Beijing'den lokarapman kayınlış, Abdunum Rayuluk Ösme Kisellikler Doktor Hans'ın aldığı ki yolda tosluş bakken dostlar.
0: Andan dostlarımız mavu nanhu şarkı yolu muşu şerlik hükümetten aldığı tarafta koş yönlüştü maşınla biraz köprekken yürüyüş astıken.
1: Onunla başka yoha nanlu yani müşu Mingyuan Şiciye'den Şilu'dan Çinmin Şiciye kegeçi abdumu bula köpkene.
0: Şinşin ciyedim o azır maşınla biraz köprekken dostlar yürüyüş astırakken.
1: Davan Beylo, Ştipak yoldan Dondalyan Şiciye karapman gayınıştı abdumu bula köpken.
0: Xunsa yolda maşınla biraz köp yürüyüş asta.
1: Tayşan Kotsi, yani Beyşin yoldan Sayram Kölü yolu karapman gayınıştı mı abdumu bula köpken.
0: Onun başka yana dostlarımız muşu Longchuan köçüsü koş yönüşlü maşınla intan köp yürüyüş asta andın Tianchilu maşınla bek köpe yürüyüş astarak muşu Tianchilu karapmangan yönüşte.
1: Mağız suru yolu götürümü körük edin hazırı say yolu te süretlik yolu. Suru yolu götürümü körük edin minip Hınan yolu götürümü körük edin ötüp Kaştonlu götürümü körük edin kekici abdumobula köp gene koş yönüşte.
0: Andan mao daşiminden dostlar Longchuan köçüsü karapmangan yönülüşe mao Xinhuanlu'nun muş yönülüştü mu maşınla biraz köprekken andan mao Sancheo'nun üstü mu Longchuan köçüsü karapmangan yönülüşte bek tosluptu dostlar ciddi işi ba dostlarımız hazırca Longchuan köçüsü muşu Sancheo'nun karapmangan yönülüş karşı yönülüş mu oxşaşken kırmayı tuğan bu sağına devamlı takitleyimiz bu muş etrafı iş becerişki bardağın dostlarımız amal ba amevi katnaşın tallayılı ya ki zad aile maşinisi ayda ettim degen dostlarımız bolsa muşu 1-2 kilometre daha erdeki maşin toxtuş meydalları toxtup andan kırıp işinlani becerişinlani küçük tavsiye yakınımız bu musa xeyli turup kalısılar yolda.
1: Doğru. Onunla başka Şihuan Gaucalı yeni muşu Çiğcan yönünün aldıdın Şisen kötürümü körük kegece abdumobula köpkene körük nostu de.
0: İhtbaq körükünün astıydı olsa da baza karapman kan yönlüş matumarısın. Maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andın şınlil olmuşu Adıl Sotsari'nin karşı tarafı konsul kötüsü atrapıqı kegende maşınla biraz köprekken şimdi daha karapman kan yönlüşte.
1: Hınan doğulu yani Beijing Zhongluğun Hongguangshan yolu karapman kan yönlüştü mü abdumobula köpken?
0: İhtbaq yolu dostlar hazırda bazadın tavusçan karapman kan yönlüşte maşınla biraz köprek bulup mu tavusçan kızılçırakta sel öcret buluş ehvalı ba koş yönlüşte.
1: Aydırım tez süretlik yoldu mu azdırak tavusuş bakken likin bir bilek bakken şunu ötep getken ki yakışkene.
0: Yenen yolu Biancang Mihmanhan etrafıdaki bölüklerde şu Rüyda deyemem ki Mavu Vankö tarafı manganda Milliç Bakan manganda maşınla biraz köprekken aşı kızılcırakta sel ücret boğutup da maşınla.
1: Buldu. Onun başka sayti süretlik yolu yani Jinxing yukarı süretlik taşı yolundan çıkış eğizdin Jinxing yukarı süretlik yolu karap manga yönlüşte abdumopula köpken.
0: Demek dostlar yolların ahvalı manı muşundak maşını köp yol bileklerinin ahvalını silegi bir kuru devet doğu tabamlıq 174 katın sanat radyosunu uzunlağa hemra akılı bərğanda cayğı bağanda radyonu içip koyuşunlan tavsiye akılımız. Çünkü en yeni nəx meydan uçurlarını birimiz paydılını valı silegi dostlar bir kısım maşında maşını köp yol bilekleri kırmaya ayılınıp bansanla uzunlanan mı vaxtı tecilip kaldı. Fişin supamızı kege uçurlardın dostlar yet güzeyliğe.
1: Rafat Taydo Guanghui Körük'ten Konupoy İstansı Karapman Gayınlış'te bek tosulup gettiği tünügü mü müş vaxtı tosulga ne?
0: Muşu vaxtlarda poiz kildik yani. Xeride açıq dağışır. Ürümçek kildiğen sayacı dostlarımız mı bek köp boğaçka poizlanan mı növetçi kettim sanı misal tanışaldı ki. Şuna toxtumay kep durduk ki. Şuna taksici dostlarımız amalba berip Ela mı lazımet kılıp değil. Andan aile maşilleri bolsa abayatın biz digendek. Amal ba amevi katnaşın tallanlaçı dostlar. Katnaş acayip kolaycayla poiz tansisi dabaza etrafı digenle. Ma Abdikerim'den uçur bakken. Nelan Fogaz Han'da ücretli maşilla selköp tosluk kılışı yok demde.
1: Nelyanpo demek için de.
0: Nelyanpo gazxana ücretli maşınla yoldu maşınla selköp tosluk yok deydi. Ücret karganı maşınla ve köpeme sokşaydı. Yeni bir avazlık uçur bakken. Anlayalım. Şu avazlı qalette yazmıcı uçur kırgızgende dostlar imlağı bir karvetten lacı.
2: Ne Allah'ın fıgasını sürekli maşınlar şopustamla.
0: May avazlı kımbak yamanı. Onda bu sahte abamlık uçurlarını yanıladık. Çöntiyen isimlik dostumuz. Mən bek yaxtırıp anlayman. qarşı alımız deyip uçur veribdi. Rahmet. Yaxtırıp anlığınızdan biz mi hoş bulduk?
1: Mansur mu deydi yine şu Cenevi Boy İstansı?

0: ماڭا تەرەپتىكى يوللار پۈتۈن توسۇلۇپ كەتتى دەپ.
1: بۇ تەرەپكە كەلمەسلىكنى تەۋسىيە قىلىمىز دەپ ھەر كۈنى ھەمدە شۇ مۇشۇ سائەتلەردە كېلىدىغان نۆۋەتچى پويىز ھەقىقەتەن بەك كۆپ ئوخشايدۇ دوستلار. ئاندىن قالايمىققان ئاشۇ ئەتراپ توختىۋالىدىغان دوستلىرىمىز توختىۋالماڭلار. ھەمدە ساياھەت پەسلىدە شۇنداقمۇ مەسىلەن ماڭا قوماندانلىق مەركىزىگە بېرىپ ساقچىلارنىڭ نۇرغۇن ئەسكەرتمىلىرىنى ئاڭلاۋاتىدۇ ياشارلار. ئاساسلىق دەيدىغىنى بولسا مۇشتا ۋاقىتلاردا سەن سەۋرچان بولۇپ دوستلار، يوللاردا ئانچە مۇنچە ماشىنا كۆپ بولسا كەيپىياتىمىزنى ياخشى رادىيونى قوپ قويۇپ شۇنداقمۇ يا ئۆزۈڭلار ياخشى كۆرىدىغان مۇزىكىنى قوپ قويۇپ ھەبىردەم ساقلىساڭلار ئېچىلىپ كېتىدۇ. ھازىر بۇ توسۇلۇش ھەمدى مۇشۇ چىي جاڭ يۆنگىچە كەپتۇ. پويىز ستانسا قاراپ ماڭغان يۆنىلىشكەن دوستلار. پويىز ستانسا ئەتراپىدىكى بۆلەكلەر چىڭفىڭلۇ قاتارلىق يوللاردىمۇ ھازىر ماشىنىلار بىر ئاز كۆپرەككەندە يۈرۈش ئاستىكى. ئاندىن ماۋۇ جۇڭيى دوختۇرخانا ئەتراپىدىكى بۆلەكلەر جۇڭيى دوختۇرخانىنىڭ ئالدى ماۋۇ رېمىلۇ لىجاۋچاۋا قاراپ ماڭغان يۆنىلىشتە راۋانكەن. قارشى يۆنىلىشتە ماشىنىلار بىر ئاز كۆپ. ئاندىن ئەتراپىدىكى كوچىلار يۈتيەنجى دەيمىز، مەسىلەن ماۋۇ چىتەي يولى ئۈچىنچى كۆۋرۈك بىلەن خۇاڭخې يولى ئارىلىقىدىكى بۆلەك خۇاڭخې يولى قاراپ ماڭغان يۆنىلىش ماشىنىلار بىر ئاز كۆپرەككەن. ئۈنۈملۈك پايدىلانغايسىلەر دوستلار. باشقا يوللار ئاساسەن راۋان، يەنە ئۇچۇرلار كەپتۇ. قارشى ئالىمىز دوستلار، يېڭىدىن ماۋۇ ئۇچۇر يوللاۋاتقان دوستلار ھەممىڭلارنى قارشى ئالىمىز. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، ئۇندا بولسا بىزمۇ سىلەر ئۈچۈن نۇرغۇن ياخشى مەزمۇنلارنى تەييارلىدۇق. مۇشۇ مەزمۇنلارنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز.
2: تۈرلۈك قاتناش ئۇچۇرلىرى، سەپەردىكى يېڭىلىقلار،
3: تۇرمۇش ئۇچۇرلىرى، بىخەتەر سەپەر شادلىقى.
2: دىققىتىڭلار سەپىرىڭىزدە بىز سىرداش پروگراممىمىزدا بولسۇن.
4: Сапрыңызда біз сырдаш.
3: Сапрыңызда біз сырдаш.
5: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
6: Оһо, сапрыңызда біз сырдаш.
1: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, әмде диқтыңлар төмендегі учурларда болсын.
0: Язлық тәтілік жолаушы тошы башланды. Тяньшан халықара аэропорты жолаушыларының сапарыға бүтін күші білен капалет қылмақта. 2026 yıllık yazlık tatillik yolcu toşunun umumyüzlük başlanışıga ergişip, aile sayahati, salkındaş sayahati, tadqiqat ögünü sayahati ve çigradan çıkıp sayahat kılış ihtiyacı merkezi koyup verilip, Ürümçi Tianshan Halkara Aeroportu'da yolcular mukum açtı. Yazlık tatillik seferge çıkışının yukarı pellesigi karta, Ürümçi Tianshan Halkara Aeroportu AVS liniyalarının toşuş küçü, mulazimet tedbiri katarlıklarını köp tarafından umumyüzlük derecesine östürüp, yolcularının bihater, ravan, kolaylık seferge çıkışıga bütün küçü bilen kapalatlı kıldı.
1: Bu yıllık yazlık tatillik yolcu toşuşta Ürümçi Tianshan Halkara Aeroportu Halkara Devlet içi, Şincan içindeki aviasiya liniyalarının uğurlaştırılışını her tarafıma alalaştırıp, transport gücünü sicil kengaytip, nöbetçi aeroplanlarının katnaş kıytım sanını köpeytip, yolcularının köp kıl seferge çıkış ihtiyacını teximu yakışkan durdu.
0: Devlet içi aviasiya liniyaları şarkı kısımdaki sayıcılar menbesi bazarını devamlı kengaytip, Nantong, Qingdao, Xiamen, Zhuhai, Ningbo qatarlıq şəhərlərgə növbəti ayırıplan bevas uçuduğan OYS liniyalarını, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang, Deltsi rayonları, Guangdong, Shangang, Oman, Chengdu, Chongqing qatarlıq noxtılıq şəhərlərgə topuğa berib kiladığan növbəti ayırıplanlarını köpəytib, Şinjan bilən işki rayonlardakı şəhərlərinin vaqt və boşluq arlıqını yanımı yıqınlaşdırdı. Şinjandakı OYS liniyalarımı davamlıq köpəytilib, Ürümçidin Qashqar, Aqsu, Xotan, Yekan, Aral qatarlıq jaylarga berib kildigan növbetçi aeroplanlarının zichliqi noqtalıq aşırılıp, Şinjan içidiki qısqa musafirlik salqında sayaydı. Tuqqan yoqlaş səfariga çıqış ihtiyacıga bütün küç bilen kapalatlı qılındı.
1: Aeroport tarafının mülçerleşçe bu qatımqı yazlıq tatillik yolucu toşunun yuqır pəlli məzgili 7 ayının axırdan 8 ayının otdurlarıqıca mərkəzleşidigan bulup, şu çağda aeroportta kündelik növbetçi aeroplan qatnaş qetim sani 700 qetimdin aşırıken.
0: Mulazimet kapaleti cahette aeroport halkı kolaylık yaratıdığan köp türlük yeni tedbirlerini mas kademli yolu koydu. Yolcular, puhralar aviasiyasının bihaterlik tekşürüşüden tez ötüş mulazimetini ıltımas kılıp, bihaterlik tekşürüşüden tez yukur önümlük öteleydi. Yaşanan yolcular, aeroplanı tuncuk etim oldurgan yolcular katarlık alaydı kişiler topuğa karda, aeroport aviasiya şirketleri bilen birleşip, məxsus yetekleş, məslahat beriş, yarı yülek buluş mulazimeti bilen təminleydi. Aero binasının yolga çıkış zalığa yine bir konumka bilen tosalğısız çakırış kurulması unutulgan bulup, çaklık orunduqluq yolcular halgan vaqtta hizmet kadımlarını çakıralaydı. Hizmet kadımlar yolcularının inigici berip yardan beriş

0: Hörmetli radyoanlıqıcı dostlar, Fashion Supamızğa yana dostlarım uçur kilişki başlapdı. Müş dostlarının uçurlarını bir yetkizi bitdeyli. Xiaomi'nin uçur, ya?
1: Güzel, oldu mənzim biri. Bir general Mehman Hanıtı.
0: Mana. Sayahatla başlanıp gitip de bana dostlarımız cay caylada sayahat kılıp özünün hayacalık his duygularını biz bilen ortaklaştı edigen gap. Adılcan buldu. Sel turup nakşımı koyumuz. Erkıl mezmullani mışındak. Da, gülünü gülük keltürüp yetküzümüz go.
2: Doğru.
0: Abdikerim nuhçur baki anlayılı.
1: Yol sağır bolsa yolur fonksiyonu sen atraftır mışın saltır tuşu çok ehliyacağım.
0: Yani bir anlayı.
1: Yol sağır kızıl tağ aylanmış yusun garbi olur. Dostun ol yolur mışın saltır bir taraf sana yaşayacağım.
2: Oldu.
0: Rahmet seviyiz sizinle karşı alımız. Ona bu uçurların devamlı yığılıdık. Ahad canbanın uçurunu anlayılı.
3: Borun başlığı burası. Tanfan koyuldu. 13. oturunu aldı. 13. oturunu aldı diye. Şu 13. liniye. Bilmem ne. Önce oturunu seyircanı söyleyip yolu asas yaparımı.
2: Oldu. Rahmet.
0: Rahmet. Hem de şopur dostlarımız. Şu sayat gibi nasibetlik. Barlık kesbilen şoğullandığın dostlarımız. Bana bayattan kımak kaldım okuduk. Ma aviyası yedim o. 7. ayına ahırı 8. ayına başladım başlap.
2: Doğru.
0: Taza şu sayatın yukarı belli mezgilini kütü alıdık ya. Belki ma o vokzalının kimi hazırı mavu? Ehvalı karsak neç gündüm bu yanmış vokzalının etrafındaki yol bileklerinin tosuluşu kırganda kildiğen nöbetçi poizla, mağdığan nöbetçi poizla hakikaten cihken sayahatçilik vaxtı da. Şomuş sayahat kesbi bilen şoğullandığan dostlarımız bolsa en yakşı mulazimettir anla bilen da bir arı mezgillerde demelip muşta vaqtlarda özanlamı pul tepe ağaç Şincan'ı sayahat gelgen dostlarımızga en ala mulazimettir anla bilen Şincan hikayesini yakşı sözleşenlerini Çin dilimizden ümit kılımız dostlar.
2: Doğru.
0: Onda bu sah tamamlık ve işin supamız koçurluğa karaylı.
2: Erkem deydi hazır. Yaşarcan Aksu'nun havarığı bir karap yıkına. Et degen de aşı pakırap, aptap, çıkıp işleş, pekat koşak mavatı da deydi. Onda kımağın.
0: Onda demeyli.
2: Şuna bulsun karapa kay. Aksu'da bugün azırak yağmur yağı deken temperatura. Yukarı temperatura 33 Celsius gradus, tüven temperatura 20 Celsius gradus. Kemen yağmur yağı deken o, salgın kemen.
0: Yazgı nispeten 33 gradusla deken bir hıllı.
2: Buludu.
0: Buludu. Ve kışı içi bedenki jıkkan soğaklarını yazdım.

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bu sahə özanlarının hissiyatını biz bilə ortaqlaşsanlar boludu. Bizden bu programımızda Tirk və Tırt dağlarını bazağı salgan Tırt Soda Çəklik Şirketi alayı tələb qıldı. Bu orunqa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Əm de yaman köp dostlarımız bizgə avaray doğrusudur ki, uçurlarını əvət deyə, mən turğa yə qandaq buldu, qaşqa qandaq buldu, xotan qandaq buldu dəb. Şuan tələpanlağı bina ən mə o Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın bir məlumat anıltı ötəydi.
1: Ürümçide hava tutuk. Temperatura 22'den 29 Celsius gradus kıca.
0: Bir yenili bassan olam dedim ya.
1: Aştam ya.
0: Yaşar, minan olan sinan tazı okşuma atadı ya. Ürümçide azraq yamğur yığıp kin hava bulutlundu. Temperatura 20'den 27 Celsius gradus kıca. Altayda hava bulutluq. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus kıca.
1: Çöçekte azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıca.
0: Oğulcada hava tutuk bulup kin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20'den 33 Celsius gradus kıca.
1: Bortalada azraq yamğur yığıp kin hava tutuldu. Temperatura 20'den 33 Celsius gradus kıca.
0: Qarmayığı geldi. Qarmayı da azraq yağmur yağıb kin hava tutuludu. Temperatura 26'dan 35 Celsius gradus qıca.
1: Köytünde azraq yağmur yağdı. Temperatura 23'dan 33 Celsius gradus qıca.
0: Şixanızda hava tutuq. Temperatura 25'dan 32 Celsius gradus qıca.
1: Sancıda azraq yağmur yağıb kin hava tutuldu. Temperatura 24'dan 28 Celsius gradus qıca.
0: Sancıda azraq yağmur yağıb kin hava tutuludu. Temperatura 24'dan 28 Celsius gradus qıca.
1: Qumulda hava tutulup kin azraq yağmur yağdı ekan. Temperatura 26'dan 35 Celsius gradus qıca.
0: Turpanda azraq yağmur yağıp kin hava tutuludu. Temperatura 29'dan 37 Celsius gradus qıca.
1: Korlada azraq yağmur yağdı ekan. Temperatura 20'dan 29 Celsius gradus qıca oldu ekan.
0: Aqsuda azraq yağmur yağıp kin otur hal yağmur qozgiraydı. Temperatura 18'dan 34 Celsius gradus qıca buludu. A bayqı dostumuz. Ba ən yeni avaraydı məlumatçımı məbu.
1: Aqsuda, Aqsunda buldunuz o atışda. Azraq yağmur yağdı ekan, temperatura 21'den 34 Celsius gradus qıca.
0: Qashqarda hava bulutluq bulup kin tutuludu, temperatura 21'den 36 Celsius gradus qıca.
1: Xotanda azraq yağmur yağıp kin tutuldu, temperatura 21'den 31 Celsius gradus qıca.
0: Demek qadirlik radio anlıqçı dostlar, bir neçə gün burun ısıqdın əmməylən Raurus, uyay, mışta ısıp kitəmi əmdə dəb oylıqan mana.
1: Yağmur ke.
0: Yağmurluq bütün Şinjan boyunca öl yığılıq abaray körlədikən. Demek naite salkın bulduk yani dostlar. Mış salkında sayadlarınla, barlıq şırınla naite könüllük bolsun.
2: Toru şiltı batkanı kıytı olsa, işçiniz pışamdı.
3: 21 yuvenge etken çay seti bilip içişki kosuqınız ağırımdı.
2: Okuş bitiriş pesede, pol ticayişinin əpçil çarısı geldi. Şinjan Telegrafının Ali Mektep İmtihanı'na katnaşkanlar Universal Menfaat Yürüyüşlükü'de ünsün aylık kartısı. Çay işçimlik beltidin halıganını talih alaysız. İşçimlikini halıgan çiçip, torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı berip icirim.
4: 7 ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden 7 ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan kiyin yine 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berilildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
5: Yatıncanın 30. günden 8. günün 3. günü geçe 26. nöbetlik Şinjan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ Terapi'nin bir derecelik Bayraktar Otomobil Körgezmesi de 60'dan artık dağınlık marka, 800'den artık otomobil tipi nâh meydanı cem boludu.
6: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım buludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillə qartılgan itibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 Qatnaş Radiosu və 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramları qatnasınız, otomobil körgəzimizdən biletigən həqsiz erişiş pürsüdü bən. Yaxşı otomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylısınız, Şinjan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, yuqurda radio sayayda sayıpımız arqılıq silani qolcının güzel jaylarga başlap baduq. Mana bu işin supamızga nurgun dostlarımız uçurlarını yollapdı. Malik şunda çıraylıq bir videonu äwätipdi. Ajayip güzel manzirlik bir yolda ketibatdı bu dostumuz. Ämde näge mangandı biz qarap, ämde palaniyaga dep bilenmäy qaldıq.
1: Ma tawlan indige äwät yap işile.
0: Avaz iniq çıxmay qapdı, yollarda maşınlar bək köpmə məskənə, digən şunçilik çıraylıq yollarda huzurlanıb minibdi mana. Rəhmət çıraylıq jaylardan bizni huzurlandığınızğa. Yolunun iki tərəfidigə yop, yeşil çimliq.
1: Doğru.
0: Şundamı?
1: Muş bir yana... berib baxsaq buldu cümaydı.
0: Nəgə?
1: Bir yıl boldu mən sizə berib baxlı desəm ya bir unmaysız.
0: Nəgə deysən?
1: Oğulcuğa.
0: Oy, mənə bağan qolcuğa,
1: qolcuğa
0: bağanlar bir Şincanda sayat qandak bulmaydı.
1: Siz 10 yıl burun beribsiz ki qolcuğa, yıqında da vatı mənim.
0: Yıqınqı məzgildə bağımdı, mənim de torladı, körəb huzurlanı. Mən özəm sayatını yaxşı görgəcək, bəlkə tolu yınılıqlarını körməncü.
1: Doğru.
0: Eyliqi, minsuların pəyizliqi, andın mı da o tağının bağırıqı içilib getkən qəhvə xalla. Andın qırğaylıqlarının yığında ilqi özümüz apırvağın coz orunduqlarımızın tizib. Otura, hap çaylandı. Demlep el bağa yemektiklerimizin öydükler bilen billi oturup yeş.
1: Doğru.
0: Etrafta ballarımızdan oynap şügen aletleri, otalarımızdan bizden hoş olup cep çıraylıq yege ek geldi cinim balam. Rahmet deyip tağlağa karap oturup ketken elgi huzurluk çırayları. Huzur ey dostlar, fırsat bolsa çokum aşta güzel caylağı bir anla. Eğer bak yırakı çıkıp bulanmaydım, fakat bir eşki güllük demilişim battı digen dostlarımız bolsa. Nenselle, hoşum bulma,
1: çentçiler
0: şunda mu? Peyzi dostlar.
1: Doğru.
0: Acayip peyzi ma, saniye mu mana?
1: Saniye mi dem
0: mu? Şuraya evet de yey, biz mi bağan de? Saniye mi siz mi hazır?
1: Sayardı mı? Ben bulu aldım.
0: Ben mi mihmalip Moğol göre Hanyaylak'a mihmallanıp mandım beydim.
1: Hata ki hem sen hata gör.
0: Sen mi bir yıl boğan ki ma özgürüşlerini bilmeyi hata tunuydu ha bu kapsa hazır.
1: Ya ama yol okşap getiriyor hem de Gülcü'nün hem de takılır okşa çıraylık güzel oğan ki.
0: Resim desek buldu resmi. Abdüselam'a daydı ben Sayat Abdubu Saydavat Kan'ın 4. yılı da püçür birip domana. Demek dostlarımız manım şunda güzel caylardın yazdın yazdı kınıp kınıp bir huzur alaylı. Eğer abayatın digendek eğer demeliştirmez odul kemeye kası yıkın etraptı ki oralığa basak mı buludu?
1: Doğru. Örmetlik radyo anlayıcılar. Səpırınızda bir sırdaş programımız ahırlaştı. Programımızı yaxdırıb anlanınlarına köpdən köp rəhmət.
0: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi, Muharrir Ramilə

0: 베이징 왁티 사엣 온식기.
1: Автомобил turmuşimizning ayrilmas bir qismiga aylandi.
2: Buning bilan turmuşimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
1: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimiz mu xeyli ovib qoldi.
3: Umroq avtomobilingiz haqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli quchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun əslik keltiriş, diş ündürüş, İğiz Boşluğu emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun içkin çıkayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt sodi çekti şirkti, alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Şundak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti do. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Raman demekçim o. Gülcem ile de sizinle kızgın karşılığımız Tursuncan ustam bana geldi. Kandak ekvalınla yakışımı riyasetçiyle bahalaydıgan avtomobillerinin bahalaşık teyyar olup olta adım bana sen saklap deydu. Şunun odasla vaktini çın tutup yollanla hem şu özanlarının ki bahalatmakçı buğan avtomobillerinin fıçırları. Meslenge kays avtomobil, kays tiptiki, motor seplemesi kandak, rengi kandak, degen uçurlarını kançilik mangdi degen uçurlarını inlik bizge yollasanla Tursun Canstam'ın teyye uvaptı bağlaşka ha? Abdükerem Kam'nın avazda uçur bak yanına bakaylı.
1: Yol sevre, yeşer yolları, her bacaklı yolları yazdık. Yamuğu yavad, yamuğu yolları alan susuş yok. Yol sevre, bayın kuyun yolları, ben de aşı garip yolları, dost şımal yolları yazdık. Yamuğu yavad, yamuğu yolu susuş yok.
0: Makul makul bul da.
1: Ne yok abi, sınıfa garip yol yok, bayanlarla yol yazdı, nazi komisaren alık eden yolları var.
0: Abdurim Kam'dan avazda kuşur ya ama ve. Yine doğumlu kuşurlağı karaylı dostlar. Varlığın diken dostumuzun ki kuşur bakıya yakışma reyasetçiler 2017 yılından Dajun Cida, Kolhot, Stütonlik, Kolhotluk en ilgar nuskısı. Deydi Muşin'in membri. Tursun Can Ustam'ı bir yolu iteye. Miyadini bir dostumuzdan maşinası var iken Dajun Lingdo 2015-12 ayının 1-4 280 Gaugongli Zidondan Shushu Bansken bunu Tursun Can Ustam'ın yolu itey. Ma vardın diken dostumuz bu oldu evet mi? Evet koydum Tursun Can Ustam hazır bağlayıp bizge cevabını verdi. Hazırkı Ürümçi şehrinin en yeni yol ekvalı kırsak dostlar Wuxing Beyli Koşumçuli. Yani Wenchuan Shilu'dun Wuxing Nanlu Karapmangan Ülüşte tosluş bakken. Onun başka Suzhou Dongjie Koşumçuli yani Yingchuan Yoludun Beijing Nanlu Karapmangan Ülüşte mu Abdumobulla köpken hem şu yolda. Onun başka Canfangu Beylu yani Yarşan Otları yoldan Çentangcan Yolu Karapmangan Ülüşte Abdumobulla köpken dostlar. Onun ki ben Hoca Nancan'ın aldığı da Abdumobulla bek köpken de Abayak dostlarımız uçuru beri batıdı. Muşu etrafı eğer mühim işinle babamız kemisinle buldu cuma işte bak yolu. Cinyen yolda Minhua kodsuğu buğa ağırlıktı mı? Abdumobulla köpkene. Onun da başka Honsan yolu. Yani bu şu Tuğu, Dagaosu, Koşimçi yoldan Şimgo yolu kırıp mangan yolu işte mi? Abdumobulla biraz köpken yürüyüş azken dostlar. Riyasetçi yakışımı Tursun Can Ustam yakışımı sorap baksam Mazda 3 Anksayla 2025 nuskısı kaç bol da bizipsiz ki ben hazırmışım Tursun Can Ustam'a bir yolu biteye.

0: Onun başka uçar tortaysın yazdıydı hazır. İkinci doktor kanının aldıdı maşalla bek köp tostu şüphadaydı. Tursun Cansıtam abay kayışkı yaptığımı bunu bağlap yaptı ki anla bakayla.
1: 2017'de
0: daha çok ceda kolpa tepsi 15 min katrafı. 15 min katrafı da daha dostumuz. Hem de ma daha çok lindu anla bakayla.
1: 2015'de daha çok lamandı. Arbağının dertte maşından bazar bağlı toplasa 30-35 min katrafı da.
0: 30'dan 35 bin koy etrafı da değil o. Ama senliğinden birisi var ki. Muşunu mu? Titey. Onun iki mavi abay anksaylayan sorgan dostumuz ya.
1: Şunu 25'inki mağaza anksaylayan etti. 80'den 85 bin koy etrafı da.
0: 80'den 85 bin koy etrafı da değil o. Mavi varlığın dostumuz anladınız mı ama Ceyda'nınkini? Şin Fucong.
1: Yaşım hayatı dili yunho şeyleninki.
0: Vay bu avazınız yaman varan çurun ki bunda bu sunmaydı. İnek uçur verin.

0: 2016'ninki mavu abayqı sənlin degen dostumuz anlan.
1: 2016'ninki sənlin cinkan şükürlerle katta maşından bazarda toplam 25'te 30 mağa atırabı.
0: 25'te 30 mağa atırabı da olurken. Yeni bir avazlıq uçuray tursun canıstım.
1: 2019'ninki CRV gazlı adıptı 15'ten 20'ninki atırabıda.
0: 15'ten 20'ninki atırabıda buladıkken he? Onun için 4 taksi Rozcan deydi hazır. Spinglu koşu yönüşte Ravan deydi he?
1: 2023'ninki çiçiri evizli taksiyedin çiçen atıptı 15'ten 20'ninki atırabıda.
0: 15'ten 20'ninki atırabıda buladıkken he? Onun için miyede duzununki bir Camry'si varken Camry. 2023 nusqısı arlaşım energiyelik nusqısı 70 000 miyip de, bir bağlap bəsə tursun canstam deydi o.

0: Muşu dostlarımız programını bek sorap ketken bir avtomobil batti. Aldan gittim. Program çıka baktımda mu bekçik sorganmış. Biyadi'nin Haybo 08'i avtomobili. Muşunun uçuru bayken bir dostlar yetküzüydü. Biyadi Haybo 08 avtomobili resmi bazarı silindi. 7-nji ikinci günü Biyadi Haybo 08 avtomobili memleket boyunca birli vakti bazarı silindi. Haybo 8 yürüyüşlükünün bayraktar oturu çoğuntuptaki pikabı buluş sıpıtı bilen yeni avtomobil muddetten burun bütün memleketteki dükkanlarda körgezme kılınıp sınav tarakısı da aydışını tamamladı. Bazarga silinişten burun 32 mandın artık zakas düştü. Avtomobilin uzunluğu 5 metre 15 cm. Kenglikki 1 metre 99 bütün 19 cm. İgizliki 1 metre 50 bütün 15 cm keldi. Oqarlıqı 3 metre 3 cm keldi. Bölekke ayrılgan ötkür LED çoğunçırkıga yerim yoşurun işik tutkuş masajdırılgan. Hemen yürüyüşlükkige avtomatik içilip yıpıldıgan işik seplengen. Hareketlendirgüç küçü cihette bu avtomobilin sap tokluk noskısı bile DMI tokluğu bile tokkaçlaydıgan aralaşma energiyelik noskısı bar. Sap tokluk noskısıga ikinci evlat tarlıq batarya seplengen. 800 voltluk yukur bisimlik tez tokkaçlaş teknikisi kullanılgan. CLTC işi altıda sap toktuki en yukarı sicil yürüyüş müsapsi 905 km'ye yitudu. Tötçak söyleydiğen noskısının saatlik süreti 100 km'ye çıkırış için pekatla 3 bütün 13 sekund vaxt yitudu. Emmi yürüyüşlükige Union A akıl yerliktirgiş cihazı rolunu burganda arkıçak buruluş sesimisi seplengen. Aslı süratli buruluş radyosu 5 bütün 14 metre bulup şehirdeki katnaş kıstancılığı bilen yukarı süratli yürüyüş mukumluğuna tan itibar verilgen. Tokluğu bilen tokkaçılaydıgan aralaşma energiyelik nuskusuna mahsus aralaşma energiyelik avtomobillarga şiltilgan 1-5 turbuluk motoru seplengen. CLTC işi altıda sap toktuki sicil yürüyüş müsapsi 400 km'ye yetidu. Kündülük yol yürüyüşte sap toktu yürüsü buludu. Oltırış bölümüsü oralma şekilde laylengen. 15 bütün 16 sonluk avtomatik aylandıgan çoğun ekranga 8295 tiplik avtomobil elektr sistemisi özü kisaplengen. Orundukunun isteş, şamal, ötküzüş, uğulaş iktidarı var. Demek Haybo 08 degen avtomobil. 2019'nın 90 mıngını mağdıgan Hauying Maylıqı Nechpol de bizipsiz mabi bolla. Men bir evette ya Tursun Jansdan bir bağla baksın. Abaq çağanını bağlap dike ana baqayla.
1: 2024-nji çağan zavodga 60 tipte 30-dan 35 ming
0: kvadrat. 30-dan 35 ming kvadrat ekan.

Yaxşımı riyasetçi minam kravamdın 6 numar iş güzüyen cariymanı batdi. Vaxtı da tölümese cariymansın koşulup gitem de o çavuzluğu çıpıp kapdı kemmen. Depsiz. Sizden bu numarınız ne hem de aparat atkam o ya katna saxtısı nek meydanda talon kesken o. Talon kesken olsa vaxtı tölümüsünüz. Bunun üstüm ba. Eğer de aparat küçükken olsanız pravınız illaq tekşürüştüm burun. Ən yaxsi tölü bitən, ə?

0: Matursun Johnston avtomobillarni bir oy qurbonlab bo'lib tanglab baqayli.
1: 89 ekan mayli qoling deb tur 80 dan 85 ming atrofida.
0: 80 dan 85 ming atrofida deydi mavu Habibulla. Anglavaldingiz? Endi davomliq anglaylik.
1: Şimdi
0: 35'ten 40 mil kvadratı buldukken.

Yaşarcan, Bintiyan'ın Şingı diye masinası karapasınız öptüken de. Buldu ha. Bintiyan Şingı. Zavut taraftaki tekçi bası olsa 139.900'den 170.000 atrapı da buladık. Yani itibar kılınıp olan ki bası olsa 100.000 yani 110.000 atrapı da 140.000 atrapı da buladık. Yani Şingı ısına ucum olma. Elaka ya. Yağırga okşap kaldıgan, İngişpeg okşap kaldıgan bir masinası bak o Şingı adam. Şu.

2016 yılının Şönyi sınırısı varken Dursun Can Ustam yolu 2016 yılı Şönyi 140 mıngı mangan deydi o hem de. Bu Şönyi'ni bir körpü kan Dursun Can Ustam.

2014 ninki Volvo S60, 2014 ning Volvo S60 Jinko Benz deydi, mushni bir ko'rib baqsa deydi. Kimon 14 ning Jelba 2050 mushu Jingdian ko'nus qisgan bu ha. Mushini bo'lib qarab baqsib tika tursin jon stam deb bir anglovchimiz yollabdi. Bo'ldi yo, evet qo'ydim ha. Kimon 12 ning shovkasini bir so'kim edi. Qancha miyapti? 90 ming miyapti? Buni mutursin jon stam qo'yib qo'yay.

Çöntiyen deydi yakışımı, memi yaktırıp anlavatımen deydi. Devamlı yaktırıp anlayışınız ümit kılımız. Şu anda Tursun Canstam sizge bu şu 2016 yılın şüneyisi. 2014 yılın Volvo S60. 2012 2014 yılının Celba, Big Celba. 2012 yılın Şavkı. 2013 yılının Santana 8. evlat. Şu an evet koydum bir. Görsünüz bir bağlı bir tane şu yaptım bu bulan ya.

0: Dostlar, anglavatqınınglar mening avtomobilim programmasi ya. Davomliq Wishing Spa'mizga uchurlarga qarsaq, Abdurahman Somkichi sizni qarshi olamiz Abdurahman aka. Tortaksi Rozjan deydi. Beijing beylu. Beijingli qo'shinishtiravan ekan deydi, ha? Abudo deydi, yo'l uchuray Saymachan taraflarda yo'llar avan deydi, ha? Ma Tursunjon ustam, ma ikki avtomobilni balvasingiz bo'ldi. Fonni deydi. Richan, Nissan'dan ki N6 qanaqaraq to mush mashina ilishni oylashqandim deb bilsiz. Nissan N6 avtomobili, buning motori amdi 1.5 L chiqdi. Bu Chadian Shu Hundong, ya'ni mushu tok chatadigan aralashma energiyalik nusxasi, 102 at kuchi bor. Onun ikin mushu Toklugunun, yani Denji'nin ki at küçüp 211 gibi vardı. Bu maşin hem de itibar kılınıp olan ki bağısı olsa 98.900'den 124.900 gibi olurken bunun ki okşumuğa nuskurları varken mesela 2026'lı 180 Pro 180 Max 180 Pro koşuluş 180 Max koşuluş 180 Pro qo'shilish hech ishi. Uniki 180 Max qo'shilgan hech ishi. Uningkin 170 Max qo'shilgan chiji ham bor degandek. Har xil nusxalar bor ekan. Bu mashinaningki hozirgi setilishi xili yaxshi ekan. Tursunjon deydi, 2-nji doktorxonaning oldida to'sish bor ekan deydi. Gango balang deydi, Xinhua jinimi yo'ldan g'albiyat yo'liga qarab manganda, Xabakotsida qalaymqon to'xtatib olgan mashinalar sababidan to'sib ketibdi deb, nimishki to'xtatib olgan sizlar deyman mush avtomobilni. Mush yo'llarni qalaymqon bu apparat tortadigan tusa. Yo bir bek chiroyli rasmlarga tushkunlar kelib qoldimi, yo bu planlar yiningizlarni ishib teshib qoldimi? Qiziq kelsa bu to'xtatma degan rayonni to'xtatmaymiz avtomobilni to'xtalg'i o'rinlari bor. Shu yerga apirib tinchochonlar to'xtatmaz, bu to'xtatma degan yerga cho'qim to'xtatib, bu qatnashqa ta'sir qilsak bo'lmaydi, do'stlar, unda shaxsiyat bo'lib ketmaylik. Ya avtomobilni haydamay, ommaviy qatnash tanlab barli tomoq yemoqchi bo'lsak, ish bijirmoqchi bo'lsak, avtomobil to'xtatish afsus bo'lib qolsa. Bu ko'chib qalaymqon to'xtatib olsak-ya, uni qaqshaysizlar-ya, apparat tushib qolsanglar, bir damning ichida ishimni bitirib chiqqandim deb. Yangi nusxadagi Lishang L6 avtomobilining organ taraf surati e'lon qilindi. Lishang avtomobilchiligi yangi nusxadagi L6 avtomobilining sirtqi shakli, ichki bezi suratini e'lon qildi. Yangi avtomobilni avtomobil 7-nji ayning o'rtalaridan oxirlarigacha rasmiy bozorga silindi. O'tirtibdiki 5 kishilik motor faqat tok bilan ta'minlaydigan aralashma energiyalik SUV qilib bekitilgan. Asosiqi 50 ming yuandan 300 ming yuangacha baho doirasidagi avtomobil bozorini nishonlagan. Ichki balsi bor ayollarning seti bilishiga mos keldi. Bu qitimliq yadorlik darajasini o'stirish sijil yurish musobasi bilan aql haydash tizimisi qatorliq ichki cho'ng bilakka markazlashgan. Batareya sig'imi 51 kilovatga yetadi. CLTC ishi oldida sabtokdagi sijil yurish musobasi 234 kilometrga yetadi. Kundalik safarda butunlay sabtokda yursa bo'ldi. Uzun yolda sijil yurish musobasida musobasini andish qilishdan hojat yo'q. Oldin Salasunning tafsilotlari inchik tangshalgan. Nomor taxtasi yuqoriroq o'rnatilgan. Avtomobil gavdasining qirliq oddiy tuz laylangan. 4 tani lazer nurliq radar yuqori darajalik aql haydash yurishlik tizimisini tanlab o'rnat qilib bo'ldi. Avtomobil ichiga 5 kishilik o'rindiq o'rnatilgan. Ishki bo'shliqi cho'ng laylangan. 6 kişilik orunduk əməldən qaldırılğan. Arqa rətiki put qoyduğan boşluq, arqa yük taq sandıqının saxlaş sığımı mas qədəmini çoğaytılğan. Bu vaxtlar harvusi daldı qonuş sükünləri mükəmməl sağlı buldu. Əmə yürüşlükünün arqa rətigə hiç görünməz əynək, müstəqil hava təngşigüşlük, şamal çıxış eğizi orunduqnı istiş sistemi səsəplənən. Təqliknin silkinişini pəsəyti sistemisi qaytıdın təngşəlgən. Yol yüzdəki uşşaq silkinişini tüzləyləydi. Tuzlaydı, Kontrol qilish bilan rohatlikka tang e'tibor berilgan Li Shang L6 avtomobili. Gango balang deydi, Shinhua janubiy yo'li Gul bozorining oldi qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Abdu deydi, yo'lovchilar dangliq to'nglar hozirgacha ravon deydi. Malik naladim o'ynayotgan siz a? Ne bu? Va. Nima degan chiroyli nalab ketdi bu? Yoylaq, tog' qo'y qalalar xotirjam yoylayotgan qozoq o'ylarining turxundan chiqayotgan sizlar shunda paysamoq etibotda hozir. Yashar yaxshimi inim, g'ulji tashlab yo'llari ravon deydi Abdurahmon Somkchi. Bo'ldi aka. Tursinjon Samning ovozi quchirib ekan bir anglab qo'yaylik.
1: Bo'lma, ekspresdan bunizdan kel ko'zalligini qaysin tanlash bilmadim debdi. Aminiz bo'lsa bo'lma ekspresni tanlagan yaxshiroq deb o'ylayman. Ammo bo'lma menki, ushoq tashlar, ushoq remont ishlari bek ko'rinmaydi. Ham aptil kelishni sizmo 150 ming kilometrni ishlatmasa bek aptil kelib ketmaydi. Abdulizizce cevizliğine Çinhong da koymuş da Çinhong çıkıyor için şah taşlar, şah taşlar da köp çıkıyor için de. Bunu anlıyor ki, karnızın katta tanıştıklarımız buldu.
0: Hem de Tursuncan Usta'nın özünün ki noktasını elip etkanda sizge aşu Bauman'ın X5'ini tavsiye kıldık ya ne?
1: Şuna şükürmüştüm ki, Cili Bungi'yi yaptı maçına mazabası pas 45'ten 50 bin kadar.
0: 45'ten 50 bin koyu atırabı da bulurken. Zöhre Hanım, sizden mi kızgın karşı almışsın?

Dostlar, anlavatqınlar mening avtomobilim programmasi. Ha, ma bir dostimiz Urumchi shahriningki kelgusi 72 soat xabar aydin bir ma'lumot berbaysiz deb tugay sharjon deb tugay bo'ldi, ha? Urumchida bugun kunduzdan kechigacha azroq yomg'ir yog'ib, keyin bulutlan ekan, temperatura 20 dan 27 selsiy grosgacha bo'lar ekan. Ayt kunduzdan kechigacha azroq yomg'ir yog'ib, keyin bulutlan ekan, temperatura 19 dan 27 selsiy grosgacha bo'lar ekan. Mushi oyining 10-chi kuni kunduzdan kechigacha havo bulutli bo'lib, keyin ichildi ekan, temperatura 20 dan 30 selsiy grosgacha bo'lar ekan, ha?

Tank Sambayni sorgan dostumuz. Tank Sambayniki itibarı yokken cümo. 199.800 yen'den 240.800 yen'e geçip olken Tank Sambay'a. Hem de bu maşin iki kıl nuskusu var. Birisi 2.0T ilik motor saplengen, birisi 2.0T 2.4T ilik motor saplengen. A 2.0T ilik avtomobili hem de benzin bile mağdu. Ma 2.4T ilik avtomobili hem de salyarki bile mağdu, çayı bile mağdu. Şikayetin ad küçü okşumayken cümle ma bu 2.0T ilik 227 ad küçü geyikken 2.4T ilik 186 ad küçüge ilgigen

0: Hem de yine ayrı meylak tipleri var bu tank şüzninki, tank şüzninki, tank şüz, tank hi töt ti, tank şüz hi töt zi deyip okşumağın avtomobili var. Avtomobilleri varmış dostlarının özü tallab, özünün ihtiyacı karta setebilişini ümit kılmız. Nurdan avazda kuşurvaki anlı bitli ya.
1: Vaziyette tetrezetçiler yasın sıra yol, harbiyere maçı, şidava yolları bu kuşuyonu sıra var.
0: Boldu ha.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, benim Abdumobilim programımız ahırlaştı. Programımızın yaktırıp anlananlarga, aktifliklerden katlaşkınanlarga köpten köp rahmet. Program reyasetçisi Yaşar Yolkun, nöbetçi muharrir Ramila Ablimet. Emde dektanlar, 174 katna senet radyosunun anlayış aldığı durgan Adilcan Ablimet Kunduz Aytur de reyasetçilik erke, çüşlük yıllarınızda biz emre programımızda bolsun. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıldır altı bize
2: bırak. Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hamra programımız.
4: Bu programını FOKA Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük FOKA Sılıklaşmayları Mulazmet Ornı Alahide talep kılgan.
5: Akı avtomobilimini asırtay digen.
4: FOKA Sılıklaşmayları Mulazmet Ornı bara bahası muhabbet mulazmet etraflık FOKA Sılıklaşmayları halk soğutsa katlaştırılgan.
5: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
4: Caylı vakaletçi akırdı.
6: Yollarınızda biz emrah.

0: Hani dostlar radyo aldır ki dostlar tordaşlar çüşlükünle hayırlı olsun. Çüşlük yoldurumuzda bizden bura programımızda başlayıp kettik. Programımızda katlaşıp canlık uçurlarını verip mangayızla katlaşıkı dair sual mesletler olsun. Sorgaş, yol gazma uçurulur olsun. Bəgəş, igelligəş, yakış paranlağı görboğaş, esil nakış köy muzikiladı. Uzur ağaş, vaxtanlarını mənli götküz gezle.
1: Dostlar. Amda hazırda başlayıp doyun, shopping hall ve bizim veşin numarımızla üçün mülazımette. Müşü koşmağın dostlar, koş bilinle. Soradığın sual meselelerini bizden aşı İnkas rayonu kaldırsanlar bulundu. Nakhmayda hazır bir vası köz içi bitildi. Sizlerin təklif kıldık. Ondan sah, Şincan 1074 sizler üçün mülazımette.

0: yolları koşniye daravan edi. Qashqa, Qashqa ayırdırım yolları koşniye daravan ke Kamil janın uçuri. Ayırplan bilet satadı qalanın numuru uğamız dep begen bu sağlı dep. Ay aş telefon dilam tapalaytınız, qılalaytınız emesim.
1: Vişin de bağlı buldu
0: o. Vişin de. Sayule Şaşımır'nın kayne koşumcu yol yolla şunda ravan yamğur yığışkı başladı dedi dep şükran. Ras boyam yığışkı başlıqan. Mehmetcan toğraq akımız.
2: Tamam, ben sonum kumcan kanda alın yaşıma.
0: Yaşdırıp siz.
1: Yaşar Ahmet.
2: Meryem Kuan abisi Muyca. Kulukun radyoda, kulan çaydıda. Nebiyenin bir şey korup. Ballan şüştürler mezbur edilse korup. Taz onan filan. Rahmet böyle.
1: Ya siz kim rahmet, rahmet, rahmet. Mehmetka. Aşka şarkı yolu raman deydi Mansur. Ат кемнің ұшырды мұны түн жел ұды машылдай көп, жаңызағы маңғанды тудық дейді.
0: Шиуінің алдыда, әмді бәк еғір тосу шуқ, машының үйріші көпірек дейді, рахмет. Мұна билет сатыды деп. Яшы өзі вишінді тапсын. Бұ билет сатқан әдем алда құйып тоғыр қымбай ана декен біка көңілсі көмісін, ә?
1: Ошен ушулан шундай ойгонуп мында карасак,
0: Майнурнун
1: учурда халык жолду машиналар көп дейди, рахмат.
0: Рахмат, güzel аят.
3: Президенттен радио станциясы барлык аңлысына автобайна айтып шинтик менен эчинчи жакшып кетти. Автобайна ишин кылсаңдар кил казынды өмүт кылма.
1: Нем менен болуп кетти Мехманжан?
0: Бек менен болуп кетти дейди. Авала салкын менен болуп кетти ма? Радиону аңлап гүлгүлүккө келгендекмин турамды. Yana uçurladın, muşu davan peylu tırıplı tosuluş ba masin çıktıydı. Bek eğer tosuluş yok, lakin da yürüyüş asla kızıl çırakla sebep ettiydi. Ay, rahmet.
1: Bu da rahmet silahı bege uçun olağı, ha? Şunda uyanılı yutup, bunda okarsak kege uçurladın. Yana ben bu silahını körüp anlavadı mı edip? Amin Gülhanım uçuruyorlar, rahmet.
0: Şu, radyonu körüp anlaş, emdi düş, emez. Diyen ye, geldik emez mi? Ravan taksi.
4: Bir yetkisi, Çıgıl Havran, Ülümcüzen, Nengal Şam'ı alt yolla Ravan kene.
0: Buldu, köp rahmet. Yani bunda karısak. Mişu, maşini silkip tek şurduğun ye. Tavsiye kısanla. Abdül Almaş durma, maşinin astıdan çıkıvağın avazlan tek şurup tapalaydıgan uğrun bozsa. Tavsiye kılanla.
1: Niye maşini silkip tek şurduğun da? Көтүрүлүп какканда мындай силкип, оң тай туркунда силкип итеп.
0: Шундай эме.
1: Анда текшүрдүганма? Ундай эле жок.
0: Сүкүп деген сүкүп демекчи окшойт караганда.
1: Машинаны сүкүп.
0: Ашына аш кепке карак эмде азыр. Шу кыр ихтималлык ба?
1: Кичигине саны сүкүп итепме?
0: Сүкүп таң ашы ишиклерине, дерезелерине комбуруп чыгырып, текшүрүп, текшүрүп жагы сап койса яна.
1: Эй дана жон шу бу. Bir dana gel kılınız siz. Maşını silkip tek şurduğun deyip yeğen bağ mı?
0: Müşüş ki kuru hittinizi kartalı çoğum. Siz mün dana peyiz çoğuşucu olsunuz mu tallamayımız cümle size. Hayat ne onlayıp yazma kanki?
1: Ürümçüdün magep oldu. Ürümçüdün kaşkaya kabardığın yolla uçuk mu da normal mansak bulamdırken veylini mansanız buludu. Normal, çakoyga ahval yok cümle.
0: Bugün çüşte sak 2 saat vaktim bağdanızla. Denzen kılay ya. Miş ayalım uçur kımbay miş denzen kılay ben. Çünkü o beni taşlap ürümçü çık et deli ki ben silin taşlap radyonu kömey, anlamayı koymayı ben de verdi verip de dadakku.
1: Dadakku ben kuruk kıyap ne kıp gettiniz böyle.
0: Kuruk kıyak mı duğa baş su su men bilen. Gömbeyen su men bilen gelkildi.
1: Fakat kuruk kıyım ben radyo aldı da olsam ücretim hazır radyonu.
0: Ben bek hoş al, çünkü bugün benim tuğulgan günüm tebrikler koyasılamo, deydi yankallik şimfu. Mübarek olsun yeni işinizga, selamet bulun. Ömrünüz uzun bulsun, manam için de güzel minutlarda, işte bir güzel ehmiyetlik. Hoş allık günlerde, çoğunlarınızga, atalarınızga, beni tuğulgan günümle mübarek bulsun, de bir telefon oruçunu, uçuru yolaşını, eğer yindi bulsunuz, çiğin kucakla bir suyup kuşunu tutkama. Nurun uçurayım.
4: Rezet Petrosev buna yakışın buna yol harbiri Kuzlar şenli hoş yanış ravan kendisi
1: Buludur rahmet
0: Otan karkaş yolu ravan Menin muş uçurumu bir mukabbat doğru kip kaladıgan dek Bir kıl gumalını vatı mı deydu Hata öyle kapsız
1: Nabi doktorunun uçuru Gukoyu endi Nabi doktorunun uçuru Dungvay

0: Yaşla yolu terepke manganda Tongwen khan da yaşla yolu manganda jenip terepke.
1: Bu doktor Raban doktor khansı da jüme kizel de balamay yolu şuru yerip jügen de sırtlar çıkmır. Ha meyli ma.
0: Yolla Raban deydi o nebi doktor ha.
1: Bala. Ol cevabı kim taksiyonu ayvetken videosu da. Mında işi yok kaptı.
0: Doktor khan deyip de o. Bana ma işte.
1: Mişna buldu ço. Uçurunu baykap birin. Karap kakılan sek olmayısız. Öydükiler aşıp. Hoş kılı saptı da. Aptırayım.
2: Sıçır hocada yolcağırı. Van miyince, Rüşen yolu yolları. Ahmetken yolu yolları. İbi Darya yolu yolları. Rahmanın yolları var.
1: Buldu rahmet. Adılcan Kunduz ay bağ tübüde oturup sizlerini shopping kodu körüp atım deydi o Nurdun Yasin. Aşna bir aşna bir uskuna bağ.
0: Aşta bir uskunu var dedi.
1: He. Tekşürüp. Aşta
0: bir uskunu var tutturup
1: tekşürüydüğün demek için de.
0: He bildi kaldı depranlığında asma dostumuz bir tekşürtü basın aşağı kapatıp tutturup cuma maşında.
1: Dikin hazır Ürümçü'deki gepe Ürümçü'de. Aşna bir orun bulsa tekşürtüğün. Uçur besanla buldu da. Sayuli Şaşımır tereplerde yollar ravan deydi o köprü rahmet.
0: Lauta kanas kimin yaptı? Sıldım apasam buldu de. Neymiş ki cim tuğmayı be kodun de. Şu emmeyen çöğleyse siz Lauta apende.
1: Sayat Abdu Uzay dedik ya.
0: Ha şunda mı?
1: Bunda hizmetin kısım bulam ne mi ha? Muşu bana dediğin de. Meyi Sayat noktalarını görüp gelip nimde peyze. İmin diyen alıcımız.
3: Mene ama radyoda anlayan mısın da radyoda anlayıp oturmaz. Kuşu bire eli değilmiş. Dikin koça çıksa kuşu bilirsin. Unut kaldı kemmez. Telefonda alınsa kolaysız oldu ki telefonla kip kalsa.
0: Belen kıpsız emin cevap bendim abi. Şu kalınız işledi kadem. Şunu çarşıdığım yaptı kalınız belki işlep sizin. Belen kıpsız cuma emin cevap bendim.
1: Anlısam acep bir yerleri doğramaz. Anlavatım hemen radyonda neymiş oldu Şakırcan? Bu yıkıntısız bulmuş. Huzur izlemeyi, kusur izlediğin bu kaldığınız cuma. Adılcan siz, ben şüphem etken siz. Adılcan, kınızay, emlilikken. Ayalım sizlerinin programlarını tınşı edilen amırak. Sizlerini şundak yakışık gördü. Muhabbetlik nakışlarını koyup berdiğen mındak. Koyup berdiğen dedi, maa cingeplikken. Öydükle yakışık gördük sizlerini deydi. Mihman can.
4: Bana altıra apso bayra esim şimdi sırayla hop getti de. Güzel.
0: Hem oğlum çok hoşça düştü, onların ırkından tınavlar
4: salamet
0: olsun.
1: Bak ol rahmet, Mihman Can. Bir ayacan bu Mihman Can. Yeni uçurlardan Şivan'ın uçuru ya.
5: Bu çak onduk, yalı oradan çak onduk da hazır. Bu onduk mülke, yerli. Kanlaptı, şunu olan biz bu etrafta, bunu remutluluğa yak, yalı oradan yani. Bilenmeye kaldık.
1: Kandak, kandak. Çakma.
5: Yaşın sizler, yaşatçılar. Biz kutlandın. Ölümcü üstün sınıfta doktor kanısı kadar olan kıl çıkar. Dadamın çaklık orunlukta oldu etti.
0: Bakır ya.
1: Şu çaklık orunluk ne?
5: Bu çaklık orunluk, yalı orduğun çaklık orunlukta hazır. Bu orunluk mülke, yerli. Kanlaptı, şunu olan biz bu etrafta, bunu ölümcü.
1: Nerede? Adetliğinde vizipte on şeyde ayak buna bir muzduz. Kanlar kıldı ya.
0: Muzduz kan diye duram da kaça.
1: Yak bir işte çiğben başım ve spitan kelik yenimeler çaklarını oşaydı.
0: Muzduz kan diye durdu.
1: Elik et çiğben çoğum da kurduğa nese.
0: Muzduz kan da mı?
1: Siz külüvatsız ben sizge ile aç bir muzduz kan berip. Bunda çiğben yel urduğa nese bağım o.
0: Kanda muzduz kanı var mı muzduz? Mekhs oyak yel urduğa nese. Anı çoğ siz çoğ edeya siz onu hem de siz yılı çıketken bozsu yalırdığın nesi tapsak mı buldu? Ha dükkanlık kırsanız nasıl olsun bakan Allah?
1: İlk beşkıl metal dükkanlığı ayağımsa.
0: He açının kırsanız mı buldu? Yan yan sönköy kırsanız mı buldu? Bunda topku yalırdığın nasıl olsun bak? Ayrıca sattı da onu çoğuşur dükkanlığı da. Küçük etraptiki şu etraptiki. Şu an kırsanız nasıl olsun bak? Çiğven zümüyorsanız bağ dedi. Şimdi eli yap, yalırıp. Aytsanız buludu. Hem de onun başka amal yok. Onu yeni maşın kapırıp, velisipi tükününü kılıp, yok kısınız. 105 denge, tokum 10 denge bulup, şunu olan. Siz onundan çıkıp da çügülüge çavuşurluğa kırınca

0: Gaz yumuşsanız ba. Eker bu yalur varsanız bol da şıkacak digerine. Şuna mı?
1: Ha ha. Aa o maşağın yalur da onu da ırıs bula mı? Bıra remote kanka.
0: Oy ya o maşağın yalur da tıkıp oğuz iti iti de o.
1: Doğru. Kaşkaşar işkinci halıq doktorhanın aldığı yolları avandaydı. Abdur Eyim canım uçuri. Mihman kütüşülü koşluniyada baştan ahır şunda avandaydı Mansur'un uçuri. Bevastı köz tüşte diyenzen kılıp etip kulumun pita çıkaldı kırağınla. Diyenzen kılıp etip. Şunu bilen kançilik diyenzen kılıp ettim ki uxmayma. Kulikin kulumun pita çıkaldı. Bek diyenzen kıldım cuma. Rahmetçilik cepa çektin la. Bek yumbur. Kunduzay bek yumbur. Muzduz kandı yalurdu. Elikki. Bazı bir rezingi neslerini aş muzduz kandı çapaydı. Bulanın meksut çapaydı. Gamında şilimleri buldu emez mi? Ben aşı muzduz kanda birisinin aşı çakının bir yerler teşlik tutukken şunun çaplığını köyken. Çapla pop like yel urpram gidip düşünmem o hem de.
0: Oğlum elim boz bir aşkan lağ burup koymadı olsun.
1: Hay uğun buldu. Sabtuk çümüş bile şıkkın uğur koysa yel urgul bulam ki değil mi?
0: Çümüş bile mi yel uğram da acaba?
1: Urgul buldu. Okumayken sadılcan çıkın eslem okumayken.
0: Radyonu üçünü yutukkan bana vallaha. Davay kan verindim ya zelime dedi bana. Ben gündüzlük taksi olsaydı dedikendim ornum mu şu ya ucingeyde dedi.
1: Ya ucingey.
0: Şinfu ultrak rayını daven fukan koçisiymiş dave etraptı boz bulundu maşını yeni rak olsun mezlik şunçilik tepkiye ya bom şey demeyim cuma ben maşını al yeni olsun gündüzlük taksiye edeyim hemen dedi.
1: İhtiyacı var dağla numarını evet birli.
0: Telefon 199 99 20 2227. Lazımla evet bilelim.
1: Otur körük nemin tarafı karapmanganda maşılı selpel köp karşı tarafı ravan. Adılca müşküller şundan çıktamak yedan bu kitaparsız. Az yan ha? Az yan.
0: Ben mi?
1: De. Koldamın körüp de şun kırgında. Nijat Khan.
2: Sonrasında kalıp bekle varımı çektik. Biz de o devrim. Hoş geçti. 2008 yılı bir tazırıp çektik. Satrasan olmasam çektim. Şalan var. İnsan pastanız kendine. Ben de üzerim tek bulmanın ama kalacağını de gördüm o de.
1: Özünüz bilsiz ha, müştahidiniz niye, Necet Khan ha, müşkipiniz bir anlayıp yıkın ha özünüz?
0: Yeni fikirlerden işten çüksen la, aydın ko, can dolağıma yapkilem dok. Bizden oyunun başlıktan 180 koy pulu çıkıp koygan, üçümüz giyti do, dedi avlu avut balaket. Rahmet, rahmet cümo.
1: Abla canım şirin.
3: Kudüzey, kudüzey yaşı mı? Ha kudüzey, bu mavuzun kısıklatı mıhva nasıl yok? Yeni bir şahım yine şükürteydik emniyetsiz.
1: Ha bopta ne basalı babam sile. Aşkanı kirem sile ya. Seypun kanı kirem sile. Meyli ihtiyarın.
0: Katnaş yukarı pellesi de seyrek çırağını besip ütüp karıştırıptın kege maşallahı takışıp turmağın bozanla şopırla. Ha? Bana ba muşu işte. Ustamla nime mena ba muşu işte. Ha? Dep alım ben açık yap kütücüm ama ne?
1: Biz Tiensen Gonguyarı'nın odulu da bir açtık muzduz kanı varlık. Zamanı bir muzduz kanı varlık. Burun kadar bir takılarımız, akıllarımız kıldığan bir... Da küçük bir oran ilgilenip kıldığan anda muzduz kanımız. Bir kespi yarak muzduz kanı. Ben zat aşağıya beri yapmış. Nasustun bir neymiş. Yel urpırdıgan nasus bağımız. Miştak mulazmetin bağımı da bir şüphin işlem. Ben sizlere özümünü aklayma.
0: Şu aşkı koygan da hem de. Bu açımız... Ooo... Yeşu endop kas kildi dene mi şey?
1: Şu gep ha.
0: O şu gep dep koyduk üzdep de.
1: Ya bu mısın aşı muzuz kan tıkılak de Abbasun açımız bayağı ge. Kan da?
0: On buldu.
1: Ha, kırasını götür pes.
0: Ulaştıralsınız bala. Kıdılam ha.
1: Kaşkay ballası fenden aldı şunda ravan dedi Yakup Durmuş Rahmet.
0: Hoş yine uçurluğa kalıp bakayla. Kege uçurluğadın dadi opo yumulak aylanma köyürükte Abdumobulla köp tuzlu şeğer deydi o.
1: Şıklı bislema çak çakın aşırı itibarısla Armanca ne? Asatıra çıkanda çöyfün cidimi yalı urgulu buldu ucuma da koyay deydi. Tarihimde Tuncanlı şimdi dedi ha. Anlamıganını anlayımız köyümügeni görümüzdik bu hayatımızda. Cuma. Yani uçurluğadın ne ma bu? Yumulak aylanma diyen gibi. Daha diyor bu yumulak aylanma.
0: Şu daha diyor bu körük.
1: Körük şeydi. Kaplan.
4: Anızı yaşın okumuza yaşın olmayı.
0: Yaşın ses.
4: Yitin alımdan mısın? Yek hocan keçi olu aravan kime.
1: Hmm, balı. Kar yıpırmak.
5: Kunduza ya davan ki minen sosyunu asırıdır. Vesko on sebran nozulsan da. Hmm. Atev der versin on standa gel uramdan.
1: Ne, doğru. Мейран шаучуның асыда велосипед сатыдыған бір орын бар аз. Ишкенші қол әмі еңі ашнақ велосипед сатыды. Аша болды кәресі ма, есіміз кәмепті. Балдырақ есім сасыңыз, абайқы Моздус ханның кейпін деме етіқті. Құлыма Можида ауа үшінда яқшы салқын отырып, оқуғышылан мәшқ саға ашманы радио аңлағатымыз әді Махмудчан. Яқшы. Екенде 1074-ні аңлығылы боламды, мән дадам қойып бере деген. Dadam keselcan, mağa maydu. Şun kün de radyo anlap yatıdı, dəb. Tor radyosu. Yak gəldik şim, bu sizgə Tor radyosunu təvsiyə qılımız, ha? Bərət telefon işletməydi qaraq telefonda. Sılı uşa deyindi gəbçini çürüb, şun ondan radyonu qoyub bəsiniz. Nəyət, yaxşı anlıqlı buldu, cümə?
0: Maşine uçurlar karabakayla karsak muyasarına uçurdu. İşi yerine aldın maşinla köpken deydi o rahmet. Kalık yolu karabakanda ha.
6: Şiltı batkan numarınız iğiz garavan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppeyemi geçe istedi tutu alalmaydıgan bulsa, Şincan Telegrafının okuguçlar numarına almıştırın. İğizinizga ravan keledu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppeyegende esti asan kaledu. Özünüzge tewe yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şincan Telegrafının ticaret sağlığı beri peciren.
7: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bebas'ta anlıkalı batkan Yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
0: Kadirli dostlar programımızda almış adıdı bana Anla batkınınla.
1: Şlük yollarınızda biz Hemra programımızı.
0: Yollarınla biz Hemra programımızda almış adı da davamlı kuşurunlarını yığınlar pekesle. Ve işin numarımız Şincan 1074. Doyen numarımız Şincan 1074.

0: Tokoy tanga tolo sokoy tanga bong kra sokoy mama kete tin kitre tula. Vay sizulu itrasi leken lesma adam. İç var ay bu yok oldu kenarsına. Ama ki kart mozik kısmına mı başlın şu.
1: Peyze ya.
2: Rahmet Cuma. Aşna pa. Aşna rahmet sizge. Hoş bulduk.
1: Aşna aşna dem aşna anlasınız huzur buldu aydın keşlerde. Şinhua Cənubi yolu Yeniabad yolları iştipaq görürük ki, qoş liniyada raban edi, şükran, rəhmət. Yeni uçurlağa qarırsaq. Bu aldı əmdə. Unutu ki, tınla əmdə neminin çakıqa, vəzbitin çakıqa yəl urduğan işləni. Yeni uçurladın. İştipaq yolu əraldı buludu, deydu, iştipaq yolu. Muşu, tozcan mangal liniyada maşılı səlpəl köp, deydu, Davan tarafqa basam bolamdı deydi qo. Davan tarafdı. Ufun degan loqutimiz. Davan taraf bolsa, aşu tungdalyan jungda teng berin. Yemin.
3: Bir radio qoram gidesem, as radio qolmay men bishim qorapsiz de. Qolgan yaxshi emas. Qolmayman.
1: Oturup kalsıdın ötmeye hazır. 5 minutun küzüttüm.
2: Radyonu tatıp versem 5'in bilen mi nasıl?
1: Tuğuşan gör kaldık Tuğuşan ne? Andalsam şu avtomobil almıştırdıgan dostlar. Avtomobil əvəzkarlarına bırmış şu. Görgezim toğırlık azıraq uçur battı. Şöyle et güzel mi?
2: Buldu.
4: 7-nji 30-nji kundan 8-nji 3-nji kunigacha 26-nji navbatlik Şinjan xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Şinjan xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy Shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
5: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shinjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Şunda olsaydı ne uçurlarını yanılıp tıkarayla ha?
1: Hayla, en kaplan o şirin.
2: Abi can tanıdığım ben ne yapalım, macizemle, şeytan cinsin oradaki yaşadılar ama.
1: Buldu rahmet.
0: Buldu rahmet.
1: Yolu bas.
2: Öğrenciye tüzü tört, o cidun yolu kavri. Nakalı olayama ravan. O cidun bek kalkın, bek kalkın. Kalkın, haydep kırak çıkmarımız.
1: Ma şinfu degen anlıkçımızın uçurunu içine Adılcan bağımanda. Bakıram. Ma şinfu ma şiktal. Böyle yerde ne yapıp. Bir resim evet tuttu da ki ma resimge karab. Belki çırak dikkat kımay mongan deyip hazır bu. Nim buğa özünün taz kalısını ötmeyi tuttu. Kayıl bulmayı tuttu bu meselige. Siz resimini bir görüp kısınız.
0: Siz bu nimin evet tığa bu astırdı. Hittu bağı

0: Чуен дуршна уже на ветмем сес.
1: Баке, ен бір пати рәсім чекедіма? Чеке пати рәсім әвә тіптім. Аңыз ұшчырладың ет күзгеш тұрайла, жұңсан үйлі бүтін линияда машилла көп, тұсылыш юқ деген ұшчырын әвә тіпті. Бұл рәхмет. Мәхмітжан? Болды рахмет.
0: А шо, неме, йор-йор сен дейчу, а ресімді бәк йоған тіп татып ләу әтіп сәз, болды, а шо, ма астыды бір хеті ба, нәсі ба, чу, йор-йор сен де, ма ішкітті үсті асты қаралет кепті ғой, ма ақалет астыды мұнда, жәрі мәне, неме деген ісіме мәне, ма ішінің ісіме, езі қылды ашын татып әвәті ғой. Бізге шо жилуйы күшіпсе, ма аппарат күшіпсе, бір тарап қуалдыға күшір ка вейшінді күшір. Са, йор-йор сәндік ресімні ені бір татып әйтіған астыды хиті ба алетті.
1: Абдулла Хутен.
2: Дүзелан көліктен түйде тоқ, бәш ма, тоқ сұм. Толу ұйсыңыз 15 көй, көш толу ұйсыңыз 20 көй.
0: Бапты қарыңыз ұмсын.
1: Байрам бапты сізге Абдулланка. Еңабат yolları шунда раван жужан yolları да машина біраз көп деді Абдуның үшірі рахмет. Шыққыңланың іштахасы қейл бұлы деген жұмы деді. Бәзен бұқалды әқпалды әшіна. Жануби шилу юху. Шакыржан қайсы ол бұ? Тоң бәшен көтсі раван дедіңіз ма кәйінді діксі бұрыма үшірдің бір түзі бейтіңа. Түзі бейтіңа. Яна үшірладың. İtibak yolları buludu, yolları herhalde dedi. Qulcudaki çoğun oyunu buldukken, lakin Qashqadaki çoğun oyunu bilmeydikken mi dedi. Bizce bu başlangıç vakti da çoğun oyunu bilip alırsınlar şu çağda. Niyaz Ali.
3: Böyle yapıp yok, adı can, Hunzala, Qashqadın yanısır belki, Maşinkada da, Qashqadın yolu bir ülke etmemek, Gürgür Esatka yolu oldu ki, agen de şükür saçı da. Zerrin etken diken, Zemda Gonshan kağıt yolları var ki.
1: Yusufcan Pamir.
4: Biz yetti tut makasla çarşılı yolu kavra ama şu kızdır da da yani şu kızı körükten. Hazır ben şu uzun bunu pikken iki tutacak kiren de okul Furkan'dan aldırdı öter. Ben şu lenda sırasını aldık geldi de ama yollar kızıl sırasını hesap kamuğan da maşınlar da çıkamaz. Lakin ma taksi ki valla eşyanlı bırakla bir şey kovmuş ötersin ma kendimde değil mi var? Ma maşınla kadar namazı değil mi? Toktap kaçarsın dersin bana.
1: Atan
4: emez. Ama başka yolda namaz karşı otur dostlar yoldasın ama atan emez. Üzere yol derde söz yol verilir. Ne sürer mi yeke kaldırma ki her zaman toktap durulur.
0: Doğru.
4: Sonra tıkıpla şu kıyıda direkt aldığına kılıp yet toktap yol toktap durup aldı kendine bu kralim Allah kına Allah.
1: Yaşı gerçekten.
4: Adın hoşu. Adın can mavo. Çoğuy ya. Çoğunluğu mihmanlarım diyen kızlardı ki aşkıma tamak ne kadar okşaydı o. Yani kızlar sevgen dostlar ki.
1: Res.
0: Ben bana Yusuf Çapende, Pamir Yusuf Çapende bilidiken, teğimlerini bilidiken, taamlarını bilidiken bana. Buludu. Rahmet. Yakşı bir uçurlarını beğendiniz ve eskertişlerini beğendiniz. Hayır doğru oldu. Beğendim şu adam ağanda çet kitap badaylı.
1: Doğru.
0: Aklımız toktap kalmışsın valla. Hırida deyip aklımız toktap kalmışsın. Kendin alıdın birisi gömle soksa hırida bile koşup yarılınsız mesuliyetsizlik geliyordu. Şunu çetkide atıp alaylı. Bir kasımız yeni bir yolda, tomşukumuz yeni bir yolda ama yanıtı toktumaylı. Kitbağa yolda toktumaylı. Yani şunu dikkat edip geliyor şoförle. Çocuk geykan boz, aptap kalkınıp durun la.
1: Hazır aptap
0: obdan küçüğü var. Onda okanmayızla he, ama sıkacak çoğu yazı hiç obdan aptap kalkını, vitamin yap tutsanlığın git bağaya tohtap kalıga iş okanmaydı. Söz gül, şaş bulsla.
1: Cuma şey burada sen.
0: Tutya edem gek kuttu bana.
1: Anlayla anlayla.
0: Tutya hanım. Voy voy voy voy. Ne mi deydi o?
5: Salam abicem.
0: Ne mi ne?
5: Kondoza yakşı makas kadın yol havru.
0: Yakşı mı siz?
5: Kronu militahını aldık yolla, koş yolun sıravan. Çoğun öyde pemedemden çoğun öyü ba. Bütün kaskada çoğun öyde dağlık bir tamakandın bir sıba. Bu, lüçen gıcı olaskan.
0: Doğru.
1: Yasi.
0: Bu Türkiye de mi şu şıpın ençen hizmetini kıldık ençen.
1: Doğru, doğru.
0: Naati. Pinsiyi çıkayıp kaptırdı ki. Mor resimden ben bir 30 yıl
1: işlerim. Kızlar çıkıp durdu o bazı ya.
0: 30 yıl işlerim gitsem pinsiyi çıkayıp kaptı. Hepsiz. He vopta. Böyle ömüremde şu hizmette cepat atıp.
1: Rahmet.
0: Doğru ha.
1: Daha ben şimali yolu yiyeceğim.

0: Ingay bilən maddəvən şimaylı kesişken yedim başla fukan kutsuğuca. Tok suyu kokşaydı midirlimay. Ha, midirlimay tuduk da tok yok. Sebeplikken de hemse ha.
1: Şinfunun uçurda siz şu an ne mi ki bilemediniz mesela belge tahtayla rahi kınmamışsınız şimdi ama eskertiş belgelerine dikkat kınmayı mıyamışsınız bu kanda yolsunuz den şimdi o yine siz mangan karıştırıp kırdıgan yolken de siz bu tahtayı karamayla den şimdi o karşı liniyede mıyamışsınız mı yolu şunun için iki yüzyen bir numar yolun yığızı karşısına yaz Çeklengen belge var ıstırlık mı? Mansan olmaydı o denşin de o de. Şunun karmay, maşın karıştırıp dinki vatkan maşın yolu da siz karşılığı niyeli mi yapsınız? Bu taklı niyelik yol ki. Şunun için siz ge, şükürken cermanın bir numara tatıp aparat küçüpsiz. Cuma? Yani bu nerede geldi? Yalnız can yolu ya, şi hoşan neydi o? Yalnız can yolu tarafı be, bir şeydi. Şunun denşin de o da, kırk değil mi ben la? Aldı kenalımda karab ek belgeliği karab menla dostlar. Yol belgesi ki karanla. Bina karablı mansa kaçta küçüp kalmış dostlar.
0: Hani Turgun Can ne uçuray?
2: Adı canına ağabey doğru yakıldınız. Ulan herkese kendinden başını sağını yok mu? Dineyden sen oturuyor kullan yolu yakıştık. Kedicek aldım kaç tane de şimdi geldi ya aşağıya. Oturuyor yolu yakıştık. Aldım kaç tane de şimdi geldi ya aşağıya. Kedicek soktum. Başta çıkıp gidiyorum. Sonra o yolda bir giderken onu siyahlı kutlattım. 100 kutlar severlik bir anında at geçti ama bir kutlar. Sonra girişti, karaklı ne, kılıklı ne, kılıklı
0: Dikkat kılayla, yakışı eskertişler bulup atıdı. Kulca Çulpan Soğut Sarı'nın aldıdaki yolları avandaydı. Abdurrahman Somkici Rahmet. Abdurrahim Akımız.
3: Geçimi çok bozuluyorum kavri. Yani o paylanıyor yolu. Şimdi dereye yolu yıkıldın. Kından izini aldı, kılıklı yolları.
1: O adılca yakışım biz bugün bana Dungbeyango Ahmetcan Seyligay'a bana Akbar Gwanghui Akımızdan yedin çıktık bana
4: Sana tavsiye eranla ulan Ahmetcan Wanghong diye ağınımızdaki Akbar Gwanghui diye ağınımızdaki çıktık ha bugün Vay vay vay vay
1: Sönüm sızıklık
0: Sakırıkma avazdan ulan lay Süpsizlik muz Dek su değil mi?
1: Salkın ki he. Öz halep ben bügenlem. Yayraydı kendisinde he. Yayraydı Ecep Künlü Ecep Künlü Kop bey Özhan tamak pişti Dep kotunu çakırdı
0: Liu davan çi davan Dırap koşlun ya da şimdi araban tutuluş yok Deydu rahmet Nur
5: Sohbet bir ete çiğdava yollar mı koşuyoruz sırada?
1: Valla rahmet.
0: Şiliyoku nelu tarap, şiliyoku nelu. Şiliyoku nelu deyimiz ma o sayram yolu. Dıhay aptı mı bu zapçasları bazırına aldıdık yol. Şiliyoku nelu tarap yollara var gene rahmet.
1: Doku gonglu köyü çantun yaşar.
0: Hazır birisi 15. 10 köy 5 mu çıksa 10 köy 5 mu attı karanla. 10 koy 5 pon bombam da bu deydi. 10 koy 5 pon keres. Tüt mu 5 pon ziyan tatipsiz şunu ule.
1: Ne o kırapılığı mı?
0: Kırapılığı. 10 koy 5 mu çıksa 10 koy 5 pon evet koyup da şunu ule. Tüt mu 5 pon ziyan tattım deydi. Ablacan.
6: Adıca yakşı mı?
1: Yakşı mı siz?
6: Mami ürün sikersen beni bir şikolle çöpkansın.
0: Kilin aval. Kilayıp da pencinin birini bildi yeysiz aval. Dükü konulu da normal mansak bulamda da. Normal mansakımız bulduğu iken aldın çokum kilişip anım mınışınız gerek ya.
1: Küçadın kırsanla normal mene virüsle. Ma narat dükü'dün maytağdın narat kıça kiliş maytağ tarafından kırsanla kilişip mansıyla. Ve narat kıyken narattın maytağ kıça yine kilişip mansıyla. Bu kilişte Ping Antianshan Xinjiang Jiaojing degan o'sha
0: Pingtay
1: Pingtaylarga kirib kelishib masala bo'ladi.
0: Xo'sh, Abdurrahim apani.
3: Yaxshi bo'lsa, hozir ham xavri. Yana paylanmiyor mi? Dili daraya yo'li qildin. Qandan izini oldi qarab nodim yo'llar.
0: Qashqa Dongching yo'llari shunda to'saldi deydi Sherning uchri. Baxtiyor.
7: Yaxshi,
1: yaxshi, rahmat.
7: To'g'ri, to'g'ri. Kaç tane mihmallarım benim çok öz. Bunun tamakları pek okşaydı o.

0: Bunun adı sonra kaçta otura kaydı. Ben de otak seçim var ki ben bir kısımda kaydı. Öçkeğen de bizden benim o makineme açılıp lan seriden o kapaylarına sonuçlarına mektuplar koymuyor sakalaca. Ben işte akarım kutusunu çıkartacağım. Adem kaynaklı var, ekipler vakkında uğradı da. Makine kaynaklı. Bizler
1: Estağfurullah.
0: böyle bir derde vakkı da.
1: Kızık adam kendim o.
0: Bazmışın da palaket besip kaladı. Tüp düz git pırıp. İşte urulup kaldı ayık valla kızık. Nur.
2: Harbiye de çiğdava yollarımı koşuyormuşlar ama.
0: Rahmet.
1: Buldu rahmet.

0: yaşam.
1: Yaşam.
2: Hoş geldiniz. Tüyolarınızı bize merak programımızın davranıştırdığınız bu programın eşilti bakalı mahtaydıgan dost buradırlar. Bir-biri gitavsiye kılıdığa İsil Abdul. Fokı Abdullari alayı talep kılgan.
1: Programımız ne? Allah uçlamına ait yaptırgan.
2: Şunda. Ne? Kiyinki bir saat davamlısla üçün ala mulazmeti bulmuz dostlar. Kaysi yolladı ki tuvasla yolunun ayıvalır kandak. Ürümçeyar içide bugün hava şünçilik salgın. Cay-cayladım şundakken. Dostlarımız benim şak salgın hava da yakışı keyfiyatla da. Sapırınlarını davamlaştırıp, menzilinle gibi hatarı basanla, işlerinlerini yakışı bir taraf kılı basanla da oylayımız. Hizmetin çerçeği vaxtınla da mişi radyo programlarını anlayıp azarak olsun. Üzanla gibi bir menevi uzuk basanla. Adıqınla çıxsa degen ümiddə. Yol uçurları bəsanla, qatnaş qayt soruyduğun sual məsələtlə bu sorsanla buludu. Şincan 1074 ilə üçün mülazimətdə. Onun başqa həm də doyin şübin xadımın dəxməkdən bir vası gözüç bağı. Kirib dostlar. Bir vası gözüçümüzü körüb radio alınsanla.
1: Ne mi degen belə ne?
2: Bək bəyzi buludu.
1: Şun deyimi balla.
2: Bana. Hürmütdanlıq bir meydan usul kətdi. Abdurrişid əpəndim degen usul degen oyla. Şıkıp sizlerinin hoşlanlarının cinigi vay. Üst tolusul oynayıp bula. Kas çıkarıp, top çıkarıp. Müşünün usul oynayalgan ki ne?
1: Böyle oynayıp da.
2: Müşün akışı usul oynayalgan ki demek. Obda oynaydı ki. Riyasatçılar yakışımı kayıt geldi. Mən. Kayıtıp geldim de. Karşılığımız. Nur.
3: Yollar bir tema şimdi bu bahçenin aldık yıllar kuş şirin işte maçın azra köpkeye dikir kota şofa.
1: Rahmet.
2: Miydun oturu yolu Arkhan Kavca kişiken iğiz iğir tosaldı da püçür yollap dikene. Doğuyundaki fila ansamlık dostumuz rahmet. Adıl da sanın oldu. Yollar ravan. Kalbiyet yollarım şunda ravan dedi. Abdu'nun uçuruyor rahmet.
1: Rahmet.
2: Çonsan yolu. Şıday Guangcang'ın aldı yollar ravan dedi. Bir gün diken dostumuz rahmet.
1: Yeni buladı.
2: Yaşar ne mevatı bir yaşar. Oy. Süzük su.
1: Menzirlerden evet.
2: Menzirlerden evet. Ben çıraylık menzirli rahmet. Yusufcan efendimden yeni bir uçur bak anlamda.

0: kaç nersi yukarı ha, malum nimda sızaltıdın öte. Nezer var, izle hükümetin aldığın kelge vakıda, muşu sırağda bir maşinla bek uzun bir ırtık kuzu tırağın aldı, nimiş o bir çok muduk. Müşe kelgenden var, nezer taplar, taplar mağaylı valla. Mümüz aldırayım ben, ayan ve amayan kaç kısmansa, ben kendi gerek mahkep kağımda sakakla kullanmayı yakışılmaydı. Malum, mehmanların değmez, son köy. Onun iki malı arkadaş müzikanla kutsuzki
1: Abiyan kutsuzki
2: Yeniski
0: Yerken çamgulu
2: Yeniski adılacağım ona vakit karadım Hoş Abdurrahman hoş geldin
0: Sınırlarım şu an kayınlık olsun Başta yüzde kandakçı okumadım mı şu Koten şehir Koten Naye arkadaş müzik taraflarda ama Toplu'dan mağdığım Abdullah şu Oğundumla aldığımız ırkısı yukarı vatkan ya da soldum aldığımız ırkısı yukarı vatkan. Her şekillik yolumuna bıraktım. Heterlik maşinayı vermem adı. Muştakla da zekat tutar.
2: Süretin asıldı be ağırlık saklap. O her şekillik yolunda yukarı süret, nay tez süretin mi ışık olmaydı. Donhoje kaçandın başlap takliniye bu Özgerdi, özgerdi mi o? Eğer özgergen olsa müşak uçur bir yerimiz cümle. Ablacan efendim.
1: Şimdi şarkı yolları avan deydi.
2: Ablacan.
3: Adıca, yakşı mı?
1: Yakşı mı siz?
3: Mehmet ürünçü gelsem beni bir iş
2: var. Haa. Sizin işi uğurlaştırıp oldu.
1: İşiniz el oldu. Şimdi şavuşumun tarafları maşallah biraz köpteydi. Abdu.
2: Dolu, rahmet. Yine şu... Abdükerim efendim.
4: Yol kavur nakho Şimali Peker. Yudavan Şimali Peker tabi manga yol ravağınca bulacak.
1: Buldu rahmet.
2: Yıkındamışım narat kulcılağa bağmak çıktım. Tor radyosunda anlasam. Çorma. Tanbala şu taraflarda tor da yıltımız kımandık emiz. Bire akşam konup maksak yeni kayıtı yıltımız kılamdık. Tanbala çorma degen taraflarda. İşte kalımız mı olmuş bir bilip bakaydıydı.
1: Narattın maytakçı, maytakdın narattıkçı. Narattın maytakçı, maytakdın narattıkçı. Muşu belekte. Veya bir 3-4 gün turduğundan yol emez. O cevi 561 kilometr bütün dokunun yeri mi? Şu narattın doku okucurken azıraklı yolu. Aşağıda gelişip mağınsız şu. Kıstançılık hop gitmişsin degen gibi. O birli gelişip koysuz bol şu çağın minibli ötkesiniz buldu. Veya yetip kopup 3-4 gün turduğundan yol emez. Çoğu.
2: Mehmet Ali.
3: Evet, yetti de yolu süre çıkma şarkıları rava.
2: Buldu rahmet. Yine. Kim söz bul rahmet bizge. Bizim yer kamusun da puçurlanı evet ot siz rahmet.
1: Rahmet.
2: Yer kaman, yer kaman bul hanı da. Nur.
4: Yollar bir ürte maşin bu bankçının aldık yıllar. Kuş yürünüştü maşin azıra tepkiyeli kim tosa
1: şoför. Rahmet sizge.
2: Çaralık tatıp da resminiz ne?
1: Hocine uçurlardan Adilcan Taksi Şangancı'nın intihanını uygulayıcı belgeli olandı. Hazır devlet ortak tılda birimiz bu. Ügünüp oyunda kımsa kumbaydı bolla.
2: Taşımır şaşımır traplada maşallah sel pek köpken dostlar. Yine yıraktık uruktukkan dost braderle bilen birlikte anlaylı nakşıladın de. Yaşar diye anlıkçım siz evetken nakşını biz bir yerden açamayımız. Sel turup koyulgan nakşılarını sizin köngül aramazlık sunayla. Argon, Xuja Şıdaya taraflarda maşin sel köpkendeydu. Səviyinin uçuraya köp rahmet.
1: Xuja Şıdaya'nın matar pek ötmeyirken siz de Səviyə.
2: Oşayadılı mı?
1: Oşayadılı jürəmsiz mi siz?
2: Ma davan taraf kəpikin, peyzi deyim ama davanla katta gelicek.
1: Oşayadılı mı yürüyüdükken? Şükkanla uğruşup qalqan mı deydi biz ne?
2: Uğruşqamayımız, herkes uğruşmayımız. Dostlar, yetkizdiğen avarayağın münasetik müna bir uçurmaz mındır ba? Şöyle bir yetkizsek. 7. ayının 8. günü keçidin, 9. günü kündüz geçe. Şimali Şincan'ın her kaysi cayları ve Cenubi Şincan'ın garibidiki tağlıqıra yolla. Xotan Vulayeti, Aksu Vulayeti, Bayınqulun Oblasti, Turpan Şehri, Qumul Şehrinin Şimali Qatarlıq caylarının kısmen rayolları da azıraq yamğur. Dıngız yüzüdün yukarı egizlikteki tağlıq rayolarda kar yağıdıken. Bunun içi de İli Derya Vadisi, Bortala Oblastı'nın tağlıq rayolları, Tarabagatay Vulayeti'nin tağlıq rayolları, Altay Vulayeti'nin tağlıq rayolları, Şeyhanzi Şehrinin Cenubi'deki tağlıq rayolla,

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
3: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
2: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
3: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юриш жарияныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
2: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланда чехраңызды табассумға толдырып, бізге әмра болу.
3: Biz siz üçün her cayda, her vakit en yaxşısı buluşqa tirişimiz.
2: Anla batqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'dan bevasta anlıqalı batqan Yollarınızdı biz Əmra programmisi. Yollarınızdı biz Əmra programmisi.
4: Adırlık dostlar programımızda almış adıda anlap atkınınla.
5: Düşlük yollarınızı biz Əmra programımızı.
4: Yollarınla adı biz Əmra programımızda almış adıda.
5: Bu programımız neymiş o? Maktab atkan bir-birgü tavsiye kılıp atkan İsil Abdol'a Fokı Abdol'ları alay talep kıldı. Özümüz ürümcüde bir kanç yada dükkanı var. Hem cay-cayla adam mulazmet urnu var. Şu Fokı mulazmet urnuğu berip avtomobilini yakşı asraş kip gelişinlerini tavsiye kılımız.
4: Мәйгөй бір сүрәтік күчіріне әвәтіпті бізге. Машинды тұрып кетіп беріп татқа ұқшайды. Мау бір төт апашке. О, алды да бір кичік бала отырды. Үш жақлық, алды кейін отырдыңа үш жақлық токсикілетке бұ. Кейінді үш апаш, ма шопыр өлен төт.
5: Құчақты
4: бір кичік бала. Көрікіне асыда кетіп беріпті бұ. Дабызаның атырапын емі бұ. Tabuza körük nasıldı?
5: Vaktek turda.
4: Bak körük nasıldı mı gey? Bekhterlik mi yaptı buna? Dakın mal dostlar ama bu yüz yıldır emez. Hem yüz yıldımda mansak mı bulmaydı? Bu bekhterlik işte bu bunda mansak hazır köyüsle bana çocuğun la köyüsün ma kolak aldım ama tükseklet ne? Manda mazal bir salınan bir şey tumak yok. Togu yok.
5: Onsuzki to çoğun yuğan yuğan
4: çoğun apaşlık yuğa apaşlık gibi elimi söyleydik ama toksiklete
5: a birisi tıkana oturduğanga uğrun yok da turgan okşaydı
4: yantı he bir kas tottağa okşaydı
5: o da tiz bilen
4: ört odum o ya manda kamlaşmak da mavi bekaterlik iştipak görük nağız tokşaydı he
5: Sıpın yolları şunda ravan hazırca Çanşa yollarım şunda ravan edin urun okşuri
4: Мен деп ойлағаны қойып бәрсен алчо, дейді барышам білем. Шамал чықсы, мен деп ойлыған болса, дейді.
5: Бұлда оным сәлтіріп орында берейлі. Шамал жан көтірімі көрік арқылық рүйдағы келдім. Шында раван жұңсан елімі машиллы көп, декен тосылыш жоқ, дейді шөкіран.
4: Азыр ма бір қаплан, әпенді бір видеон әвәтіп, бір адысы бұға ашмамда.
6: Ана адыл жанмыш, елден ағайлап өтмесе, маған машина ол өдеміне соқ өтіп қалды. Марым мен де жұңсан елді.
4: İşte matok maşınlarına mı süret bek çiz iştik. Aslında mağalcım odasla piyadlığa karap he.
5: Longchan Kotsi Ravan 7. otur mektepten aldı yolla Ravan dedi Abudu'nun uçuri. Sen şıkhanız Kızılçırak'tın mı? Göşbazır Kızılçırak keyce 200 metr aralıkı da yolun işki tarafı da işki hatta 3 kata bulup maşın toktu apardı. Normal yürüyüşki xeyl təsir yetküzdi dedi Aysa Can'a. Uyada toqtaşqı bolmaydı dostlar. Uyada toqtuduq, nömir tatdı. Qoqmay turup atdam degandı, aşmasilla. Ha, yana uşurlar qara baqayla. Abdikerim efendim.
4: Bulut rahmet, teşekkür ederim.
5: Ben uçuruyu etkizeydi dostlarımızga, adıca ne? Kiçik mikro tipteki yolcuları avtomobillerga oxşumağa şekildeki bağışlanğanı anlaştırğandan keyin onu enge aldırış kerek mi yok? Müşak dostlar bir uçur birimiz enge aldırımıza aldırış kerek. Motorlu katnaş vasıtalarını tizimlaş belgelemesinin 23. maddesindeki belgelemeye asasen tizimlenip enge ilingan motorlu katnaş vasıtalarını

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 107.4 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 107.4 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 107.4 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıydı.

0: kasıp tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla severçallıkka muhtaş. Bazıda köp bedel tölep ketkerligimizden çarçap kalımız. Yani bazıda başkalarının hacetinden çıkalıgalıkımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçtın kilidu. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.
1: Qadırlık dostlar programımızda anlaşadı da anlamadığını Allah yollarınızda biz Zemra programımızı.
2: Şunaq bu programını Şiltipak Allah maqtaydıgan dost bradırlar bir-birgi tavsiye kıldıgan Esil Abdul Foku Abdulleri alaydı talep kılgan.
1: Foku Abdulli. Abdul kuşmak çoğusun Allah Foku'nı kuşu görüp bakkaysa.
2: Şunaq.
1: Foku, Şauka, Yangçı degen oran kubası Allah buludu dostlar. Onda alıp gitken boz dostlarımız bana yazı vakit kaptı. Bir mukafatla ilgisek cimlik olsun.
2: Eğir bisik anladı köyde bugün dostlarımız. Ama bu toyundaki dostlarımı 107.4 nöşençlik yakış görme. Sizlerin avazınlarını yakış görme. Dabdu bana jina diye anlık ucumuz.
1: Dost mı da kılamdık radyodun, shipping odun, doyundun mu şu kalan vakitlerde bir 3000 deydi mukafatla etmemdik.
2: Meyli.
1: He.
2: İşte kılımız.
1: Ondan sonra da kılaydı. He. Doyundaki balla. Bağım sile.
2: Doyundaki dostlar bir gül, yürek, yakımda bir çay, kahve, evet pekınla. Kançilik dostlar ne etti, yakşı turup anlatıdı. İnkas rayonu, inkas kayıt, evet edu bir körpe kaylı. Doyundaki dostlar.
1: Doyundun başlayalım mukapatlaşın. He.
2: Bağı sağlı, ba deyip evet anla ya gül evet anla ya yürek evet anla. Kançilik dostlarım şu. Diyenzen kıpmanıdaki biz bir körpe kılı. Şikitalık şirkesi hesap emesi.
1: Azar Muharrir Ramil Abdümet Noşçuri Bortla Meteorologiya Stansı, Bortla Meteorologiya Stansı 7-8 gün saat 13'ten muşu serih ranlık güldürmamlık avarayda agahlandırı signal taktıptı. Bugün çüştüm başlap keçik içe. Bortlaların köp kısım cahilerde çakmaklık avarayı, güldürmamlık avarayı görülürken dikkat kıp. Paydalanıp kagaslar uçalarına.
2: Ha, doyunuk dostlar, çakkan denizden kılıp, mında gül degen aşı şap mağmısa, ma tuyguğa mukapat besek, silahımı kızılık kalısla. Kani ya, doyunuk dostlar.
1: Doyunuk dostlarını mukapatlı bitildisek, cem, şuna ma?
2: Kev atı da, lakin taz canlı kımızda.
1: Onda olsa, Şöpinho'nu mukapatlap durayla, doyunuk ilerisle oturup duranlarımıza. Şöpinho'daki dostlar, bağımsızla. Şöpinho'daki dostlar, dikkat. Хау тин хау кан деген төрт хатны язып итеңла. Язам мыгалла. Лё. Хау тин хау кан. Лё. Хау тин хау кан язаңла. Лё язаңла. Азырды башлап язсаңла булды. Шыппен хау деген дослар. Тайлайлык аботны мишәде таллап ил чыгымыз. Мукапат беретимиз дослар.
2: Дөйенеке дослар сәлам кылышмайсызлар го. Ха, биз мо һәргиз ваз кешмәймиз дип әсләм язаңла. Хау тин хау кан язаңла. Сәлеп ба язаңла кине.
1: Болонлар.
2: Бир музыка койсаңыз миш җанлык музыкага киш бир шап дигән зән кылып әвәт басканда була. Әмде яхшы булды да. Җанлык әвәт аңла. Дөйен шыппен хау дослар.
1: Шыппенхаудан башлайлы Шыппенхау. Атып тус. Шыппенхау диге дослар, бердин килмес Шыппенхау. Мукапат берил деп зулмыйда.
2: Сиз Биз азыр даватыбыз чи мукапатнын кепени.
1: Деген кепни жазмайсыз, мукапат берил деп кадылы сурайды гына. Деза кылаңлы дослар, деза кылаңлар. Лё. Шыппенхау диге дослар, токтомай лё. Шыппенхау дослар, Шыппенхау дослар, дәрхал булыңлар, вакытны чын тутыңлар. Мана булыңлар. Мына санамды.
2: Санайлы.
1: Санамды. 1 2 3 4 мишәдле тутымыз. Ваш, шәдле бана. Doktanlar. Bu ama ürgülen mi de? Belki çok kettir şüphe hodgi dostlar. 1, 2, 3. Alimjon, Alimjon, Alimjon. Shipping hodik Alimjon bormisiz?
2: Ayrim sizning qilinga.
1: Shipping hodik Alimjon.
2: Sizga buning bir tabiat aytamsiz.
1: Men sizga bir stakan qahva aytib qo'ydim Alimjon. Siz darhol bir nima yozibdingiz bizga, siz yozibdingiz Alimjon. Qani bu qahvarimni qommidi bir yer chiqib ketdi bu.
2: Ichib oldi qahvarimni.
1: Shipping hodik Alimjon bormisiz? Alimjon, men taksining surtini chiqarib olgan Alimjon emas, yana bir Alimjon jumi. Men hozir buni bir birdas evet ettim.
2: Bittim bittim tavuz usma evet ama yazdı obdan tavuz hoş akıllı.
1: Bana gül evet koydum Alimjon he, siz Alimjon he, Alimjon Alimjon he, Alimjon he, siz Alimjon şu. Gül evet ettim. Derhal sığışın telefon numaranızı yazıyor. Daha içtik bulun he. Telefon numaranızı ama program çıkışı evet misiniz? Ne kalmaz. Hep kalıdı. Şuna ola alınmaya kalırsınız. Ondan olsa doyun geldik mi?
2: Doyun geldik.
1: Tin Hawkan kugul ölü ölü doyundaki dostlar.
2: Ha, doyundaki dostlar. Derhal başlanla.
1: Bulanlar işte, bulanlar, bulanlar, bulanlar.
2: Şuralar cih kese, sizlerin ama mukafat kıyırsınız. Sizlerle yukarı buldu dostlar. Bana.
1: Bulanlar, bulanlar.
2: Adil alette.
1: Kugul ölü ölü, kugul ölü ölü, kugul ölü ölü. Ha.
2: Yaxshi mana. Oy, do'stimiz chiqqan mana.
1: Siz tepa resimdan birini tartib boshlab, birinchi o'ringa chiqqan.
2: Ha, anda bo'lsa. Anda bo'lsa.
1: O'chirib, mana. Do'yindiki do'stlar diqqat, ha.
2: Kerim.
1: Xo'sh kelim.
2: Kerem mi yakın? Abi şöyle kısıyı satmıyor.
1: Kerem. Kerem. Gel dostumuz mübarek olsun ha.
2: Kerem. En üstü

0: mana. Kesa night adlı olsun üçün sizlər köstük qoymuz. Rəsm tatdıq aşının ən üstüdəki dostumuzni tələb çıxdıq.
1: Hmm, balada.
0: Sizə ayrım seçin qılığa. Kirim.
1: Bu maşı Ви Шинпинг дейді, авазын үшірі, Ви Шинпинг дейді ке, олым жасыз әвәрді күтіпсіз ғо, Ви Шинпинг дейді кәмі дұқ балды тәке. Машиналы, радиоанлы маңғалық бады дұқ ғо, Ви Шинпинг дейді ойын шыпин қоғдысымыз, гәпінеміз түшелмейді ғандаймыз балла. Шыпин қоғын түгет дұқ, ойын түгет дұқ, шындама, іштіксі ше езіңла, телефон нұмырыңла, вәтіңла, Dosa, radio aldırdık dostlar, şu Vişin supumuzga uçuruyorlarsa Allah buludu, hazırdım başla uçuruyorlar Allah. Vişin supumuzga hazırdım başla uçuruyorlarsa Allah buludu. İçtik bulunlar, içtik bulunlar ha. Hatun Hokal, kogülülülü.
0: Oy, bana Kerem diye anlıkçımız uçur evet, doğru mu ne?
1: Bulunlar, bulunlar, bulunlar, vakti az kaldı, vakti az kaldı dostlar. Maş, radio aldırdık dostlar, otursunlar o, Vişin Pinkteyde. Bugün tələyənlər yoxmu deməsinlər.
0: Şunday mə, attigandan beri şunda yaxşı uçurlar verib atsılar. Bugün səhər bulbul bək talaşdı. Yeli çəpin xoda, yeli vəşində. Bək talaşdı.
1: Bulanlar, bulanlar, bulanlar, bulanlar.
0: Yaxşı, yaxşı. Ba, ba, ba, ba, lü, lü, lü, lü. Qayıs qulanlıq əplik kəsə, divanı al şunda, ravan şunda mə, rəhmət.
1: Bay Jigit bek yolu yutuptu o. Bay Jigit bana oho. Şinfu Cahattin, Kottan Şehri. Halık yolları ofan deydi o. Bulunla, bulunla, bulunla, bulunla, bulunla.
0: Sen muyum vakti de kapkar yupurmakla yok akitedim ana. Mukapatman gibi çıksı yok akitedim ana.
1: Hoş, şimdi olsa Ahmetcan AT Vubasısı taksi.
0: Oy ya.
1: Mübarek olsun. Ve işin radyo aldırdık taksici dostumuz. Ahmetcan AT Vubasısı telefon numaranızı davet ettim. Üçcanlı geldi. Oyundaki Kiremcan.
0: Kiremcan.
1: Şıpın hovdaki Alımcan. Hani kendin radyo aldırdık ve işin pinktek yolluğa Ahmetcan. Üçcanlı 388 yakamıdır ki. Fokat dolu kattı.
0: Ma. Oyundaki Kerem diye anlıkçımız şunçilikim tereylikke ayrı durumda xeride kütüb bir yarım saat tek otladım zakas düşmeyi bek açığım kegen digen de bana bir fok aptallık bu kaldığınızda
1: oldu ya Kerem diye bana
0: tanışaldı ya
1: 388 yeni kimidir ki fok aptallık başınalarının boya vakti hoşkan bulsa numaraların yolu yüktüğümüz Şoka Yangçı Boğuyan kılıp Muş Foka Abdol'da Muşu Dabaza Gofan Minga'nın oylusu Dükkanı var Bilisler o Şiyinin içi Rımıtçıla oylusu Bah Şiyinin içi de Bir akırsan alın buldu Vaktinle yetken de verip Boyan kıyılanla
0: Mübarek olsun mübarek olsun Doyin Şöpin Xo Hem bizden Vişin Pin Tehdik Şu 3 anlık uçumuz Tela ilgisige Mübarek olsun
1: Dosa Vaktimiz duş kaptı
0: Şuna oldu Dostlar hoş değilim ha. Yaktırıp alınan kızgılık bile katlaşkan emmanla köptün köp. Rahmet dostlar, harmı gaysla. Yollarınla ravan bulsun. Yakşı kepiyatı menzilinle gidip birçinlerine ümit kılımıza. Nöbetçi muharır Ramila Muhammed. Ramila Ablumet. Programma riyasetçileri Adılca Ablumet bilen Kunduz Ayı.
1: Kunduz Ayı turdi.
0: Hayır hoş.
1: Keşkinle hayırlık olsun.
0: Keşkimiz? Çüşlükümüz?
1: Çüşlükünle hayırlık olsun.
0: Hayır hoş dostlar.

0: hem türkü boladığan, yukarı önümlük hemkarlaşıdığan Bington bilen yerlikning kanun yürgüzüş boyunca idare kılış sistemisi küçe berpa kılınıp, sot kılış paylıkını biriktiriş, mürasa kılış küçüden ortak behirleniş. Kanunçılık teşvikatını birleştiriş, kespi neticelerini öz ara ügünüş arkalık, rayon halkıgan deva tenlerki en zor derecede tüvelletilip, macranın eşiş miktarı menbeden azaytilip. Kanun yürgüzüş boyunca yuğurluş ünümü, ammığa mülazimet kılış, terakiyatkı kapaletli kılış, mukumluğunu ilgir sürüşünün idar kılış ünüm ıqtadarıqa aylandırılıdı.
1: İki taraf birdek mandak bildirdi. Daimlik maslaşıp dilo biciriş, kespi cahette fikir almıştırış. Asası katlamlı idare kılışta hem törtkü buluşunu putu tutup, rayon halkıgan kanun yürgüzüş mülazimetini sicil helalaştırıp, tevvelik rayonunun cemiyet mukumluğu ve ıksatının yukarı süpetlik terakiyatını koğdaymış.

0: Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, Dilo ve Kanun sahibimizde kımmetlik it avtomobilgi soğulup ölüp getdi. İgisi 14 min yuan tölem talep kıldı. Sot mahkemesi Muşi Dilo karta kandak hüküm çıkadı. Muşi doğrusudaki Dilo misali dekıtanladı boludu.
1: Yakında Tekes Naili Halıq Sot Mahkemesi katnaş hadisi ziyan tölümü macerası Dilo'sini muhabbetlik mürasa kıldı. Dilo bijirgici sotçi kanunini çöndürüp, dolu sözlep sevirçalıq bilen nasihat kılıp, üştirep otursudaki ziyatini muhabbet hal kıldı. 2025-yili 10-cı ayının 10-cı günü Go Akis avtomobilini aidap Moğulkure nayisidiki ma'lum yol bölügide ötüwatqanda Da Akis baqqan Otrasiya Shigo iti bilen soqulup ketip, bu qimmetlik itning naq maydanda ölüşini keltirip çıqargan. Delog'i çirtişlik avtomobil oqşamagan derecede buzulgan. Moğulkure nayili qatnaş başqurish tarmiqi Go Akis hadisine asaslıq javobgarlıqni üstiga aldı. Da Akis qoşimchi javobgarlıqni üstiga aladı dep bekitdi.
0: Hadise yüz bergenden keyin iki taraf it ölem tölem pulu doğrusu da kelişelmedi. Da ikiz bu itni ilgiri sayacılarının 20 min yuanga setip almakçı bolganlıqını etti. Go ikiz avtomobilga sugurta setip alganlıqı, münasibetlik ziyanını sugurta şirketi üstüge eliş kerekliğini etti. Şunun bilen bile avtomobil remont haqqını mı, da ikiz cevapkarlıq boyunca üstüge elişi kerekliğini oturgu koydu. 6 ayının 1-ci günü da ikiz, Go X üstüden Tekes Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, içsini üçün 14 min yuan tölen bir işini talep kıldı.
1: Dilo'nu kabul kılgandan kiyin, Sotçi, Kaysarı, Kajikin, Dilo'nun hukuk cevapkarlıqını inik ayırıp, iki tarafke katnaş hadisindeki asaslıq ve koşumcu cevapkarlıqını ayırış ölçümü. Ermek hayvanı şahsının kanunluk mal mülük süpütü de tölem asası kılışını çöndürüp, üç tarafını sevirçalıq bilen kinişke teşkil edi.
0: Köp qatim fikir almashtirish orqali uch taraf o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi hosil qildi. Ma'lum sug'urta shirkati 7 ayning 10-chi kundan burun DAX ga ish o'lim to'lam puli uchun 5500 yuan to'laydigan. DAX 30% qo'shimcha javobgarlik nisbati bo'yicha GOX ga avtomobil remont haqqi uchun 2100 yuan to'laydigan bo'ldi. Ikki taraf o'tirsa-da boshqa talash tortish bo'lmadi.
1: Bu dialogni birlashtirib Sochi mundaq askarti. Ermek hayvanlar puhralarının kanunlu xüsusi mal mülkiye teve bulup, yol yürüş cereyanda ermek hayvanlarını soğup yerlendirse, hadisi cevapkarlığı boyunca tölem töleydi. Bakıcı sırtı çıkıp, itini aylandırganda yitlep başkırıp kontrol kılışı, ermek hayvanlarının yolu bözüp kırıp katnaş hadisi keltirip çıkırışıdan saklanışı gerek.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Şinjan radio televiziya stansiyası 174 katnaş sanat radyosunun kanunsuz gemira programısı boyunca alınışpadoq, yaqtırıp alğınınlağı rahmet.
1: Riyasetçiler Ürkes Sultan bilen Risalat Qasım növetçi muharir Murat Qopur.

0: بیجنگ وقتی ساعت 16
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, yakı sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını tırt sözü çekişirikti alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosu kançı yerik edipini birer tırık ve tırt. Tırık ve tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Her vaqt qalbingizda minnatdorlik gullari ochilib tursin. Güzel tabiatdan, sehri quyoshdan, illiq oilangizdan. Yana nurg'un narsalardan minnatdor bo'ling. Albatta, yana biz minnatdor bo'ladigan nurg'un ishlar yenimizdilar. Minnatdorlik tuyg'usi sizga muhabbatning nemiligini, hayotni sevishning ma'nosini chuqur his qildiradi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisining yeng taratqo apchisi Sulushitingda mas qadamda anglatildi. Programımızni Sulushiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmiz sadasi sayfimizda 2026 yili mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishguchi Şinjan Şuanli Muhit Asrash Energiya Mashinasi Rimnut Sexi kapsharlash banining boshlig'i Ali texnik ishchi Jang Wenchangning kapsharlash yo'nari bilan asli maqsadni tavlashdek kurash hikoyasini anglaymiz. 1 iyul ordeniga erishguchi Oqas Sulayman sharab quchib yurti Chag'an To'qay nayasiga qaytib kelgandan keyin mehr shafqat yetkazib haqsiz kasal ko'di. Programımızning davomida Xinjiang Gong'an saqchilari to'g'risidagi 1 minut saqlashqimi bo'lmaydi mavzuliq tez suratda odam qutqizish hikoyalarini anglaymiz. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programımızning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhi orqali güzel davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programımızdan başlap, emgek namunçılır vekillerini məxsus ziyaret kılış arqılıq, emgek namunçılır ruhi, emgek ruhi, önerven ruhini mədihləyimiz. Anla vaqtınınla, işçila uyuşması sadası səyibisi. İşçila uyuşması sadası səyibisini Abdunum Rayluq Baş İşçila Uyuşması bilen Şinjiang Radio Televiziya Stansisi birlikte anlatılır.

Dostlar, anglavatqaningla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining Gülbostan Abduqadir riyasetçiligidiki sizge rahmet etgun bar programmisi. Programmamizni davamlaştırıwatymyz. Bu programımızda Tırıt Soda Çekli Şirketi alayı talep kılgan. Bir minut saklaşkımı bulmaydı. Tövende Şincan Gongan sakçılarının tez surette adam kutkuzu şikayelerini anlayınız. 7 ayının 1 günü saat 21'den aşkan bozumu, Ürümçi şehirde keşlik katnaş besik mezgili yanılı davamlışı vatkan bulup, yolda abdumabulla köp idi. Ürümçi şehirli Gongan İdarisi, Tianşan Rayonluk Şöbe İdarisi, Şorbulak Koçu Başkarmısı Sakçıhanisi, 919. yol abdubuz şoförünün tuyuksuz kesili kozulup gelip, davamlık abdumabul heydeşke amalsız kağallık doğrusudaki məlumatını tapşırvaldı. Məlumatını tapşırvalgandikin, xalık sakçıları tez surette nəx meydanğa yetip gelip, toxtap qalğan amivi abdubusunun etrapıga nurgun amma yığılvalgallıqı. Şopurnun rolgu dümyatkan halette çırayı tatırıp, meydisini tutuvağalıqı. Əsuşini yoktuş alametleri körülüp, normal gəpkılanma.

0: Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırıvatımız. Mavu dostlarımızdan uçurlarına bir qarap baqaylı. Abdikeremnin avazlı uçuri.
1: Әрбісіктен көрсе, таш жолы шүшілері қарақыманған үйолы қарамаяқсыз ұлдырыпта жаласыған асылдысыла. Өтөш. Жол қәуірі 104 үйінсай үйлі, шүйсай үйлі, шәкір маңғанда елдір алан. Өтөш жоқ.
0: Орышып қаған дәхілге қылсыза, Абдікерімсіз. Ай, үйірді алан, а, паланы тұсоқ, деп. Орышып қамайсыз лекен. Yana dostlarımızın uçurları qarsaq, Mehmetcan qatarlıq dostlarımız yaqtırıb, anlav etibdi, nodun başqa Abdurrahman Somkichi, Qolji 10-cü rayonunun altıdiki yollar ravan deydi. Bugün dükan aşmay, aşu dükan aşqanda tapqan pullarınızı xəşigilməyib sizdə, Abdurrahman Somkichi. Yamancıq pul tep kətdiniz qodaymısız, Şəndoğmu Şəndoğ, Beycanmı Beycan, aş qılıb jıq yalaq berib kəldiniz. Lıq pullarını qacalab. Nurnun avazlı quçuri.
1: Yoxar bir tema qaqlı körüp dostlarım qoşulur sıralar.

0: Uçurlar bir karbi değil. Abdükerem'nin avazlı kuşları.
1: Yol kavra, karbaydan mı otur yolur yolur alan, kerbişesin yolur alan.
0: Dostlarım da bolsa tövende Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydın aldı məlumat dağlayımız. Ürümçide azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 27 geçe. Altayda hava bulutluq. Temperatura 22'den 31 geçe. Çöçekte azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 34 geçe. Qolcuda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 33 geçe. Bortalada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 33 geçe. Qarmayda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26'den 35 geçe. Kütünde azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23'den 33 geçe. Şeyhanzide ötkün yağmur yağdı. Temperatura 24'den 33 geçe. Sancıda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 24'den 28 geçe. Qumulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26'den 35 geçe. Turpanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 29'den 37 geçe. Korluda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 29 geçe. Aqsuda azıraq yağmur yağıp keyin oturhal yağmuruğu özgürdü. Temperatura 18'den 34 geçe. Atışda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 34 geçe. Qashqada hava tutuq. Temperatura 21'den 36 geçe. Xotanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 31 geçe. Ürümçide azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 27 geçe. Havaraydın məlumat anlattıq.

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılı hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizge balılı dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan

Bu programını Tırt Soda Çek şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilginimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Tokkacılaş oralar gay gay da hakikaten köprümüzde.
1: Tokkacılaş dediniz mi? Kınakaya bayamkı dostumuz Mavu Aptuz Kartısı'a pul kaçılaş orneye diyen diye. Bildiğinizde bir uçurun bir vatken bolsa, badam taksinin uçuru karab akaylı çarakiyesinin yaygenge karab çıkıp barımen maşinla sel köpken deyip duva. Davutcan.
2: Şöpür dostlar, kandafı olun, yakışma yoruşu vatken, muşo, nemerden, muşo, zunkarsan, menesi maşinla intayınca, yanıma danıktım, muşo, yaşa bakısı, muşo, toğutsan, menesi maşinla zıka, danıktım da, karıştırım çok.
1: Болду. Абдунун Абуду апанын учурба, Хонхы Йоли Жуңи докторханасынын алдыдагы жолда машиналар сал көпүрөк экен деп туба. Абдыкерим апанын учурба экен, экинчи докторхана атраптарда автомобилдер көп экен. Рахмат.
3: Сапарга чыкканда, иштен түшкөндө радиону 107.4 катнаш санат радиосуна тогурлап, жол учурларга диккат кылышты унутпаң.

bir tonna qağaz yasaş üçün oya tutup daraq kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını qoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda qılıdı. 174 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

Gülgünçiler programımızın da olmuştur vatımız. Programımızın tırıdısı oda cəhlikçirikti Allah'ı tələb olan. Söyünün küçük dostlar, hem de ilimpən öğüneyli ilimpənge əhmiyyət bir eyli zəhibimiz dekdonadı buludu.

0: Yol qatnash bexatarligi har bir yol yurguchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj, qaydini asta ching saqlaganda, amaliy harakatga aylantirganda hodisalarning yuz berishidan saqlanib, tinch aman yurish muhitini o'rtaq barpo qilib bo'ladi. Sevimli radio anglig'ichi do'stlar, tushdan kelganlar xayrlik bo'lsin. Qatnash liniyasi programmamizda eshitiladi bo'ladi. Men riyosatchi do'stlar Qunduz Ayturdi.
1: Yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Şunda her vakit sizlerge hemra, sefirinlarga hemra bolup kelibatqan qatnaş liniyasi programımızni başlap aldık. Dostlar, qaysi yollarda ketip atsizlar, yollarning ahvollari qandaq? Çünkü bu kanda hava içilip tegin bir yaxshi kayfiyatlar bo'ldi deb o'ylaymiz. Yaxshi kayfiyatlarda ravon yo'l mansanglar deb o'yladik. Endi mish bir qism yo'l bilaklarida aniq to'silish ko'rildi. Mashina eqimi obdanli ko'p. Shu do'stlarimizdan har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchurlar berib mingishini, uchurlardan ta'minlab ehtiyojli do'stlarning foydalanishi uchun sunishini umid qilamiz. Uningdan boshqa yana qatnashqay so'raydigan savol masalalar bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi. Bizmi ham do'stlarimizga savol javoblik mazmunlardan tayyorladik ta'ng. Ugunimiz ana shu mazmunlarni anglagandan keyin anglab qo'ysak zihni yetmaydi. Kündük durmuşuda haman bir gün əsqatıb qalıdı. Onda xılsa, proqramımızın mərhəmət yolu üçür verişini xalaydıqan dostlar. Şincan 1074, sizlər üçün mülazimətdə.

Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt, katnaş liniyesi.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Şuna kanlı uçular katnaş liniyesi programımızı anlaştırdığımızda bu programımızın eğiz boşluğu sağlamlıkı köngül bölüdü kalanın yakışı dalışı boğan Şinhua Canobu yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alayda talep kıldım. Kegen uçuladın yetküzsek, yaktırıp anlavat kalıqını bildirgen Abdurrahman Sumkçakımızda karşalımız. Bingtuan Doktor Hansının aldı yollaşında Ravan deydu, abudu, rahmet. İkbalda, rahmet. Әбәткен чырайлық рәсімдіріңізді тапшырып алдық, ға? Қынан тұңлу азыр шында Рауан дейді, ә? Қынан тұңлу тұрап ләмі Рауан кән. Азыр әмдіміш итбақ үлі да тұсылыш қейлі обдан еғір.

etişki bolmaydı. Yolunun karış tarpıgı ötüş üçün, yolunun otursuğu kegende kilip ketip atkan aptomobilanın köp işgelikini köse öz orunda saklaş. Bir xatar boğalıqını cazimlaştırgenden kiyin ötüş gerek.

Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın derek bir yerdi. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Kandak ayhvalda ciddi ayhvalda yürüyüş yoludan paylanıqlı buludum. Adatta ciddi ayhvalda yürüyüş yolu da aylı bir maşallah meniş çekilin doşunak mı? Meniş kıpılmaydı deyimiz. Yani kandak ayhvalda bu yoldan paylanısı buludu o degen de. Birinciden ciddi ayhvalda yürüyüş yolu sakçı aptomobili, ot uçuruş kutkuzuş aptomobili, ciddi kutkuzuş aptomobili, kuruluşta xatardın kutkuzuş aptomobili ciddi vezip icra kılıdığan dışıldıldım. Şikensi, motorlu katnaş bastısı da katnaş hadisesi ya ki iğir kaşılı görülüp, aptomobilini toxtutup kutkuzuşunu küçük doğru kese, ciddi ekvalda yürüyüş yolu da vaqtlıq, vaqtlıq aptomobil toxtutuşku buludum. Yani, aptomobilde tuyuqsız kaşılı görülüp, normal yürelmek kasa aptomobiliniz, aptomobilini derhal toxtuşku doğru kese, şu ciddi ekvalda yürüyüş yoludun paydalansınız buludum. Şikensi, motorlu katnaş bastısı besilgan yük, çeçiliş ya ki etrafı uçup çüşüp, derhal aptomobilini toxtutup bir taraf kılışı doğru kese, yanılam, şu ciddi ekvalda yürüyüş yoludun toxtap paydalansınız buludum. Üçüncü, katnaş hadisesi yüz berip, aptomobil normal yürümek bir taraf kılışın küçük doğru kese, şu ciddi ekvalda yürüyüş yoludun paydalanıp tursunuz, yerden şeyde kütüp tursunuz buludu. Yeni bir gün, aptomobilgi oturgalarının kesellik ekvalı kuzgulup kasa, şu ciddi ekvalda yürüyüş yolu toxtap, sakçıladın veya ki yarlın telefonu urup yardım sorusu buldum.

Erbe çok yürüyün üstü peymer yürüyün işte maşalla bekup ke. Şida ço peymer liniyede. Karşı taraf ramak şida. Şimfu Huayan'ın aldı yücün gey tarafka yola xeyl ravan dedi. Uçar tur taksi niyaz rahmet.

Davam belo dostlarmış. İştipak yolu dün Dungdalyan Qarbi Qudsi Muşu liniyada tozuluş bək iğir cənub şimal liniyası da. Yani o xşaşla bayam digən dək Muşu. Ardaçoğu körüknün astı, Adıl Dasa'nın aldı tozuluş bək. Doktorxanın, işki doktorxanın aldı tozuluş bək. Muş milletlə kutsu da tozuluş bək. Anaballa doktorxansının aldı tozuluş bək. Sisi molunun aldı da tozuluş bək. Sisi molunun aldı da tozuluş bir qədər iğirə. Yani Muşu, Taşimir, Şoşimir'i mağdıqan liniyə. Qoş liniyada tozuluş ba. Beymirdin mi şu sistemolunun aldığı kiliş, şuya kiliş liniyada maşallah bəçik tozuluş ba. Karıştıra proban. Onun başka sistemolunun kəyni kutsi. Bu kutsudu mu hazır tozuluş ba. Sayıl edin kilip, şu sistemolunun aldığı barıdığan qayrılımız şu yələ asasən tozuluş ke. Uyadın ötüb mına mansaq, Xualin körüknün astıda. Tozuluş. Obdalı bakı. Onun başka yine özümü kisellikle doktor hansının aldı da maşılla cekan bek eğer tozulup gitmedi deydi. Hongshan yolu. Hongshan lu. Tosuluş bakı. Asya yolu aş Hongshan'ın aldığını başlayıp muşu. Xualin tarafı kişi tosuluş bakı. Xujan Zhongxin tarafı da Yiming Dasa'nın aldı da tosuluş bakı. Hem de işte şuna vaxt buldu. Tosuludu enik. Bölüklerde tosuluş körülüdü. Şu an hem de zıçıl tosulduğun yol bileklerini bilimiz. Başka yollarını tallaş imkaniyetimiz bulsa talap maili. Bana Cungi Doktor Hansı'ndan aldığı hazır. Koş liniyede mıkkıda tosulup gitmepti. Lakin bana yok koş liniyede tosuluptu. Ama yol nem boptu. Tosulup bulam gitipti. Mavo ciddi tarafladım maşallah bek göğüp degen uçurunu tapşırıp aldık. Xinfu Huayuan tarafladı maşallah sadece lakin bek eğer tuzlu ketmedi tiyi gündün nemen taraf karab manganda yollar ravan maşallah köp çünkü kızıl çırağının arlığı yakın şu naktım maşallah köp lakin alay tuzlu şu yok dedi. Şindadi gaz kanısı da gaz kaçlaşka ücret durgan maşallah bek köpke. Demek bu yerge gaz kaçlaşka kemanla degen gepkende. Ya İttifak yolu şimaldan cənubğa maşınlar bək köp deyidi qoy qoncav.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt katnaş liniyesi.
2: Katnaş liniyesi programımız ne dostlar? Eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü qallarının yaxşı talışı boğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu amula türesi alay tələb qıldı. Bu oran köpdün köp rəhmətdə. Uçurla boz əvəz sağla buldu. Menin ismim ne? Kucha taksi buludu. Kucha taksi dəb özgərt qoyğan bu sağla deydu. Ismimiz kucha taksi buldu. Yana uçurladın sayılı şimaldın canıp qarap manganda Mijuan körüktün ötkendin kin tosuluş bekke gır maşından sürüttü. 5. 5 tikit barımızdı. 2,5 kilometr tosuluş ba dedi o. Aynı po. Bir isimlik dostumuz. Hongguangsan iğir tosulup ketti dedi o. Abdullah Hotan akımızını karşı alımız. Yana uçurladın.

Onundan başqa yana şamal tosuş aynigimi çekilip ketken. Şahsi avtomobilning arka bavşan gansı çüp ketken, sırlandıgan kısmı eğir derece buzulgan. Yol yığızıda avtomobillarning kısqı vaqit toxtap qilish ahvali görülgen. Qatna saqçıları naq maydanı tekşürüş hem nazarat qilish arqalıq JOX'ning qaydigi xilap alda yol yığızıda vaqitliq avtomobil toxtutup, yoldaki normal yürüşkü tosqullu qilishi bu qıtımqı hadisini keltirip çıqargan barlıq sebep. Şuna hadisede toluq cevapkarlıqını üstüge aludu dep bekitken. Bu dilo misalının körübüleş kabuludu ki, JOX'nin kılmışı, yol katnaş bekhattarlık kanundaki yol eğizi, soğudu bazırı yol bölükide vaqtlıq avtomobil toxtutuşunu mən eqiliş. Motorlu katnaş vasıtaları, motorsuz katnaş vasıtalarının normal yürüyüşüge, tosqullu kılmaslıq doğrusudaki alaqadar belgilemege xilap olup, tipik yol eğizi da qaydigi xilap avtomobil toxtutuş kılmışı kürüdü. Şehir soğudu çemberki yol eğizi katarlık adam ve avtomobil zıç rayolada yol yüzüdeki yol yürüyüş boşluğu çeklik buludum. Halıqanca vaqtlıq avtomobil toxtatkanda yol yürüyüş boşluğu bivasıda tarayıp normal avtomobil ekiminin yolunu üzüp koyup arka septike avtomobillani aldın hüküm kılıp xatardın saklanışka amalsız kaldırdım. Nurgun şoförla kolaylık buluşunu közlep, talay sınaş uydu bulup, kaydıgı xilap alda, avtomobilini vaqtlıq toxtutup, yol eğzideki yürüyüş xiyim xatırgısal qarab, asanlam, son düşüş, sürkülüp gitiş, köp avtomobil zincir sıman soquluş qatarlı hadislerini keltürüp çıxırdım. İki tarafından mal mülkü ziyanğı uçuraş, adam yaralanışını keltürüp çıxırıplı qamay, yana şehir katnışını eğir derecede tosup koyup, yol yürüyüş önümüge təsir getküzüdüm. Kanunga xilaplı kılgan şopur barlıq davalanış, avtomobil remont tölen pulunu üstüge aludum. Hem de numar tartış, cerimanı koyuşta katnaş mecburi cezasını kabul kıludum. Katnaş saqçıları şuna eskertudu ki, avtomobil haydab yol eğizi, soğudu pazarı, gol yol katarlıq toxtaş men eqilingan rayolardan ötkende çukum avtomobil toxtutuş belgilimizige anlıq rayaya kılış gerek. Vaqtlıq yolunu ilgilep avtomobil toxtutuş

Nakşilerden çıraylık huzurlandık. Hani hem de avara özgürüşü karabak aile dostlar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 8. günü çarşembe. Ürümçerinin kelgüsü 72 saatlik avaraya karısak, bugün keçidin əti kündüzgece azıraq yamğır yağıdı. Temperatura 19-27 selesiye gradus kıca. 9-ın çesla keçidin 10-ın çesla kündüzgece hava tutuq. Temperatura 19-30 selesiye gradus kıca. 10-ın çesla keçidin 11-ın çesla kündüzgece hava bulutluq. Temperatura 20-32 selesiye gradus kıca boludu. Qani ondaq bolsa, alaqçılarning uçurları qarsaq. Bugün yolla anca ravan emas qo, qayaqa basaq yol tusulub deydi. Bugün raz tusulish sal balduraq boldi, kech qatnashi qurpalli vaqtida. Sal burroq ko'rildi, ha. Do'stlarimiz shu doim biz deb turib atgan, ta'kidlab turib atgan do'stlarimizga shu uçurlarni berib turib atgan yo'l bilaklari tusuldi. Hammani tusuldi, ke shunga bir boshqa yo'llarni tanlab mansanglar, manzilinglarga tusulmay. Vaqtı da yetib basanlar deb o'ylaymiz. Unda bo'lsa, programmamizni yoqtirib olgan do'stlarimiz, hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat. Yo'llaringlar ravon, bexatar bo'lsin. Qizg'inlik bilan qatnashgan uchur ta'minlagan do'stlar, aman bo'lsinlar. Riyosatchi do'stlar, qondoz aytirdi. Xayr xush.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Şunda kaderde kanlı otulu hamanlan iki baktık bolu sonlarına çın kalbimizin arzu okulup keşlik yollarımızda biz hamra programımızda başlayıp gittik. Hani keşomuzu mu keşliğe ekleyicilik sebep etigellik çüştük tügü diye. Şuna ola keşke hesap olan mı yollarımızda biz hamra programımızda yaktırıp anlaşanlarına çın kalbimizin ümit kılımız. Cuma anlı otulu.
1: Şimdi kadirlik dostlarımda bir günlük hizmet uygun işlerinden ahırlaştırıp uygun kayıt sepranlarda kızgarlık paranlarımız bilen silahı emra buluş için keşlik yollarımızda biz emra programımızda başlayan bulduk.
0: Şunda.
1: Samimi mülazimetimiz sepranlarda hoşal bir keyfiyatlarını bir işle kısı. Ben Riyasetçi Ruşengül Basit.
0: Ooo Ruşengül Basit. Keşlik programımızda kendinizi karşı alın.
1: Şimdi işte tek aldık hem de anlıkçılarının kimi yakında.

0: sıçıp muşu bir yarım saat vaktimiz anay köngüllük bir yaxşı bir mənağı yığılsaq oho şunda yaxşımış program bir axırlaşma subtika degendek bir hissiyat bilan alışınlarını qızğınlıq bilan qatnışınlarını programımızın bir xoşallıq mənəvi zuq elişinlarını 107.4 Qatma Sənət Radiosu olmuş programların Allah bir xil bəxt tez qılışınlarını çin köngülümüzün ümid qılımız
1: üçün albatta albatta qani qadirlik anlıqçılar onda xosa Beyşin salonumuz arkalıkta programımız katlaşıp yol uçturuları bir işini başlayıp yasağına buludu. Onundan başka ama kolumda bir iPad durdu bu iPad'da. Şunda kırıp karsanla şu nurluk baş Riyasetçin'le Mevlüt İbrahim bilen
0: Sumbulçaş.
1: Sumbulçaş. Riyasetçin'le Ruşengül basını köre alaysalar.
0: Gerçekten ben belki Sumbulçaş bulmuşsam bu likin aşı Mevlüt Kan'ın olduğu gereken canlısı.
1: Ama Ankara'ya baktı da.
0: Sumbulçaş hesaplayayım diken ben ha.
1: Şunda şunda. Belki bir tayaqdan əgirlikini ispatlamaq istəsən onun yenin onun qışığa tüz tayaqdan birini qoyub qoy deyilən gəp var da.
0: Şəxil xillanı olduğu gələn çağda mən ancaq sumbulçaş eməsdim çünki bugün bir xil sumbulçaş deyən dığız mə tərifləşlər qoşub qaldım mən.
1: Şunaq Roşangilin sumbulçaşlığını ispatlaş üçün onun qışdı mən oturuşum kerak. Ondasa anlıqçılar manımışlar bir təbii paranlarımızın anlıqaş, yoluqçuruları bəgəş, mansalına tamamen boludu. Ve işin salonumuz yeni bir qıtım davet eli XG 1074 FM.
0: Doğru, doğru. Onundan başqa maşa doyun şüphin xaldı mənimdə bir yavaş görsüş. Bu vatı da hazır radyo onumu onlap durup, kürəyləyislər, kürüp durup, anlayalayislər, sazır mı? Onlar iran qaldı ki.
1: Şunda, şunda. Lekin şüphin xaldı yok. Çıma şüphin xaldı. Avu, qatnaş kumandallıq mərkəzləri, yasatçılarımız, arqas yol bələklərininki yoluşdurulunu verdi.
0: Şunlar ama doyunu kürüp durup, anlaşım kanitinla bağ. Mana ondan sonra qatnay sanlar buldu doyundu mə hər xil uçurlarını yollab soraydığan suallarınla bolsa yəki məndə gül rəqimi yox gül rəqim deyib gəp bulmaydı o
1: ha gül gülləni
0: gülləni məndə altı rəqəmlərini deyəndək 174 deyib məndə yizib məvlka deyib tolab deyəndək şunda
1: roşan gül sanlar buldu
0: şunda man sanlar tamamən buludu çünki həm də doyum işlə qılışanların yaxşı gördük ə
1: doğru
0: həm o yaxşı görgəndik ki biz məmnun şunda bir tələblərini oturub qoyduk ə biz xadirli dostlar
1: buldu qaysı yol bulaqlar ketibsizlər yollanıq o məhvalı qanda şahvalar bağım yok mu? Ondan sonra biz aldı bile Ürümçer'ninki şükürlük avarayı malumatı karaydıgan bulsak Ürümçe mana üç gün buldu sel salkın rahatlık tuygu bir vatı dışında ama bugün gecenin ert gününüz gece Ürümçe'de azırak yağmur yığıp amızırak yağmur yağdıkken temperatura 19'dan 27 sensiye graz kışı buludu ert gecenin ögüllük gününüz gece hava tutuk temperatura 19'dan 30 sensiye graz kışı buludu Yani azıraq temperatura yukarı örlap bana diken. 7-nin 13 günü keçeden 11-nin günü kündüzgece hava bulutluq temperatura 20-din 32 Celsius graz kışı boladı. Cuma onu kutulamana.
0: Demek yani azıraq isiydiken de ha?
1: Doğru.
0: 7-nin canı şöyle yığıllık yağmurluğu bir hava rayı bilen kagen. Demek hem de yani azıraq bir eslik kildike 32 Celsius graz kışı kıtken dostlar. Cuma. Şuna olan bu şu, kaysi yollar kiydi vat silah kadarlık dostlar. Hem de yollar ravan bozu uçur bəyməyimiz deydi Allah bakken silah. Ravan yollarının uçurğum intayın ihtiyacımız. Ravan yollarının akvaldın, tuslup ketken yollarının akvaldın. Cay cayla turatkan anlıq uçurumuz mu şu, avaray akvaldın. Ya ki bir kısımız hayat doğrulur, hazır hayat kılık Allah'ım. Ya ayeti çıkken.
1: Doğru.
0: Ya kımangan, ya kımangan şıkılıp, başında hayat kaynayıp gitti. Yokur sürekli taş yollarının akvaldın. Sayat uğurlarını ki akvaldı uçur ben sana tamamen buludu cümü.
1: Ondan sonra onluksan uçturuları karaydıgan bulsak obul kasım, obul aşım ki ya. Salam Mevlüt, salam Ruşengül, yol kavriye, van minlu koşun üstü ravan deydi. Benim yolum örüm çedik, nurluk yolu.
0: He, nurluk yolu. Nurgun yerler yollarınız var cümü diyen bilen. Nurluk yolu, paynap yolu.
1: Takırtak yolu.
0: Takırtak. Hem şehit bir yollarımız var mı değil mi? Şimdi yolların bir ip demdi. Anlık uçlar örüm tanızını kılıp mı şimdi yolların, nurgun yolların.
1: Şınız bas bir kız verme, yolan var benim.
0: Şehirler yolan var dikendek ya. Abri yedi daha çam var dikendek ilgep de. Şimdi onlar kaçka şihula terapik yollar koşuyun işte ravan dayını kovusu ve.
1: Ey rahmet. Mahmutcan keşke Ruşengül çıksın bol diken tok asli edip diken muşu. Şunu da yakışı bir bahalanı verip de.
0: Rahmet.
1: Rahmet. Nur Mehmet danlık dön tosulup gitti İsam ka dedi. Ey obden bıptı. Maşında baktı da tosulu dedi ya bu yol.
0: Maşında baktı tosulup, düştü mü tosulup, keştim tosulup, dançı kalan yolu. Şunu şu dağınlık dön bop kalan yolu diyen.
1: Şunda. Susu dedi mi o doyunumuzda? Çangçın cunlu yollar avan dedi. Rahmet Susu.
0: Sümeyye işkılıp şunu da yakış uçur bir yıldan bu kettesi.
1: Sümeyye ama ismi?
0: Sümeyye
1: ismi. Hemen Sulayman, Sultan, oğul alok şey de bir yürüptüm.
0: Ettiğerlik programındım şunun da yakışı uçur bir yerde bir kıtım ben mukapatkı iriş sebeplik aş ismin bilip kalan ben şuna ola Sümeyye ki ismi.
1: Ay bol da.
0: Cahip yakışı uçur bir yerde o kız. Rahmetsiz gecim o Sümeyye. Devamlı uçur bir yerim hemse. Şunu ola bugün Turpan özük okşumayla kaldı o deydi. Paliyetlik yamburla yığıp kepti o neçtal deydi. Neçtal.
1: Yakışı uptu ha.
0: Turpan da yamburla sana isledi.

0: тағы ел бөлікке деп боран ша аши адамды қорық тағы бөлік оқшымам да ашар ямурлаш астол түшіп атыды пішқалдар деп шына учор жолап қойыпты. Рахмет сізге жұмы
1: чүнтиян. Рахмет ойынды көріп дензен бәге жүреклерін бәге аңлап атымен деп учор жолапсыз. Сәби сізге көптен көп рахмет. Өзіміздің саңлысы рахмет сізге жұмы жовияны алдырмашыншы қырақ деп учор жолап та рахмет.
0: Нәху бейлудын нәху бейлума жаноб тарап қарап маңға юнды жолла раван деген учор не гүлназ баба әвәтіп ту жұмы рахмет. Зиянху жұңлы жолла раван дейді ғой Абдуқаһаржан. Рахмет
1: Нұралиның авазы күчөрі не болып кеттіңла музыкантла. Yo, Nuralin uşağınam da anlayla.
2: Salam, 1074 Eskerdin Yavuzkere. Tokumçuluğunu aldık, yolla koşuyoruz.
1: Makul, rahmet.
0: O paynak yolunun... paynak emez, paynak.
1: Paynak.
0: Anne. Biz küçük balığa zaza demişti daha ki hepini o şap kullanmaydı.
1: Kimke ismi acaba?
0: Anne. Paynak yoluyla da tozgu. Paynap yolunda neymiş ki mayoldukamın o yolu dev aldığında ben emdi düşen.
1: Çendiniz mi?
0: Emdi düşen. Bak
1: o doyunumuz kırsanız, beşim kırsanız tekim eskılı alaysınız değil mi?
0: Körüp durup eskılsız, uçağa çakım, çonkırı eskılsız da.
1: Abdurrahim bakımız.
3: Rahmet.
1: Makul makul.
0: Makul makul buldu rahmet sizge. İnşan Şincan'dan. Şiyu'yu karab mangan yönleş. Belki tosulup gitip de deyip yadıkar uçur bir yerip deyip de. İnşan Şincan'dan Şiyu'yu gitip bağın aşı elbikten aldığı bağıcı kuruluş bakken ama yolun olma tarafı da onun tarafı.
1: Doğru doğru. Muşay'ın 11. günü, 11. isla yani 7. 11. günü. Машинамның бүтін қарызы төлініп болуды, мен азыр ирақта 8 айның олары қайталайма, шо вақытта машин өз намы құйып қосам болам дейді. Болуды, болуды, шо. Банкығы беріп, аға, түгеллік спатыны еліп, 400 түкініғы басыңыз, әнің кендін өзіңіздің намы құйып кеп, жия шо, жия деген тамғыны бас құзып әкеп берді, пошты арқылықла. Шо вақытта өзіңіздің намы құйып қосаңыз болды. Жұма маңшан.
0: Toru taksi Rozcan'dan uçuyorak arsak Şavuşmur tarafından gelip Muşu Halık yolu Kızıl Çırak maşalla in ta incikteydi o.
1: Makul rahmet ha. O bulaşım sesim oldun Şavuşmur'un karab mangan yolunu. Şavuşmur'dun sesim ol karab mangan yolunu. Koş yolunu işte maşalla köprekteydi. O bulaşım rahmet sizge.
0: Rahmet rahmet. Şunu olama yücünge yolları da maşalla selcik. Lekin iğir tuzluş yok. Yolun senden aldığı Guanghui körü ki çıktığına yadı maşallah intayın köp diyen uçurdular neymiş ya? Hürriyet kız evet diye cümle rahmet sizge.
1: Makul yolu vas tek bulun yolu vas.
3: Hocudun yolu kevri. Hocudun yolu kevri. Cansululu ravan ravan.
1: Makul makul rahmet. Hey rahmet.
0: Beycunlu koşulun işte maşallah köp deydi. Toru taksi Ruzcan'dan uçur ima uçur.
1: Nur.
3: Hürriyet etsete sesine yakın sile yol harı bire. Yantıya alçı yeşil fukan koşulladı maşallah köpkene.
1: Buldu o
0: paydalık. Makul şu çiğ hu venkıda şu çiğ hu. Ama Vankı'nın taraflarda demek çıkan da yalnız taraflar. Maşallah köp deydi. Ömer, Ömer canına rahmet sizge. Mevlancan mı ya? Mevlancan ha.
1: Röşengil'e de benim ismimi kaçandın da Rozcan özgertettiniz dedi kuşar taksini ya. Sizin özgertmedi.
0: Özgertmedim mi? Onda kalayım yürüp koplu apanız adınız koyga isimleriniz mi? Onda özgertemeyim mi? Başına at, değil ki Rozcan değil dep demem de. Değil ki ya. Yok doğru taksi Rozcan dep yani bir sabah uçar doğru taksi.
1: Özgeli baktı.
0: Doğru taksi Ruzcan da bir sıfattı ya. Şıkkınlarının uçuyorun, ısmalarını hata okup durup, onda almış durup okup boyuğa ahval mende bana okuşaydı onda.
1: Doğru için olayım.
0: Güzem kalay bu.
1: Doğru için olayım diye. Bilal.
4: Mevlüt de yakışını yakışı da uzman, şoför tutardım bir yerden korkan bozda. Sen çizemişsin, her yerde bir maşından uçuyor, mertiler katta. Hem yakışı böyle, ustamlar da duyuyordu böyle. Temur Kudan Uğurullah bu sabahdır, Zümdet Begen bozda, Zeyba Ağam bozda.
1: Ne mi?
0: Бірегеді машина өді мәсіл чықалды, ашын яқшы ремонт қылдыған я бұл степпәген болса деген дек күчөрді.
1: Хәт арқылық кейзіңа бәк бұғдейкіңіз яма чоңма сіздің ке. Бұң, бұң, бұң, бұң.
0: Ауаз ұлса, тапыныңыздың асыдын чықып отқан дек ламы жүмі, ашында бір чықты я.
1: Ауаз бәк бұң болап кәсі ма, кепін сізік аңлық ұламайды ке. Mevlüt köy yoksun mu? Tenşen çözün ki olma bilmiyorum. Gözümün için. Aaa bu. Taz mühim yerini anlayamaya kaldık. Şimdi.
0: Abdu efendim ihtibak görürken aslında koş yolun işte maşallah ki hep uçur yol yaptım. Abdu efendim mevlüt kam sizge şunda bir salamlan. İtkan mı? Dün gün taksiyi çıkıp kaptıken ben mevlüt kam bir salam etip koyuyorum.
1: Bıldı bıldı bıldı. Salam.
0: Güzel salamlan. Yollugan değil mi hakkımız? Yolur ettim. Nek meydan yet güzettim cümü?
1: He, ben de kamı değilim. Rahmet sizge. Kuruklu mu ya ki azırak bir neslen yollugan mıttınız salamlanı?
0: Şimdi öyle deyip yetkiz onu diyen değil bana.
1: He bana. Rüşengül'ün en çıkanları aktırım ben çok umur nesi bədi. Kaşkadın yeni şeyci boğa yollar havan dedi.

0: mu? Yok, hiç nimse hazır aşına.
1: Oo, ameliyatta Roşengül'ün tutkaları.
0: Nur Roşengül hiç dedi özün onu.
1: Roşengül kip kaza bütün Roşengül'ün tutkalarına mesela çaylar katmışlar kızma. Oo.
0: Aslında haklı ki nakşı itme şunu itmeyme. Özellikle. İt alaydı kadar bu halgal yedi itmeydi onu da. İt almaydı kalanlardan ançı müç üye bir yada aşına kınış bir.
1: E baktı bir gün po itilin hayat ettiken de yokaydı bu gepler. Kayfandaşını...
0: Orası kakitü demesin onu.
1: Kayfandaşını bakındık ki Cuntiyan iş kaldı da. Cuntiyan iş kaldı birisi bak. Rozi Tokyo'lu bilen gazdan remont kıldı. Rozi de birisi bak ya ne? Kayfandaşının bakındık ki Cuntiyan... Cuntiyan'ın işini aldı da birisi bak. Rozi Tokyo'lu bilen gazdan remont kıldı. Maksus dedi. Aşağı gün beri bakın amsacıma.
0: Onda ben Velican bir keçür gittim hemen aldık. Yaman keçürüm sorup gidip de. Keçür vettim. Keçür vettim.
1: Keçür vettim. Keçürlüp kettiniz.
0: Keçürüm hem de lan. Keçerdim dedi cümle. Keşke kaptı ki şu anda keçürüm sorab sizden.
1: Ya eşkisi yok, eşkisi yok, eşkisi yok.
0: Ama işçimlikle nerede satıldığında peka tapamadım. Bugün üçte acep müdek bastı işçeyi de tapamadım dedi hiç.
1: Badiyem ben.
0: Badiyem ben.
1: Meyri meyri diyen çavuşuyla kıran. Fakat omuz gaz kaçılıklı, may kaçılıklı. Bu da gaz kaçlaş, may kaçlaş punktlara kırsanız. Şu yanın talla bazarlardan tapa alaysız. Genci işçimlik. Ama birini işteniz hazır mı? Bir 15 minutik lap dedi uykunuzu içiyordur karam. Vassı da ağzını açsız. Bir yenge almıştırıp içi mukapatı olsun. Vassı da bir yenge alırsız. Bin şansı hep koysuz. Evet siz mügdek baskan. Gort. Gort. İçsiz. Muşi diken bütün bedeniniz diken vallı da muz tutkan alette.
0: Tumur tumurlağı.
1: Tumur tumurlağı taraydı. Yani ki evet diken va 15 minutikin ama arğımak tek yok gitsiz.
0: Bir gün baldır içi koymaz mı?
1: Yok. Bir gün burun da bir köyü ilip işmem sizi ne?
0: Tamam.
1: Ama iki tane işçi olman la. He. Şu 15 uykunla kekek işçi olsan la bulundu onu. Bir gün burun işçiyle keçe çıktırmayı bir yerde. Ya yılda sanap yazsanız buldu vaktinde.
0: Koy sanap da.
1: Koy sanap.
0: Şuna oğlan çemdim ha seferik çıkıdık Allah'ım yaman cıkken sayat güya bir ayga. Şu işçimlik hep koy sanap buldu kendim ama hep koyup yolladım da bir uyku tutkan çakladan cımış işçi bilip he.
1: Şuna.
0: Man sanap buldu diken. Şuna oğlan uçurcan da ne kapırıp taşlı vettiniz de. Abdüsalamca o taşlı ittiğin ya bir ondak. Nim bomsa ya.
1: Bu eski çapan bomsa ya.
0: Bomsa ya.
1: O balı yeni hazır.
0: Kireksiz nesle omuz ya o bir.
1: O taşlıklı mı?
0: Bir gepli ağzım kegen dimi demiş.
1: Deldirine o şurca anlamakan dikin.
0: Bak taşlı itik ayakletle bomsa ya o kızlık kekliniz o.
1: O taşlı vesi Roşengül'ün günü tez ettik.
0: Zühre adam gibi yürüp durduk.
1: Almaştırıp durduk.
0: Almaştırıp durduk yürüp durduk.
1: Şavuşu götürüp de maşallah köp taydı tor taksiri olacaksın. Rahmat.
0: Şunu ulan mavu. Ben müşiyat ettiğim gaz tanıştıp da çıktım. Şunun da çesteyi tanıştıp ettiği taksiçiler cıkbara dedi ki aşağıya basın dedi. Rozcan'ın kışında yavadı size.
1: Şunda
0: kal. Ya kayıp uyan diyeyim hep dur.
1: Şu kayfandaşının bakını dedi ki. Kayfandaşı ketmeyi durma. Cuntiyan'ın ki işini aldı da dedi. Kayfandaşının bakını dedi ki Cuntiyan işini aldı da. Rozi Tokyo'lu bilen gazını remont kıldı. Aşağıya bir andaydı. Cuma. Oldu.
0: Şuna bu halçen bir uçur yollaptı. Veytay koçisi. Ay Tayshanji, Tayshanji'ni qorab turib qonda vitay o'qiyman kim? Tayshanji Dongting yo'lidan Suniyam rayonga qarab manga yo'nalishda mashinalar va ko'p to'silish egarda bu xalchamni
1: o'chirdi. Ey, men kashf programmada butun talantingiz namoyon qilinjima, xato o'qibamdi. Rasli oshkorlab qo'ymang hamdi, mayadi bo'lsin men bu talantingiz joriy qildirish fursatlari yaratib beryapman.
0: Shu endi ustozni qilsam ba'zi.
1: Shu unda qilman. Abud ma şun kötürü vardı mı amında? Ha talantınız da cari kıldırın ha.
0: Ay şu mahtus kanda oldu ki ben bir his kıpaksam bulduğun değil mi ha?
1: Evet sizi bir sıkıp gitsin senin ki. Çöçürü etkes anlavatkan Reşide çöçürülürünüz okşayıp gitsin.
0: Reşide. Bıptı bıptı keşte çöçürü yavap çöçürüm kıl tersi sığındığın tamak hem de.
1: Hazır yiyorsun hazır.
0: Hazır
1: yap 2 saat aylan sana sana.
0: Ha yügelse. Bahar yolları konuşuyorsun işte ravan hazır çaydı ya uçurunda Nurus'tan mevcut dur. Şey kurulu da hava yakışı yolla ravan deydi o rahmet size.
1: Rahmet. Ahet canba.
2: Hürmet şu buradaklarının mavi sancığından yol. Mavanca kudunu. Son maşınla biraz köpe sancığından yol maşınlıklar köp.
1: Makul rahmet.
0: Şunu ula mavi lambaş Yakupcan deydi o Hıcın'dan yolu çıktım. Hıcın'dan yolu çöre. Harmudun bazri Şarmudun kentinin yolu çıkıp korluğu mandem. Hazır yollara ben deydi
1: o. Gön modulluyken o Şarmudun Harmudun.
0: Ya Kupcan'da şu. Миңып таш юлларды көрүл тарап тикенде.
1: Алымжан Рошенгел 1000 жылды келдиген бир фурсатты кадырлан ошор жаны кен таз кылылын аттыганлыгы жим болуп калды сизде.
0: Ой алдым дейме онда.
1: Я чакчак.
0: Э дейди.
1: Ошор жаным кыгызыты да баазда. Шим мен гарбы көтсе жанопка сесем болгуман калганда тосуш ба дейди Гүлназанда десе.
0: Илги жакшы жерimiz кейиндинге кылмайбыз дейдиган эмин алды дийтимиз.
1: Дийтип аныкка программада түшкөн тикибиди деген кенди. Ошор жан колап
0: койду. Мен кемне кедиги үтүп алдым. Programdan düşken vakti için ben atkan kendine işini oldu ben şimdi
1: oğlan. Şu vakti ben aldık ki 11 gül girip pes saklap durma.
0: Aşında işte.
1: Hoşuracan kollaydı. Hoşengil kendin mülkü oldu ben şimdi oğlan aşkısını yaplaştırıp yeni kırgız yitimi.
0: Şimdi min garibi koçisi Canupka sisim ol taraf karab mangan yolun işte sos duş bağı digen uçuruna Gülnazlı baba evet tuttu. Cuma rahmet sizge.
1: Lan diyen taraftan pukan koçisi karab mangan diye maşini sel köp dedi almaz rahmet.
0: Bahar yolları koşulun işte ravan hazır çay edip mal. Nur uçur yol yaptığı.
1: Aşık İpanlar asosu yumurdan bir söz yapıyor anıldıydı. İsem kamdan yumurdan birini depreye baktı anılaştırımızda. Tolu dep ketken basam mı? Aynı vakitte de lakımda kömelerini bazaladı. Döylep koyup üstüge soleye yıkıp satırdı kalaklar.
0: Evet doğru doğru.
1: Bir köme ekilet koyup arulla bilen söyle yap. Yakın mısı?
0: Dağır suluya sumalla kaçılıp ekilet.
1: Ve yakın mısı lakımda sivetlerimiz o taşına kaçılıp ekilet. İsem kamda o köme hazırlık varsa bir bal oturup diken şunu ola İsem kam sana etki. İsem kamda köme alamsızdım. Ey kömeği alaydı gen. Kançıdın sattın. Ey kilin akilin akak tonnas 45 koy. Ey acep yakışı 200 kilo tete. Dedikken de o balalıkımda damiye alamsız yakımda fışaklarını alamsız demek çok şeydi. Kanda yerin tatımı dedik insan. Ey kap karı yerin tatmam sen yakın dedim ya.
0: Şişo Musa o yakında yerin tatmam.
1: Kömeği yan karı olu diye.
0: Karı olmamdı da.
1: Yigen tamaklarına sığınış gibi olsun, ömrünüz uzun olsun da siz gidi gavuk şey edici mi?
0: Şuna edem de.
1: Ama o Abdü, Hilal, Abdü, Ablıqat turdi.
0: Siz gidi gen buluşu mümkün, siz gidip daha gelip neymiş? Manga ütünüp bir su maktığa gelip bu ütünme siz gidip de.
1: Şu tamak yemi
0: gelip. Ben bayılık ögentim cümle, bu şuna ben sorayım ben diyen de bu ne edip sorayım deyip şuna onlar.
1: Döpemeyim ben. Çünkü ben mi kırsam tuyuksuz tatı aldı, öp kesip bana. Ya çünkü ana kestik ya.
0: Lakin hıl okşaydığın da kılın.
1: Vay vay vay.
0: Aslan bir nesini vakta bunda yemeği etti mi Elkan? Ben tamam, digen. Tamak olan ölçüm hıl yukarı ölçüm.
1: Üyüge apırıp yigeç boğan arlıkta kıran. Ülgürenme yelik ya da.
0: Oşna okşamdık ya.
1: Gülsün bak kipli tatı oldu. Oka tatı basak olam da. Nün deyimi yak digil olam da.
0: Yak digil olam. Yak yak de. Vay ya du.
1: Ben de yavatkan tamakım tatı olmağandı ki. Kadirlik anlıkçıla dektanlardı bolu vatkı ne?
0: Keşlik yollarınızda biz Hamra programı
1: seyir. Yollarınızda biz Hamra programı seyir. Ben Mavlut İbrahim.
0: Ben Ruşengül Bas.
1: Doyunumuzdaki dostlar, doyunumuz kırımı geldi. Doyunumuz kırıp programımız ne? Nap meydandan körüp çıkıyor Allah'ın ümit kılımız.
0: Doğru, doğru. Mevlancan 5. körükünün hastayı sağ yoldan şavuşumu taraf kırıp mağa yolun için tosul kettı deydi cümü.
1: Ay rahmet. Bugün Ruşengül'le uçuracağım bile görüştüm için Nurluk Baş Mevlut Akkan'dan kaçan mı görüşeceğim dedi. Görüşsüz.
0: Siz şu an şu Bivas görüşüşlerin için tutun. Reşide bir gün başı Bivas görüşüşün için tutup attık ya. Yani Bivas. Nak meydana bir mukabatlığa girişti.
1: Vay bak ya.
0: Aşında vakitlerde bir görüşü alsanız tamamen bul demesin aşağıda. Konuda ondan.
1: Biz ne şu Bivas görüşüşünü tutup alalaysa.
0: Aşağıda. Bombası... O usluğu hazır köp Bivas görüşüş.
1: Bombası tutuklamayımız hazır.
0: He? Aşında.
1: Bombası tutuklamayımız. Ya Mevlan Ruşengül'ü ben bozakımadım mı? Onu hoşurcağın gıdayan kızım hoşurcağın gıdayan kakılamayız ki. Ruşengül'ü bozakımadım da herkes bozakımayım ben. Ben küçükler oyayım ben ızzet kılım ben.
0: Mevlan kimdi? Çoğun bozsun küçük bozsun otur yaş olsun ne çıkılıp hem misin şuna ürüm tıkıldın
1: acayip. Bana acay. Bayağı teyredken talantınız namayan kılın deyip duru atıma lakin talant yokluk ne? Öz mukumaydık hem ona. Hem de iz kılıp atıda öz talant yokluğunu.
0: Ay bağırgırgın talantım var.
1: Bir koyu teydi gitti koyu
0: tınısı. Bir şey maske meydan bu talantım.
1: Kayak maske de.
0: Başka bir sahneye başka yalay maske memdu mesela. Sahne? Tamak hiç talantım var benim.
1: Vay ya tonlat koyduk hemen nasıl kek.

0: Radio dolqulları arqılıq doyunumuzdiki ekranımız arqılıq sizlərə hamra bolumuz anlaşılsa hacımı. Vənşin dağcıda maşın sal jıq dedi qızıl yopurmaqdan içki tal.
1: Şunuğla ma qoşaqçı Merdiyan Şənşan uçur yollapdı San şəhərinin bir yez yolu da meñip tikən mən bu yolduğu jıqaptım bu la maŋmaydı ekan amma yol boyu tavuz satılğanlar yaman köp ekan. Tavuzun kilosunu sorap baqdım 80 pund ekan 1 kilosu.
0: Qayada?
1: 80 pund 8 mo degen gap ma?
0: 8 mo 8 pund. 80 pundga 8 mo 8 pund. Nima da yaxshi sanjida? Qoyish kuni 1.5 koy 2 koy deb atadi tavuzun kilosini. Ağaç gelin Amerden. Aleyküm görüşememiz de bağlı. Turpan'ın sayı koç avtobüsü de boğran şahtı gendi o peyzi. Avtobüsle ne evet tuttu lakin. Acı peyzi ki. Bu da bağın çıksın uzak dek.
1: Kaça?
0: Bu da bağın da.
1: Sisi molunu aldı da maşınla bek çıkken yok hava karapmağa yolunu istedik ya uçurunu Mihray kız evet. Bu mu Mirzat evet değil evet. Ne mi ne? Meldka ahvalınız yakış mı ben Mirzat.
0: Koysi Mirzat.
1: Meldka yakış mı ahvalınız yakış mı ben Mirzat deyip.
0: Koysi Mirzat.
1: Siz bir kıl yola koyuyorsun ki ben Mirzat deyip. Daha bir.
0: Ya ama sürtün ya yoğun tık köyü gülü bu mu deyip.
1: Köysünüz mü közü yoğun közeyine takı yaptı onu usta.
0: Mirzat onu usta. Cık Mirzat lan tanıyım ya koysi Mirzat.
1: Siz kaysi?
0: Özünüz bana ton tip neymiş kımak
1: için? Şundayım ha. Kondak ilgi bırakıl, ben Mirzat, Mirzat ne koysken? Kondak meksat onda değil.
0: Dana ya mesela kaysi Mirzat. Siz bana talantınız, namayan kızınız. Ooo Mirzat gördüm. Görüşmem
1: bakım. Mirzat isimliklerimi bir digen gibi de birem de. Yani yeni bir gepler bakmam siz mi?
0: Öyle ki mühman digen etot kokşas. Ooo görüşken koşkımız ilgi bakdığımı da sokuşaldırıp. Sıman ne metti? Musas, ay mana senin Musa menin Aysa degen o'xshash. Mirza demamiz xayolatimda bir bog'ladi, uchrashib qoldik mo'ya.
1: Bir
0: yerda
1: ikki kun o'tgan, bir ketim uchrashib qolganmi degandek bunda yaqinmamsizmi?
0: Ana keyin voy Mirza deb turgan, hech olim qolmaydi da.
1: Shuni tunimgan bo'lsin, to'lg'an qiyofat kirib oldi shuni olaman.
0: Ha, Mahmudjon boya tashib qo'ydi oldim dedi. Unda esa sanjiq yuborgan, sanjiq olsang 8 mo 8 pun kerak.
1: Shunda bir moch moy ko'ydirib berib shu Tavuz ekilimde. Akes aşağı kısa
0: buldu, buldu, buldu, buldu. Sayat kıkaç kara.
1: Sancıq yürü.
0: Bir 10-15 ile almam da.
1: Doğru.
0: Şimdi ondak bulsa, uçuracağım bile Ruşengül'ün ayrı vesanla bulmam da. Başka bir yasakla bile almış bir şeyler baksa de. Şimdi ayrı vesanla aldı. Bu yasakçıların ayrı et miymiş kız? Sun da birbirisi maske gen. Yasakçıla tutsa.
1: Siz kim? Bu almışıp işlese de bana işildi ha ne ayıp
0: mı? Kim ki öş?
1: Üşündeyim
0: ben. Birisi öş olmuş.
1: Kimiz birini şüphe yazsızını bir neyim değil mi sen ya şünfu kızıkken siz?
0: Karaka Rüşen kılın ayrılık yok.
1: Sağ yolda muşu dönkörük karapmağa yolun işte maşallah intancık tutuluş iyi gayrı digen uçurun. Abdu efendim evet tuttu cuma. Meldka baştaş kemimiz kimiz?
0: Baştaş yok şöyle.
1: Baştaş deydi he.
0: Ne yapıl çılan?
1: Çılandın mı nimkende he? Onda olsa. Siz mi nimkensiz?
0: Çılan, çılan. Okay. Nimiz terisi soyulup etken.
1: Ali ki aşına çılan bakken cümle terisini soyu etken aşında pişkala pişkala çılan bakken.
0: Ma koskos çılan okşaydı lakı. Röşengil'in bir kılcık evetine mevlut deyim. Nimik evetime.
1: Kadın evet koyayım da.
0: Ha, bırakma son kişi ya kıçıp kessiniz.
1: Siz riyasetçiler bazı hiç gitsiniz ki arası doğru. Ötkendim şunu da test. Evet ki hiç riyasetçin ben yoldukam. Evet siz yok.
0: Vay biz bağlandı mı tiki vetti.
1: Siz bağlandı mı yok vetti. Vay
0: Su saplaştırıştık. Bu kalçamdan avazını Ruşengil verip de hemen bilip aldım dedi. Ne diyeyim yaptım?
1: Bu kalçam ben şu an.
0: Yenilik, yenilik. Her bir çok görüntü usturavan ki Ruşengül rahmetsizge salımımını Mevlüt İbrahim'e etkisi koydunuz.
1: O şunun da salap ettik akımız ki avazım settep avaz uçur bemeydikken
0: bak. Ameliyatta avaz çıraylık
1: mı? Vay ünçilik emez. Şunda akımdan Lungchuan koysun, tençlik Cenobi yolu burulup, Jonsan yolu karapmanganda, Halık yolu kızıl çırak bayık tosulup getti. Sol tarafta keşkin yolda bir maşını buzulup kaptı. Ya agahlandırış belgesi koymaptı, açın da op kaptı karanla, dep mamin.
0: Mirzat
1: buzulup qalgan çağda qoyış kerek asli ha.
0: Mirzat qaysı Mirzat da ayırdırım qarab manğan tarap tosıp ketdi degen Mirzat ha. Doynumuz dostlar rahmat Maynor Zökre isimli qanlı qoşturumuz ha.
1: Rahmat sizlere.
0: Rahmat baxtım sen. Bu Maynor mı degen toqtıma jüreklerini berib atdı. Rahmat sizlere.
1: Jüreklerine rahmat. Gündestanlığa rahmat.
0: Munda bir qıldıq aşınlar var ekan qoy.
1: Pulbamu degen.
0: Momo da dem de bu pulbam
1: da. Jürek eşim bu mu da?
0: Şu mango pulbam ol dem luqman ke. Yoq dep qoydum. Ötken bir zamanda munda qığan. Yoq, yoq.
1: Üydikler mandalı qız. Pul yoq da iskan.
0: Yoq, yoq qıldayım ha.
1: Uçaq mandal qız mandal qoysunuz tigey de bilet.
0: Meldka Ruşengil'in bir komandörükü oralaştırıp koyun değil mi? Oşurcan tolu verip gitti. Ruşengil, Meldka'm kasta okumaya oturdu. Özü onuza okuyduğuna dedi. Özü hem okuyma
1: Fatih yol kanda.
0: Oralaştırmayımız kanda. Ha? İşleydi o kanda. İş yakıp amaydı. Ve bastı. Muşu bevas alışmın görmez Roşen Gül'ün ayarlanmaydı.
1: Ayarız.
0: Ha, hala. Bamayma dağın.
1: Baş keşti dağın diyendim. Çoğu tol dep et diyen. Keşti dağın keşti. Ben öldüm dağın diyendim.
0: Diyen bile bayar bırsın. Baktığınız götürüp paydı ya.
1: Şuna öyle ma o ömçik tak tonul tek tonul işçi kırmı diyem. Ömçik tak tonuldan Beijing yolu karap mağa yönlüş pek tosulup gitti. Dep ma bayı

0: küçüktür bir be.
1: Şu ködey bir ödeyen aya canım. Vay vuuu. Kimden avazdan alıp kaldım ben de. Rojengil basından avazdan alıp kaldım. Benim avazımdan alıp kaldım.
0: Yakıştırdınız mı? Şunu ona ama çılan bağıştaş kendimizde hoşal olup üzerine çılalıların resim tatlı evet bu donkhan şanda kuruk mu yüçüyü satırdık ama çılan.
1: Kaya direkt satıcı bir çılan ağzını alaylı ya bir soğudu kıpırayla.
0: Aşına kılaylı donkhan şanda kayırdı donkhan şanma hazır digen acayip çoğun bazen bulup gitti donkhan şanma. Hem beni mi baba zavup gitti aşında pifa. Aşağıya basanlan bulduk ya yakın bu bizge atırıp.
1: Yakın yakın. Mavi yolgun emiş oldu ya ömü çıktak tonluluğu teki tonluluğu çekirmedim dedi. Şu abdurma bulla köp alın hocamız. Bayam kış info degen dostumuz karagan nurgun anlıqışlarımız fıçır yıllap kattı. Menimce ikisi almış pişiniz bombaydı. Röşengil bile uçuracak yaman bak kızdır o programmalarını. Şundak mı Mevlüt İbrahim de? Ve şundak. Şunun için avu. Bayam kış info tan takabül tuduk Röşengil çıkımız. Ne mi kıgan ula sizler?
0: Şu, ne kıgan de. Hocan Jongshin uyu guanchan aldırdı ki ulan maşallah köp leken tosunuş yok diye uçuranı tor taksi 55 53 evet de. Rahmet sizge cuma yollagan uçuyorunuzga.
1: Mao, Donkhan Şangdaki bayam çılan degen dostumuz ha. 280 numar ki Ali yakışık yarındaşla kuruk gelmiş dedi. Bu da basak bir şey kireyli cuma. Demek bana oranınız depeldiğiniz anlık cumaz. Ali Aliyar ki Aliyar.
0: Aliyar ha.
1: Talkan yasaydı ki bu lakan da talkan yasaydı.
0: Hoş gep gözünüz düştü ya.
1: Üyüde hazırlık nemelerim bak
0: ya şimdi talkan. Talkan, umaş, aşına izleydiğim bu hap size.
1: Ay yaş bireyek bakan dışında bulur da yumuşak ya.
0: Dişiniz yakışlığı çarşıyor bakan.
1: Dişim yakışı bunu ki göşeydi kan kayıp koydum ben. 70-80 kirgen dişiltemiz yine. Şunday mı?
0: Kuş ya. Dişinle bağırdı da talkan ye.
1: Hazır dişinle kiyengi ip koyup talka ye deydi.
0: Hazır özgerdi mi?
1: Ha, özgerdi. Dişinle kiyengi ip koy. He. Hazır talka ye.
0: Çiçeğin kaya yap koyduk
1: ya. Bol da çarşıla bana esersiz o. Çarşıla yemi kendik ya göğsüne. Ben hoşuma alıyorlar havan dedi ayca degen dostum.
0: İlham Can bir uçuru yollaptık ya bu çidgan yolları yedi maşallah alaydı köp tosluş yok dedi. Bu çidgan yolları kaya ekin bu.
1: Çidavan.
0: Çidavan demek ki mi?
1: Çidgan deptim.
0: Çidmaz çidgan yolları yedi bunda yolla bağı kuşayı deyip ben tekeyim ha. Ürün çidim her yolla bulmadım.
1: Şivay kallı veyta yoldun taş kaylanmığı çişe kızı bek tosluyup getti. Maşin şundak köp dedi bakalcan paylanıp ben olacağım.
0: Anne. Şunu olan anne köyde kuşuyoruz cuma. Şunu olan ma gülmeyrem o. Öl kuş koyu atıdır. Rüşengil'den putuğa. Meldkam deyip gülmeyrem. Hem Meldkam neyimdiz şu hem de.
1: Kimden putuğa kim öl kuş koydu ki?
0: Kanda biz şunda buldu hem de.
1: Cuboca Rüşengil'den ayrılanmaydı. Biraz ayrılanmaydı.
0: Ayrılık ayrılanmaslık men. Cuboca'ndan ayrılanmayı men.
1: Cuboca'n suğusa Rüşengil'den bilik. Mandak.
0: Rasa aşındak.
1: Adıl da asadın da bazakıra bankanı maşallah intayın köpteydi Kaysar bala. Say yolu halık yolu körgüdün çüşüp bek tosulup gitti. Canıtmın şimalga manga yunus müdür sıdır kımmayı tutuk dedi bana min yön.
0: Ey rahmet. Cibucan koyum yakış görme. Şu demağın külürüm digen şu külağım kekti de Cibucan kaşında.
1: Radyo toktuğa aktı tas kaldım işe diyor. Kan sep üyünü kılığına girip. Balları ölemiş adı konup
0: ayat çıkıp. Şu üyünümüş Cibucan yıkkın aldım körüp durayım işine bir sıyğın kessem de. Her izin içi bulkarsam Cibucan körüm.
1: İtin ne yapı o ne? Ettigen de çıktısa hınşıydı.
0: Oy ne? Kattı onda emmez koyun şuna yakışı.
1: Dası saat alt yerimge oralaştırıp koyar ya. Böber hep işler olam da. Kelan Mayaltaka talkan kıpırma dedi. Lekin yeliymiş de yüzem apırma cümle talkanla kıpırsın.
0: Talkan kılmen digini kırganda aşuyalıkı yanak nimlerin
1: talkan kıpırma. Yeliymişlerini ezip talkan kıpırma dedi.
0: O mızajınız karta kıpır da akacağım.
1: Şundak Adılcan başkırıya seçili oturgan ya da oturma yanı bir tarafta oturup hizmet kıldık dedi. Şundak avu bizdinki katnaş kumandallık merkezizde yolunun ameli akvalını katnaş akışlarımızdan bildik gösterdi hocam.
0: Aş yolların akvalını mesela pekat bilemişsenler sorsanlar buldu aşağıda. Nait inek tepsili dep yeri de kürsüp durup dep yeri de cümle. Şey Korlu şehir Şanhu bazarı Dağdonzu kentinin tavuzları mı bek yakşı de bu çor yollaptı.
1: Şimdi yakşı mı şu atıraptaki de alsın.
0: Şu can bırak gittim bu yud. Etken ürü yakşı desin yakşı emez. Anımız yakşı desin yakşı emezli deydi.
1: Şu. Kravan Meltaka kra bek boşku. Nerede kravadın bir akıl kösesiniz bulatıdı. İsminiz Kravan.

0: Evet, tapamadı ses. Siz buldukken siz...
1: Az aşına o gitip durdu. İsmi bilen çok kıvançtır, fakat bir yek yemeydi kallam kıl bayken kıramayalım.
0: Şu. Oşalık, koygaz.
1: Mesela... Salamet, üstü salamet emez.
0: Bırt yıllık bir
1: nesi... İsmi kavul, karsanız 60 kilo çıkıdı diye.
0: Bırt yıllık bir nesi sitiv olmaydı. İsmi sitiv al diye etik.
1: Sihi de mesela bu şu seher bulbulu mu? Bulbulu?
0: He.
1: Kanda bulbul oldu.
0: Abi şu an mesela sizin bilen nemiz maske mi geldi? Dedi ki maske geldiler bu adı. Oy garip kız hayat. Neli gördüğün bir ayalı o ki? İsmi Maymunem.
1: Maymunem diye isim sizler taraftan
0: bağlı. Bak bak
1: bak. Sizin yurttuğum bak.
0: Şimdi bu bakçının aldı da maşını azırak cık tosluş ba dedi uçar taksi Niyaz.
1: Ürümçide kayanın kabozu yaman okşaydı o aman depesanlar dedi ama bumpa oldu gop kabozu. İsmi maşındayken kabozu
0: izlerdi. Kabozu? Samsa?
1: Samsa'nın ne? Ürümçinin nerede Samsa okşaydı da sorup da mı?
0: Mavu!
1: Ben
0: bilmem, ben bilmem. Mavu, Tianshan bakıcısının yiyinde ağlık, maralış kabları bak o. Ne özü hazır onu desiniz, onu yıkıp, çürgüp, onu yıkıp verdi. Aşağıdan yaman peyze, yaman okşaydı akşam. Uyak buyak karaplaşıyor, vaşlı kolumunu sozup durup, tötünü, beşini, matlı koyup. Korsam, ooo, yak bağcı, coz pekırgıcı, samsı yok. Mulazım meslek dedim, eli yutan ama taksin dedim.
1: Herhalde.
0: Eli kılak, kaçan çıkıldı, kaçan çıkıldı dedim. He. İki, unutulup geçin ona. Aşana bak okşaydı.
1: Doğru, Amerika'm okşaydı gen yerler verip, yapak sana buldu, tamak olan telip kılı.
0: Yok, yok.
1: Çünkü üzümü aşı katınışıp kıp kılalığından ikin tamak olan talibi çoğun şu cendek aldığın imkansı yememeydi. Aşı tallap durup içinde yakışına ondan yeydi.
0: Hoşçakalın ama bizden işimiz kalkan da tallap durup yeydi kan buldu. Tallama yap aşkazını çatak çıkırıp.
1: Nimkes yeğirci anca tallak etmeydi
0: aşkına. Ma kargay kız silahının avazınla olan çırayınla masken mi gen kol deydi şuna. Biz kandarak tesavvur kandarız biz ne?
1: Ay Nurgullahçı yaman güzel oydu alırdık
0: hem. Ya biz güzel oynamız anla mı? Hem de hem gelişken hem güzelle katarak kremiz değme hem de akancısı mı?
1: Aşkına mı?
0: Ve kargay kız kandarak siz kandarak tesavvur kandarız biz ne?
1: Kandıgarak oyluğa mesela aşına iş kısı yok da verin biz hazır kıl künketti o gepler için Allah be
0: künket. Eğer kişi o maymun da hazırak çıralık olsun buldu diken gep bağ.
1: Kıl kamlaşkan da büyüsem üzerinde demem siz.
0: Ya üzerinde kıyıl kamlaşkan da.
1: Ma maymunem diken isimden imin oylap koygan boğu itti deyip gülmeyirem de. O çakla ben oylap baksam maymunem diken onca ola galit anlamaydı ben hazırladı anlasam bir kıl anladı da. Bizden meldim cıktı maymunem deyip.
0: Şu vakladı. Maymunlar cıkmıştı ki ya mahallede.
1: O küçük vaklarımızda maymunlar çok kürüp bakmakandı ki ya. O belki hiç kalanmadık mı isimlerini çı?
0: Bu nem de...
1: Hazır oylusam mı? Hazır başkaca anlamadım ama isimcim.
0: Ya yok çıraylık isim buldu. O ne ama şu anlamışlarımız özü oylanın kaçtı olsun Gülmire acıma.
1: Mendekli oylu aldı hazır Gülmire.
0: Şundak.
1: Nijat'la uçuk rakarsak Fukan Koçisi Çayxana Samsır. Fukan Koçisi'de gelip Çayxana Samsır'ına mı bek okşaydı?
0: Buldu. Berip üyedim bir şital, üyedim bir şital yap gelip benimki kağını koyduğunuz bak haberiniz mi?
1: Meldika sizden çırayınız doktorlar çüşettikken ah halat ne giyip boynunuz olmuş yürek sokuşunu ölçeydin esvapını isip küzeyinizi kilin kılıp takap keyniniz gibi bir top doktor sestir alan silip mangan bozsanız acayip çüşettikken siz doktor olan adamken tuh sesledeyim.
0: Lekin avazımda kokap getirmekte
1: ya Meldkam'dan bağırı belki yumuşak onda doktor bulanmayı cuman.
0: İğir keserler şu üzem zıklam.
1: Yılık ağır kettim o canlısı ten aşağıda o nemiş oğan sizde operasyel bıçağımı tutamaydı. Ha ya kırıp kosal disi digen bunda.
0: Operasyel doktor olmaydım değil mi o vakti o alağı işçim ağır kettim değil mi?
1: Kanda doktor.
0: Hadi hadi şu tomu tuttuk Allah.
1: Helik pislikini mezzet verilgen doktorlar var aslında.
0: Doğru kesildi kan. Ben yalnız mı şu üskünlerin işletilgen doktor olsam bulam ne gideyim ha şu. Siti, hızlı diyen de kız Allah
1: Allah. Ulanın mı doğru? Meksuz kesip de okupandım bulduk ha ulan mı?
0: Şu.
1: Buludu.
0: Hoten şehrinin koyulun yolu Ravan Mevlüt Malım'daydı. Makul ablat Hotencu mu?
1: Mehmetcan doğru taksi. Kanda ahvalın la. Hungangshan bakçının aldı da maşınlayacak tosluplik etti cuma deyip uçur bir yeripti he.
0: Makul rahmet.
1: Anda ma Guanghui görüktün Yojingay'ı menişte Yojingay'ı ağız kalan bir maşın buzulup toktap kaptı deydi Mahmutcan. Müştaptı bana işki gittim geldi ma inkas he.
0: Beni babayla dek avazınız çıkır kedip. Demek ki avazım kırıp sallalık. Babayı çırayı körüptü ki. Ki maya körüp hani kendi yaş balıkken kovabı
1: da. Lekin cıhlaşına da kette cuma Mevlutka sizinle ya. Mağımın etçisi de kette bek çoğun Mevlutka diz avazdan anlap bek çoğunlu uylap doktor. 60-70 yaş deyicla deydi Allah'a kette. Küçükli balıkken o da. Bu ay küçük. İş küçüktük Mevlutka bizden aralı neç yaş çoğun da.
0: Şöyle 88'den.
1: Biz

0: sonra 8'in oldu. Aşında oldu da.
1: Dev aldım mı?
0: Değil ki etişin ola kendilla.
1: Belki kocunun sürü lağmalarıyla memaklaydı. Donkhan Sihan'ın yenik aşkanlığı mağdım dedi. Hoş, hoş.
0: Ay, rahmet.
1: Aldı bile aş bakırın kesin. Bizim yerde cikil bulmaydı o hazır.
0: Dükkan taşlap mağdınız mı?
1: Ay, ay, değiştim. Közü geçtim görünmedi o.
0: Oho. Aş kuruk yel yemişlerinizi yiyseniz olmam da. Aş ne yiyseniz olmam da. Bir tal mağdın bir tal yiyseniz olmam pul diyecek.
1: Şahmes mi o? Özdü bahanesini yemek. Ey babdılar. Ben kadı ki samsak nan bek okşaydı dedi. Samsa dedi. Gültaş samsa dedi.
0: Әлеке маңнан рас оқшайды кен, адыл фулырым рас оқшайды кен, мен япақтым.
1: Яқшы бұл.
0: Ең бүйін ұда Тянгон машина базыры қайрылдыған қызыл жырақының төпеді бірсі ба, бәк оқшайды, каубауыз ваң деп. Ашияды, нәқ майдандың тонырдың сойып берді, бәк яқшы, ашияның біліп қылыңла, шопыр досыла дейді, жұмы?
1: Абды керім. Мақұл.
0: Әйба, Гүлташ ханым, вәңкөт ашу ершілді бұн, сіз кен сіз не, мүші, самсақнан сейтіп отқан, Ha, akın dufulur bam, nallar bam, şununla yakış, acayip paks, şununla ondan kent tok.
1: Şey bir yepken.
0: Ha, yepken kent tokra.
1: Aygıldaydı, Örümcü köyünün yukarı sıra taşı oldu ama Jodin fangşan karab mangan yolunu işte yaptım ama bılla kepleken tosluş yok dedi. Sevi.
0: Ah, ne rahat, maylarını işlep kendim.
1: Bir koşak ne tip basınız, onu zekre ediniz çıksa zekre ediniz güldüsünüz. Ruhşen gül adınız çıksa Ruhşen gül adınız güldüsünüz. Kanda hop ketti. Her birine ayrım ayrım yazamam siz seviyesinle. Manda kısınız. Zühre körüp. Şen meydu. Ruhşen gül körüp. Şen meydu.
0: Şen meydu tak vezlekiyorsun.
1: Fully ben Dadıhan'ın kabağısımın naayt yakıştaydı. Boldu boldu rahmet. Yol kesetken anı oturacağım.
0: Rahmet dostlar rahmet. Hem de okşaydığın yerler belki çıkı Ürümçü'de aşkana.
1: Şunda.
0: Tamak okşaydığın yer. Onda yerler belki çık. Mışına tavsiye kuyruğunla mı buldum? Rahmet demmiğlağa cümü. Şunu ola. Şıcağının oldu da bir maşın özüra.
1: Oo, ninja oturma aldı demke.
0: Sürkülüp gitip de yoldan ötken çağda bek dikkat kan bulsanla. De Mevlancan uçur yollaptı.
1: Valla.
0: Şu küçük balla yoldan ötken çağda bek bir dikkat kıp ötken bulsa atalla bir kolun çiğin tutup aş balladın yoldan ötken çağda.
1: Elan anlaylı.
2: Yettinci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım buldun ki yine 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mükafat Hongxin Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
3: Tağlık rayonlarda hava özgürüşçen bolur. Yukarı ekinde yağmur yağsa, tövən ekinde netçi minutlu kelkün kelir. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü katarlıq çaylanan mənzirsi adette çıraylıq bolsa mı? Lekin yağmurluq küllerde ayatkı xalp deyip gelir. Kar yağmur yağış ya ki kelkün kelis signalı tarqıtılgan aman hergiz çikilenme. Çokum vaxtıdı çekin. Bu vaqtta tez süratte egiz rayonlarla yötkülüş lazım. Ners gereklerine tartışmasın, bir orunda turup kalmasın, menzir ayılarını tamaşa kılış için toktap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiyatke hürmet kılgandıla, andın aman isen öyge kayıt kılıp oludu. 7. ayının 30. günü, 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'nde ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ Terap'nın bir derecelik Bayraktar Otomobil Körgezmesi'de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nak meydanı cem oludu.
4: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillar qartılgan itibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 Qatnaş Radiosu ve 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun programları qatnasanız, otomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı otomobillarını tövən bahadə seti bilişini oylusanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bevasta anı kalı batkan Yollarınızdı Biz Emrah programımızı. Yollarınızdı Biz Emrah programımızı.
1: Şimdi kadirlik anlı uçula 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bevasta anı kalı batkan Yollarınızdı.

0: Ağızda biz Amra programımızda da olmaştırmaktımız.
1: Şimdi kadirlik dostlar, programımızdaki bu şu Optimobil Klubu politik katlaşka uğrun bulsa Molly Grin Abdullari namı kulaktan kulağa yetken pulunuz netice edilen İsil Abdul Molly Grin Abdullari.
0: Şimdi kadirlik anlıkçılar, bir kitim Optimobil'inle koyup yakışanlığa erzidu, kiyin Optimobil'inle tekim uzakraak biz için hizmet kısın ise devamlı koyuşka erzidgan Abdul Molly Grin Abdullari. Telefon numarını izleyen 13 5 tane 9 75 75. Şimdi onunla başka Şincan'daki en isil temli izleş faaliyetimizde sizlere güçlük tavsiye yapıldığımız Sertem Kıroran Kaligöşi Ögürhansı. Kanda kanda tamakları var o şengel.
1: Sertem Kıroran Ögürhansı demiş. Sertem de her tem de her kıl temlen dedik Allah isilacıma şey kırsanla. Muş Ögürhansı'nla tüt peş kılı bakken karan.
0: Ögürhansı bak.
1: Urucam olur bakken.
0: Ha doğru.
1: An cavmacı çöpleri bakken.
0: Doğru.
1: Tuhu kavapları, tuhun iki paçakları bakken, kanatları bakken, tuhum bakken, etken çay bakken, etken de taştalıkı. Nimi çıkırken, mantı çıkırken,
0: erkalı
1: rampizleri bakken.
0: Hamburg bulgusu
1: bakken. Hamburg bulgusu bakken.
0: Ah, sertem.
1: Onun marujilleri hilka, marujilleri, yama okşayın.
0: Yap çıkınlar valla.
1: Aşkına Nurgun Nesra bacımı?
0: Üşşede oranı bacımı anı
1: olsun. Ürümcede hazır üşü oranı, birisi Şibiluda, birisi Nanhu Guangchang tarafta birisi mi şu Şiyu taraf karapmanganda da olan Şimali yol tarafta birisi bacı mı? Bu şunda kaya.
0: Hey, madde oyunumuzdaki dostlar, anca mınca denci için rujubu baca işçi gerek kirep körüp oyunlacım ha. Bayan biraz saat köyduk tabi yerip kanmanla. Onda az anlı kusurumuzdan uçturulur karsak bugün kira bek boş 40 kilometre meyip aran işki kira kıptım ha. Sonra toktapla.
1: Doyunlu içi.
0: Doyunlu içi. Ya mevlüt kemden beşinin okuas körüp otadım. Kanda boptum mevlüt aka dedi. İlham. Ay benim beşimden okuan kollarımızda kıran. Mojunda o muyunda pullarını bir sanap ket geçti cuma. Acıda bolusun arız okulumuz.
1: Resa. Kaçan sanap bulanmış bul ne? Deydiğen bu şunda bir gemle kılışan olanı yutkulumuz digendek.
0: Şuna.
1: Vay Gültaş Hanım buldu buldu. Vay rahmet dukalarınız, soğudlarınız yakşı bulsun cuma.
0: Samsaklan mı?
1: He samsaklan. Bu da kesenle mihman kılım. Kilin lazı radyonu içip koyup. Anla bultadım aşağıda deydim. Keşik pazardı çu.
0: Kumuldunken. He? Aşağı basanla asıl et. Özledin kesindim.
1: O yakşım özle. Defloş kürük gittimiz için oğullar veriyorum.
0: Hey hantaylar acep çıraylıkken o. Ay dikkat kızla morcuk dersler bir kılım pişmişle. Hey kimden boğunu siz de.
1: Boğun siz de. Boğun ne de. Boğun de.
0: Boğun boğun. Hey dostlarımızın uçuruları bek köp. Lianhu Gavsu'dun Şisen yolu uçudan körüktü maşini bek köp. Yolla tosip gitti şarık yılını şeydeydi. Rahmet.
1: Hucar şu dayı taraflarda maşınla acıktaydı sevgi insanlığımız. Rahmet sizge acaba.
0: Abdullah Huden.
2: Önce tüket yolu sürü ürüncü diket etrafı. Etek silahı az yolla ravan gene.
0: Makul rahmet.
1: Şibil uçuş yığızı taşkaylanmadan kiliş yolunu içinde maşınla şonunda acık tosuş yığırı dep. Ondan ben Lianhu'da naşlılık yokken senden de kaplan.
0: Ha, nan kodu dedik naşlıkını çıkamaptı mı?
1: He, o ülgem gel şeyden mi? Sıkırda cümle kıyadı mı
0: Da baza afanti da mınko çoşa laydı, çoşa miyen duçı daydı mı ulan ya?
1: Şimdi ola yaşan suydağının aslında maşallahcık tonuldan çıkıp la çita yol şu şey kızdı mı maşallah bek çıktı gen uçurdu. Kızıl yaprak haber tuttu cümle rahmetsizge.
0: Abdurrahman Mevlüt köyme 6 numara şıkkız köyü çıkıp kaptı mı? Kendişkine vakti yaptın canan 8. günü. Ben hazır cariman tölü versem numara tolu kopdu. Hey! Vay bugün toşup yaptık yaptınca 8. günü bulsa.
1: Vay bu siz Abdurrahman Cahil'i aldırmak
0: vay, vay vay vay vay vay vay 6 numaranız kam çıkı demdi. 7. ayının 8. gündüm burun. 200 yen cerimanını çokum tölü yutuşanız gerek. Eğer tölü etmişsiniz 6 numaranız kam çıkı demdi.
1: 8. ayının 7'si mi 7. ayının 8'i mi?
0: İnik tane.
1: 7. ayının 8'i kendini.
0: 7. ayının 8'i bugün 7. ayının 8'i dursa.
1: Bugün ülgemeysi sen de kanda alıksınız.
0: Ey,
1: yıllık çoğlanın bir gip var, beşin taş kurgan bile meslek yemeyi deydiğin bir şop da hazır hem de.
0: Yo, beşin uğraz. Taş kursanız mı, ona göre vurman baldı.
1: Hem de bulduğun iş,
0: ilk altı numar kam çıktı, hem de altı numar kam çıksa kanda kılsız diken de, evet dedim başlap, şefa cenfer okup, o altı numarınızı kaytıp ekemsanız olmayıdı.
1: Amal bakken,
0: he? O amal bakken de ona nispeten, o hazır. Hey, vallahi maşı pravamızın gelip bir yıllık numar devreli ki toşudan aldı da cerimanı çokum tölü iteli. Bu mısı ayeti tekşir pekın 12 bin bir yüzgürüm için tekşir pekın. Eğer cerimanı tölü müsünüz ayeti çokum altı numara olan çıksız deyin gibi. Hmm. Şinhua Canobiyeli güzel kaşteşi mihman sarayının aldı da tosuluş ba deydi rahmet.
1: Hey makul buldu rahmet siz geldi mi? Ben gel uçuyorunuzga.
0: Ya mavu doyunumuz ki dostlar. Bir denci cinru cubacan diken bir sana kene hazır 5000 5060 bo'ldi. Qani, 5100 ga chiqarib yotinglar, men qani, ha. Ichki kirib bir 5100

0: Бизге чыкканыңа болоңла.
1: Ай мышы иштен чүп, эми мына мышы доюмунда көрдүган бир вактыңла, мышы вактымда бир ичип коюп доюн көсөңла, мында бир деген заң кылсаңла.
0: Шо мына биз үчүн эмне денжи жирүү жубажан. Жакшы 5 000 канча болду?
1: Кыргандыки, кыргандыки басталган иштик
0: 5 000. 5 081 болоңло, буй болоңло тез.
1: Ой, тез.
0: Эми алгысаны шырдырба тез болоңло.
1: Карап турганда
0: кирип болоңло, болоңло, болоңло, болоңло. 5095. 5095. Рахмат. Yani yakışı 5115 rahmet. 5115 bir kitim. 5115 kitim ha. 5200 oğanda karayılı çöbalda. Kendi mağı radyo anlattıkan dostlar kırıp bana yürekten çekip koysana. Mağı tekim yakışı bulat di bunun genki.
1: Şunda hoşalı kiti da doyuncam. Şu andan gekı yutuptum şu melutcan depti yani. Şunda hoşu kiti ki doyun.
0: Şu yatıncana 8. günü bakalımıza bana amal yok. Hayatı tekşir bakalımcım ha. Röşen kız siz 98 toplanmasınız, bunun iki sizi sanımız yapacak
1: arkadaşlar. Ne?
0: Ay be, ona dedi, bunun esel dedi, kendikli ağızdan çıktılar, inek kesildi karşıma valla. Kimdeydi? 98, bağlap koşturmaydı bu kız.
1: 98
0: ha. He, 98.
1: İşte öyle, siz 88 olandı ki ben 98 olmayayım ama.
0: Yaşınızı da otamsız ya.
1: Altıncı günüm babamdan töz sahip meşkın tüktü. Bana öyküm anladım cümü. Ben kanı aldızın çıkıplar şu. Tosulup tuğdum aşağıya da edip çıkıp. Tatilini tatilini mi de cümü olmuş
0: olsun. Sizden balınız boğan toy kız edip sizde. Oy can töz saat meşkıldıram size bir. Ancak bir dem alsam bella.
1: Oy dem ağızma şembe şembe mi kuzmaydı mı? Tatilini mi kuzmaydı cümü
0: işte. Altıncı günüm
1: ama. Altıncı günüm bal olmak mı ters? Altıncı kilin kışkılıp durgun nimle bulmak yaman tersi o git var deme ha altıncı kilin kondak
0: sağlık. Kaynap bulmak en asam bir gideyim bu kızga. Sayı öyle halık görürken başlayıp tosak şımalgı dedi arzat balası ya makul.
1: Ma varısçam uçur yollap da meldikasız şimdi şu ögengem her bir gepleriniz acayip doluyluk. Şintayrınız mı bek yakışken sizini köysem de şunu da bir kıl çin son bop kalı men. Gəplərinizi alsam bir xil yipini qop qalman deyə varisçan sizdən bir şundaq.
0: Ölgənmikən?
1: Huzur atda.
0: Lakin oxuğan şunuq münasibətli kitab materiallarını oxuğan ma Röşəngil mana həqiqi ögəndə ötənmidi qədəmi?
1: Ötdüm. Ötdünüzmü?
0: Kinişkiniz qayada?
1: 3 dərəcəlik. Biz qıq məsələ istəb kinişkan bacımı?
0: Qayada, qayada.
1: Öydə. Məbrəkə açıq küsüb qoyay sizə.
0: Adresim tat
1: başı. Kinişkin 2 3 Kim o üç kinişki bəyədə aldım cümü?
0: Qaysa yədə yastıb aldınız onu.
1: Onda demək işin qalı dikəm ağılıqçılar rast yastıb aldı kəndə. Yasak qılınmaydı, rast tam verib oxub aldım qo.
0: Bizdən kinişkimiz yox, ləkin itiraf qıldım ona.
1: Ləkin minə kinişkan bəyədə, kinişki somusu. Doktor sestralanım üçün, mən sestralıq kinişki somusu okulur qıl qoymaydı kəbən.
0: Okulur qıl qoymaydı olsun.
1: Demək minə kinişkan bəyə, mən tamamən anı yıqsam buldum.
0: Nemiş qıldınız məsələn? Biraz məsələt verib baxdınız mı? Biraz məsələt verib baxdınız mı?
1: Məsələ sorumusan, sorumus məsələt verim deyib kırış olmam mı?
0: O balınızı ayla...
1: Sorusu buldu hazırca, hazırca mən öydikiləyim məsələt verib.
0: Vay, şuna hazır o jıraqda cürvatıdın ha, öyüqaz gelib.
1: Şu aşına məsələt bəgəndən yaxmış nə qaldı aşına. Bay məsələt verib cümə, iş verib qeyindim məsələt verib aşına qaldı.
0: Sen o məsələtində jıraqraq duraycı deyib hazır. Qulaq orjin taqamış onu.
1: Hayt, qayt, hazır aşı.
0: Мыш бойыны бағылғанда қайтыды үйге.
1: Азыр аш үй шатутлағым мәс мәсәт беріп үйді ашына қалды.
0: Ә, соң бір шатутыңыз құшып кетті.
1: Енді біз келдік.
0: Ал бір
1: аш үнімлік болып атқан деп кедей ма аш мәсәт.
0: Үнімлік ма? А, бопты. Бір мәс жолды кетіп беріпті де, кеше осы ат ішкіне. А, ярай. Ай, а, ой, дис бір жол чарлап атқан сақшы бу үйге апарып қоямын деп. Ей! Дәмаңдың. Ne kıma attım, lifsiye anıqla mağdım. Ve bu saat işkidi, kanda lifsiye, ne dik lifsiye ke bu? Saat işkidi, iyi görme, iyi de, lifsiye anlayman de. Şimdi olsa şu üydikilerin sözler.
1: Şomuş okutkuşlar bayramıdım, Nurgun er yoldaşla ayağını bayramı tebrikle edemez mi? Sen mağın nispetten beri okutkuşu depçü.
0: Yüget gelirin az mı depçü?
1: Yüget gelirin az mı depçü? Әлікі рас ашын яқшы аш яқшы іш дейді кәжі мұ?
0: Болды?
1: Ә.
0: Бізіне қылейлер аңлап
1: ағам. Яқшы бір анысы болуыш, яқшы бір аял болуыш, әрләнің аяты дікі муапқиетінің ерімі кәу.
0: Мана мауы психологының дайдыған кепі мамышым. Бір психик мәсіләтшісінің дайдыған кепі мамышым.
1: Рас, Өзі мақтайдыған... Мағып кет қазанға әрлі адет лашына ұлды дікен.
0: Сіз аялланы мақтайдыған күрсі оқуап түзіме, қалды дұрған да.
1: Соп аялланы дәсін алдыңыз
0: ма түрсі? Әрлі, бара бәр, дәйдіған мұнда мұқтайдың. Бай, қойына болды. Қашан вақты өтірік әкен ішкен ұзден кен?
1: Я, о, вақты өтмейін, мен күйдік. Мен күйдік, я. Оның дәресін өстірмек

0: Doyundaki dostlarımız mı uçurlarını yollaptıken Xoten şehir Yingbing yolu da Abdümobilla köp emez. Xotende yağmur yağay deyip duruyordu da hava naid yakşı deyip uçurlarını yollaptı. Anlıkçılarımızdan ki yine yetip gelgen uçuruları. Neymi o? Menin taksi kesperlik genişkem Şangan Cambat'ta bir yıl baldı. Yıllık tekşiriş kılamdıgan deyip. 6 yılda bir almıştırıvarsanız baldı. 6 yıl bir almıştırıvarsanız baldı. Yakımız amaçtan karabekine kaça almıştırırsınız?
1: Aslında bazılarının sel tarıklandı ucu başından bir karanga.
0: Aslında inek izlediğim olsa şu izlediğim vakit boyunca almıştırıvarsanız.
1: Yüncüntüğünde izlediğim bir app karanga. Şu app'a bile almıştırıvarsanız.

0: ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ۋە خېنەن شىنجاڭ ھەمكارلىقىنىڭ يەنىمۇ چوڭقۇرلىشىشى، پۇختىلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. خېنەن ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، ئۆلكىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى ليۇنىڭ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، بىڭتۈەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى، بىرىنچى جېڭۋېي چېن شياۋجاڭ، خېنەن ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئۆلكە باشلىقى ۋاڭ كەي، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى. خېنەن ئۆلكىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن خوتەندە ئېچىلدى. چېن شياۋجاڭ ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالەتەن خېنەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقى ۋە خالىس ياردەم بەرگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئىستراتېگىيە نۇقتىسىدىن شىنجاڭ خىزمىتىگە تەپسىلىي قاراش ۋە ئۇنى پىلانلاشتا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى بېكىتىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، شىنجاڭنىڭ قۇرۇلۇشى تەرەققىياتىغا ياردەم بېرىپ، شىنجاڭنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە يېتەكلەپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكى ۋە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ روشەن ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلىپ، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ جۇڭگوچە توغرا يولنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتى كۈچىنى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بىر ئائىلە كىشىلىرى ئىكەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈردى. خېنەن ئۆلكىسى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنى زور سىياسىي ۋەزىپە دەپ بىلدى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان تۈركۈملىگەن كادىر چېگرا رايونغا ئۆزىنى بېغىشلاپ، ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جايلاردا كەسىپنى گۈللەندۈرۈش، خەلق تۇرمۇشىنى ئىللىقلىققا تولدۇرۇش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەشتە مول نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشقا مۇھىم تۆھپە قوشتى. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كادىرلار ۋە ئامما بۇنى قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا پۈكتى. ئىككى جاينىڭ 10 قېتىملىق مەملىكەتلىك شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققىتىنى جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان خېكاڭ ناھىيەسى، خېئەن ناھىيەسىنى يۇقىرى ئۆلچەمدە پىلانلاپ قۇرۇشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، ئۇل ئەسلىھە كەمتۈكلۈكىنى تولۇقلاپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈپ، چېگرا رايوننى گۈللەندۈرۈپ، خەلقنى بېيىتىشنى تېخىم ياخشى ئىلگىرى سۈرۈشىنى، كەسىپ ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، قېزىلما بايلىق، يېڭى ئېنېرگىيە، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى قاتارلىقلارنىڭ ھەم تۈرتكە تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ۋە ئاشلىق بىخەتەرلىكىنى بىرلىكتە قوغدىشىنى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك جەھەتتىكى ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ھەر مىللەت كادىرلار ئاممىنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: ليۇنىڭ خېنەن ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتى ۋە ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن شىنجاڭنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان خېنەننىڭ تەرەققىياتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا قولغا كەلتۈرگەن كۆرۈنەرلىك مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى تەبرىكلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بىر قانچە كۈنلۈك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ناھايىتى ياخشى، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىم ئىكەنلىكىنى، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بىر ياقىدىن باش چىقىرىپ بىر نىيەتتە بولۇپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، قېرىنداشلاردەك ياخشى ئۆتۈۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدۇق. خوتەن ۋىلايىتىنىڭ خوتەن، خېئەن، خېكاڭ ناھىيەسىگە نىشانلىق ياردەم بېرىش پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى خېنەنگە تاپشۇرغان يېڭى زور سىياسىي ۋەزىپە. بىز بۇرچىمىزنىڭ شەرەپلىك، زىممىمىزدىكى ۋەزىپىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇق. بىز يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىي يۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، Şinjanın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlik baş nişanını puhti yigilip, dikkatini, Cumhur Millet Ortak Gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeyi merkezleştirip, yüksek siyasi mesuliyet duygusu ve tarihi buruş duygusu bilen, üç nahiyenin terakiyatı, mukumluğunu özümüzün işi de bilip, mevkani, yardımcı erişvetkan cayının ihtiyacını koyup, Hınan ülkesinin varlık iktidarını şıksılıp, kalbini mücessemleş, ruhunu tavlaş arkalık, milletle iştifaklılığının yeni yögümü resmini sızıp çıkımız. Türünü tırak kılış arkalık, yardımcı erişvetkan cayının terakiyat yeni kuvvetini küçeytip, ravan tutaştırış arkalık, Şincan bilen Hınan'ın hemkarlık yeni boşluğunu kengeytip, kalbini itiraf kılışını küçeytiş arkalık, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışta yeni vaziyet yaratıp, hakiki tutup emeli işleş arkalık, nişanlık yardım verişinin yeni cevap kağızını tapşırmız. Hınan bilen Şincan'ın geologiyelik kan çarlaş, kesip tarakiyatı, energiye, elektri energiyesi, maarif hemkarlıkı, medeniyet, sayahatçilik tarakiyatı, adimiyet almıştırışı katarlık cihetlerde, evzellikle arkalık öz ara toluklışı, koş yönelişte kuvvet koşuşu yardım verip, Şincan Hınan hemkarlıkı almıştırışının yeni sayıbısını tırışıp pütüp çıkınız. Söhbet yığınıda Erkin Tuniyaz bilen Vankay, Avtonom rayonunun iqtisadi ijtimai taraqqiyati, hem de Hınan bilen almashtirish hemkarlashish ahvali, Hınan'ın iqtisadi ijtimai taraqqiyati ve nişanlık yardım berish xizmeti ahvalini tanıştırdı. Xotay viloyati ve Hınan ülkesinin Şincan'ı nişanlık yardım veriş, oldun kısa kumandallık ştabıdaki mesul yoldaşla konkret hizmetinin ilgirleş ahvalini doklat kıldı. İki taraf hediye kılıç murasımı ötküzdü. Vekiller ömüki Şincan'daki mezgilde Xoten şehri, Xoten nayasının yezi bazarları, mektep, medeniyet yadikarlıkları, muzi, meydan sarayları, vatanperverlik terbiyesi bazısı katarlıklarına verip, Şincan'ı yardım veriş hizmetinin kanat yaydırılış ve türü pilallap kuruş ehvalını tekşürdü. Şincan'ı yardım veriyatkan kadırla ıhtısaslıklarını yokladı. İgizlikteki Çigrağı Celeşkan Hıkın Nahiyesi, Hı'en Nahiyesi'de Yezi kentlerinin terakiyatı Memuri İşlem Mulazmet Merkezi kuruluşu, özgeçi kesip yetiştiriş ve Şincan'ı yardım veriyatkan kadırlarının hizmet turmuş ehvalını tekşürdü. Asasi katlamdaki ammını yokladı. Tekşürüş mezgili de iki ülke Avtonom rayonundaki Liuning, Çin Şaucan Katarlık yoldaşla kendisi var inkılabi kurballa kabristallığı verip, kabri süpürüş faaliyeti ötküzüp, vatanni Çigir rayonunu koğdaş üçün kurban bolgan kahraman kurballarını çoğunkur yad etti. Hınan ülkesi rehberlerden Wangang, Zhang Min, Li Tao, Avtonom rayon ve Bingtuan rehberlerden Zhang Yingchun, Kadin Kebin, Li Gang, Yang Hongbin, münasibetlik faaliyetki katnaştı.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 7-ci ayının 5-ci günüdən 7-ci günəcə Altay vilayətinin Burul Toqay nahiyəsi, Kök Toqay nahiyəsi və Xotan vilayətinin Xotan şəhəri Lob nahiyəsində Çigraporti, Çarvıçılıq rayonu, Karxana, Zavod, Kan məhəllələrə gedib, ammının öyünə girib, muqimliqni qoğdaş, nöqtəlik türlə, kəsb tərəqqiyatı, iş qorunlaşdırıb, kirimni aşırış qatarlıqlarını təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunularını təkidlədi. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Жонго Коммунистік партиясы құрылғанлығының 105 жылдығын тәбриклеш жиынды қылған мойым сөздің рухыны чоңқыр өгініп ізжілләштіріп, ең тарақият идеясы ва ең дәбірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбірін толық дәл жайда омом көзлік ізжілләштіріп, Жонхуа милләти ортақ гәүдісі еңіне мустақкемләшне сіз чөрдеп, 5 чоң стратегиялық орын бекітмесін көзлеп, тарақият билан бейхатерлікне теқим яхшы бір tutaş pilallab, özgece evzel kesip yetiştirişini tezletip, asası katlamını idar kılış ünümünü aşırıp, yukur süpetlik tereqiyatı türkü bulup, 15-5 yılını yakışı başlaşını emelge aşırış gerek. Erkin Tunyaz, Kızıltağ Eğizi Portu'da elektri energiyası, katnış katarlıq ul əslahanın dəriyetisini östürüp, özgertişini sıcıl alğı sürüp, aqıl port kuruluşunu tezletip, tamuşundun ötküzüşünün kolaylaşış səvgəsini östürüp, Jungu, Mongolia, Rusya ıqsat koridori moyim tügünü bərpa qılış gerek dəb təkidledi. Kızıltağ Eğizi, Çigra Mudapya Liyanigi berip, ofisir əskerlerini yokladı və ulardan hal sordu. Ular ne? Xi Jinping armiyanı kudret taptırış idgesini ögünüp ve ızcıllaştırıp, vatanımızın çigra lengiyesini qat'i yaxşı qoğdaşqa ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz Köktoqay nakesi, Sayqın Bulaq, Anar Dağınsi Çigra Mulazmet Pongtida, partiya kuruluşu arqılıq yetekçilik kılışını, çarbıçılıq rayonunu idar kılış, kəsbinin dəriyetisini östürüş, xalq durmuşuqı mulazmet kılış bilen çoğunkuru yoğuruşku türkü bulup, türlük siyaset, kanun nizamlarını təşviq kılışını küçeytip, ammanın qiyinçiliği, arzu təlpini çin qalib, çin yesiyat, bütün küş bilen yaxşı əl kılıp, çarbıçılarını partiyanın gepini anlaş, partiyagi minnettarlıq bildiriş, partiyagi əkş, menşkı tərbiyatı, ya arqılıq yetekləb. Mənbətnin nədin kəlgərliki, kimgi minnətdarlıq bildiriş kereklikini bildiriş kerek dəb körsətdi. Erkin Tunyaz, Köktoqay, Münkı, Tömürkeni, Şincan, Fuyoyuan yen material şirket qatarlıq qarxallarğı berib, aqılqan yen material kəsbinin tərəqiyyat əhvalını egilədi. Altay vilayetinin noxtlıq türlərini alğısırış əhval doqladını anladı. Yeşil kançılıq ve yeng material kəsb zanciri caylaştırmasını sıcıl mükemmelleştirip, baylıq əvzəllikini, ıqsadi əvzəlliki aylandırışını alğı sürüş gerek dəb təkidledi. Lopna yasidki Jingpo Shishang Pan Teknik Şirketi, Pinglu Sinnung Yezigilik Pan Teknik Şirket Qatarlıq karxallarda, toqumicilik, kiyim-kechek, bağbançlıkını tutku kılıp, məhsulatda yenlik yardış ve marka kuruluşunu küçeytip, texmo köp adamının iş kuruluşup, kırmını aşırışı türkü buluş gerek dəb görsətdi. Erkin Tunyaz Köktoqay naya, Qoyirdiş bazırının mədaniyet şarkı yolu məhəlisi de məhəli kadrlarga, ammanın atrapıdaki kalibini illetidigan əməli işlerini çin kalib, çin yesiyat, bütün küşüplen yaxşı kılıp, ammanın erişiş duyğusu ve razmellik dəriyetisini aşırışını tapaladı. Lobna yelik yaşanğallar sanatoriyası da dabalaş, yemeklik bir xatarlıgi, otmudapiyası qatarlıq sahalardaki xayıp xatar, yoşurun xayıpki çın qadılıb, bir xatarı yürüş-dürüşki haqiqi kapalatlı kılış gerek dəb təkidledi. Erkin Tunyaz, Xalqı Qolaylıq Saqçı Pongtida, türlü xizmet tədbirlerini puxta, inçki əməliyiləşdirib, ciddi işlerge taqabıl duruş, tüyoxsuz bəqalarını bərtərəb kılış qabiliyetini aşırış gerek dəb görsətdi. Çarbıçılarını yoxlab və onlardan hal sorab, ammını köprək texnik maharat öyginib, texmi bəxtlik, güzel turmuş keçürüşki ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz təkşürüb tədqiqiliş davamıda monolarını təkidledi. Mülkünlüğünü qoğdaş tədbirlerini puxta inçki əməliyiləşdirib, kan, katnaş, sayacilik, turalğu və şəhər gezi kuruluşu qatarlıq sahalarının bir xətərlikini bir tutaş yaxşı pilallab, nacar habarayda abətdə müdafiyeliniş, abət zeynini yenikletiş, abətdən qutquzuş xizmetini çın tutub, bir xətər işləb çıxırış tövbəncəki qızıl sızqını yaxşı saxlaş. Türk kuruluşu kılıçının altın mezgilini çın tutup, kezilme baylıq çarlaş, eçiş salmıqını zoraytıp, mədəniyet, sayahacilik tərəqiyatı törtkü buluş. Doğru siyasi netici karşını turğuzup və əməldi görstüb, ammının ətrafıdaki na doğru stil və çiriklik məsilisini, mərkəzlik tüzəşini yaxşı tutup, xizmet stilini dağımlıq yaxşılab, türlü xizmetlerinin əməl ilişib, ünün bir işçiki törtkü buluş gerek.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldıngı yerimde Şincan'daki tömür yol portu arqılı katnağan Jungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi 9459'ı yetip, Bultır Kuşu Mezgildikiden 6.10% köpeydi. Bu yıl kirgendim buyan memleketinin köp cayi arqılı katnağan Jungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi sıcılı köpeydi. Şincan arqılıq çıqıradın kirgen çıkan Jungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi mu şununğı əgilşip köpeydi. Toşluğun yük işçi de, devletimizde işlep çıkırılgan yeni energiyelik avtomobilinin nisbeti mu üzliksiz açtı. Алатау тамыжнысының статистикасыға қарғанда, бұйылдың алдыңғы 5 айда Алатау порты арқылық экспорт қылынған еңі энергиялік автомобиль қымметі 2 миллиард юанге етіп, бұлтыр құшу мәзгілдегідің 164.5% көпейіп, Şu mezgilde port arqılıq eksport qılınğan avtomobil umumi qiymətinin 31.2%-ni egilgan. Bunun içində tömür yol arqılıq eksport qılınğan avtomobil 90%-ni köprəkni egilgan. Jungo tömür yol ürümçi idarəsi guroyi çəkli şirkəti Alatau vokzali yürüştürüş sexinin müdiri Çin Jubin mundaq dedi. Məşğulatsız vaqtını sıcıl qısqartıp poyiz

0: Hükmen bazı katarlıklarının emeli ahvalıga asasen işlep çıkarışın teşkilleş layihasını vudulluk elalaştırıp nöbetçi poyuz katnış ünümünü üzleksiz östürdük. Nöbette Alatau Tömür Yol Portu arkalık katnaydıgan Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyuzi liniyesi 128'ge, Korgas Tömür Yol Portu arkalık katnaydıgan nöbetçi poyuz liniyesi 91'ge yetti. Şincan Tömür Yol Tarmakları nöbetçi poyuzunun yukarı ünümde katnışını kapaletlendiriş için Çigradın kırken çıkan Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyuzdaki yükünü aldın almaştırıp kaçılaş, vagonunu aldın gruplaş, poyuzunu aldın mandırışını yolu koyup gruplangan vagonunu köp olganda 55'ke ve turşuş küçünü 3000 tonluğu yetküzdü. Bütün musabirlik vakit cedveli boyu çıkartmaydıgan Cungu Avrupa nöbetçi poyizini məksus kapaletlendiriş mekanizmini yenişkileştirip mükemmelleştirdi. Bunundan başka Beijing, Tianjin, Hebei Katarlık rayonlardan Şincan'daki portlarına bir vasıta katmaydıgan Cungu Avrupa nöbetçi poyizi transport yeni yolunu ravallaştırıp Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyizinin kaplaş dairesini sicil kengeytti. Şincan Enrün Xalqara Yük Transport Vakaletçiliki Çeklik Şirketinin Qorağastiki Kesip Direktori Can Huçin mündaq dedi. Şirketimiz vakaletçilik kılgan Cungu Avrupa Otur Asya Nöbetçi Poyizinin kesip miktarı körünerli köpeydi. Bolup mu aşırı mı kımmeti yukarı malla ve elektronluk soğudu mallarga bolgan ihtiyaç açtı. Bu yıl kirgenden bu yan biz vakaletçi bolgan nöbetçi poyiz 900'den eşip, bultur kuşu mezgildigiden 15% köpeydi.
1: Stansımız xabri. Hazırgıca Şincan'daki bağırlık kebezlikini rakamlik nazarat kılış başkuruş emelge açtı. Paxt süpti del pərqlendirilip, süpetlikini yakşı bahada setiviliş mekanizmi əməliyleştirilip, alaqdar yardan pulunu paxtkarlarga bebasda toluq berişki kapalatlı kılınıdı. Hazır del kebez qoğuzsi çeçekleydiğin məzgil. Bazar nazarat kılış başkuruş tarmakının hizmetçileri, Sanji Dövletlik Yez İgiliki, Yukarı Yen Teknikliğ Kestipleri Ülgü Rayonu'da Şincan Paxtı Süptini Mənbədin Sürüştürü Süpsidki Uçuruna Seyleştirip, Tekşürüş Hizmetini Kanat Yaydırdı. Paxtkar Liu Xiaodong, Süpda nazarat kılış başkuruş arqılıq Paxtı Süptige Mənbədin Kapalatlı Kılgılı. Her xil derecelik paxta arlaşıp getiş, tərkibideki arlaşma ölçemden eşip getiş qatarlıq meseleler görülse, kebez derilgan cayını dəl caydı bekitip tüzügeli boludğalıqını eytip ındaq dedi. Burun kebezini köp terişinini oylaytduk, hazır süpetlik terişini oylaymız. Növette, Sanji oblasının mənbəsini sürüştürüş rəqamlik süpsi 3.091.000 mu kebezlikini qapladı. Əla süpətlik paxtı nisbiti 67.183% yetib, bulturqıdın 5.13% poynit köpəydi. Sanji oblaslıq bazar nazarat qılış başquruş idarisi, məsulatının süpət beyxəddərlikini nazarat qılış başquruş bölümünün muavın başlıqı Cao Xingər, kebəzliknin bütün cəryallıq mənbəsini sürüşdürüş uçuri mükəmməl saxlındıqallıqı. Paxta əla süpətlik bolsa, paxtkarlarının hər kilogram paxtığa 3-5 bin məxsus süpət yardım pulu iltimas qılıb alalaydıqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. 2025-ci ili oblas boyunca 230 milyon yuan süpətlik paxtı yardım pulu tarqatdıq. 2026-ci ili 350 milyon yuandan aşıdım. Rəqəmlik başquruş tizginləşinin önümü görüldü. Bu yılın aldınqı 20-da Abdonum rayon boyca əla süpətlik çigitlik paxtı nisbiti bulturqı şu məzgildikidin 33.1% eşib, paxtı universal süpiti cəhətdə 7 yıldın bu yankı yen yuqarı səviyyə yardıldı. Şincanın paxtı süpitini ilgir sürüş nizami 7-ci ayının 1-ci gününün başlap rəsmi yolu qoyulub, paxtıcılıqda süpətini başquruş, tizginləş, mükafatlaş, yardım pulu beriş iniq qanuni asasqı iki qılındı. Abdonum rayonluq bazar nazarat qılış başquruş idarisi Tala nazarat qılış başquruş idarisinin başlığı Lei Yongkang mındaq dedi. Siyaset arqılı quvvət qoşuş, mənbəsini rəqəmlik, aqıl sürüşdürüş, aqıl nazarat qılış başquruşdan ibarət üç cəhətdə küçəb paxtıcılıqın yuqur sifətlik tərəqqiyatını umum gözlük alğı sürmüz. Süpetlik paxta yardım pulu siyasetine dayanıp paxta sortını yaxşılaş ve pişiklaş öner sen etnan dəriyesini önümlü

0: berdi. Bunun içinde 30 netçe okuyucu kesbi mekteplerge kabul kılındı. Hem de oğuşluk iş kurulışıp, aileki tayinişten cemiyetki cevap kaytırış kıçı bulgan tüp karakterlik özgürüşünü çıkaşırdı. O, bir mu meyip balını namratlık sebebiden okusuz koymaslık əqeydisi çıntırıp, cemiyet baylıqını paal biriktirip, anlaş iktidarı eğir derecede tosal qoğu uçurgan 23 balığa, haksız süni kulak kulolisi köçürüş türünü kolu keltirdi. Bugünkü günde Qorğas Nahiyelik Alaydı Maarif Mektebi 24 kesbi oqutqucu, 115 oqutqucu ba bütün yataqlıq Alaydı Maarif Ülgi Mektebiga aylandı. Şü Jihun mundaq dedi. Partiya Merkezi Komitetinin maarif adlılığı menimce xalq üçün qılınğan ən yaxşı iş. Biri kem qalsımı bolmaydı. Bir qazaq momayning nabirleri gap qilishni o'rgangandan keyin u kelib meni quchoqlab ketdi. Yuzini yuzimga yiqib ko'z yish qildi. Meni quchoqlagan ashu daqiqada o'zimni bakmo baxtli kes qildim. Ham noyti arzugidek ish qilgandek bo'ldim.
1: Stansiyamiz xabari. Joylardagi to'liq o'tirib maktabga o'rlash imtihoniga qatnashgan o'quvchilar bugundan boshlab shu joydagi ma'arif tarmoqlarining nomor tekshirish supistin umumi nomor yakki fan natijasi rad tartibini surishtirishi bo'ladi. Buning ichida Birinchi shahrning to'liq o'tirib maktabga o'rlash imtihon natijasi bugun tushdan keyin soat 6 da. Sanji oblastining bugun tushdan burun soat 10 da. Bortala oblastining bugun tushdan keyin soat 5 da. Bayınğulun oblastının bugün tüştün kiyin saat 6'da ilan kılındı. Navada imtihan vergüçler neticesinin gümallansa, belgülengen vakit içinde tızımlatkan mektepke kaydı tekşürüş ıltıması sunusu buludu. Erkaysı vilayet oblastlardaki adet kitoluk oturu mekteplerinin arxiv çıkırış en tüven tızgirlimi numar çeki ve okuç kabul kılış planı mu kendinden ilan kılındı. Bu yıl toluk oturu mektepki örleş imtihanı da toluksuz oturu mektep ok seviyesi sınıkı. Autonom rayondaki adetki toluk oturuğu örleş imtihanı. Münasibetlik ülke bevasıta karşılık şehirlerdeki Şincan toluk oturu sınıfıga. Otura kesbi teknikumu sınıfıga örleş imtihanı ve autonom rayondaki otura kesbi teknikumu örleş imtihanıdan ibaret 5 imtihanını birleştiriş endişesi davamlık yolu koyuldu. Arzu toldırış cahitte caylardaki imtihan bergüçüle, Atonum rayondaki adet kitoluk oturu mektep ve münasibetlik ülke bivastı karşılık şehirlerdeki Şincan toluk oturu sınıfıga koşumçı tızımlası bolud. Münasibetlik ülke bivastı karşılık şehirlerdeki Şincan otura kesbi teknikum sınıfıga okuç kabul kılışta 7 ayının ahiri arzu toldurulud. Adetki toluk oturu mekteplerge okuç kabul kılış cahitte her kaysı vilayet oblastlık mağarip idarları numarını aldınkı orungu koyuş, arzuğa emel kılış prinsipi asasen kabul kılış layihasını tüzüp toluksuz oturu mektep seviye imtihanı neticesi. Universal sapanı bağlaş red tertibi asasen türüge ayırıp redki turguzup kabul kılıdı. Birinci şehirde paralel arzu boyuca arxiv çıkırılıdı.
0: Stansımız muhbiri Gavman Xuy xəbər qılıdı. Vətən muhabbeti Junxua səpri temizdiki Autonom rayonunun ikinci növbətlik Şincanğı yardan bir şlonqısı otur məktəb oquqıcıları məktəb futbol həlqılğış müsabıqısı boyca axbarat elan qılış yığını tünügün çüştünkin ürümçüde içildi. Yığında bu növbətlik müsabıqıdaki umumi əlqılğış müsabıqının 7 ayının 17 günüdün 24 günü gecə 6 şəhərdə ötküzüldü qalıqı umumi uxturuş qılındı. Bu qitimki müsabıqıda asasi qatlamda tallaş müsabıqısı ötküzüş bilən Autonom rayon boyca əlqılğış müsabıqı birləşdirilgən 2 dərəcilik müsabıqı tüzümü qollanılıdı. Bunun içində asasi qatlamdaki tallaş müsabıqısı 6 ayının 20 günü ayaqlaşdı. 3 aydın köprek davamlaşkan asasi katlamdaki tallaş musabıqısı da Şincan işçi, Şincan'ı nişallıq yardan bir vatkan ölkü şehirle hem de 1000'deki 487 futbol komandası, 12500 komanda azası her derecelik asasi katlam musabıqılırgi bir vasıta katlaştı. Cayla ve Şincan'ı yardan bir vatkan ölkü şehirlerde 1100 meydan kıytımdan artıq mektep futbol musabıqısı ötküzülüp, 100 mindan artıq okuqıcı nəx meydanda musabıqı körüşge gelip kalındı. Avtonom rayonluk xalq hökumətinin Maarif baş müfettişi, Maarif nazarati partiya qrupusunun əzası Sünçan

0: Bu mündaq dedi. Musabıqda grupa aylanma musabıqısı bilen girelleşmiş şallaş musabıqısını birleştiriş. Musabıqçılarda yardım bergüçü ve yardımgi erişkücü işkitere birleşip komanda teşkilleş. Rayon boyu katnışış endiyesini dağımlaştırış işkaşırılıdı. Cemi 30 komanda musabıqıgı katnışıdı. Şincan'daki 14 vilayet oblast şehir birleşip hareketlenip, Şincan'a nişanlık yardım bir vatkan ülke şehirlerden münevver komanda azalarını tallab, birde bir nispet boyunca birleşip komanda teşkilleb, kız oğulla vekille komandasının 28'ine teşkilleydim. Şincan işlep çıkırış kuruluş bin tüendin işki komanda tallab evet alıdı. Bu növetlik müsabıqıda mevqe atışının baylıq xaslıqı koyulup, yürüşlük baş deyimliq tətqiqat, ögünüş pahaliyyatları yürüşləşdirilidir. Atış şəhərlik xalq hükümeti partiya qrupısının əzası, muavin şəhər başlıqı Mehmet Toxti tonuşturup mındaq dedi. Müsabıq məzgilidə müsabıqıgi qatnaşqışlarını muzey, çıqranı muhafizat qilish, mədəniyyət tərbiyə bazısı, azğın kəndidiki əncür kodisi qatarlıq noxtlarıqı berişqi təşkilləb, müsabıq meydanını, millətlər ixtibaqlıqı tərbiyəsi, çıqra qızıl tərbiyəsi, qeyri maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyətini es qilish, əməli körünüşlük dərs xanısıqıcı uzartıb, köpçülikini müsabıqı körüşdün sırtqı vaqtlarda çıqra rayonunun təbii şəraitini Hükmü yes kılış imkaniyetine iyi kılımız.
1: Şincan Yaxşı Cay
2: Stansımız kabarı. Növetten Atonum rayonunun arkayız çaylardaki yezi kentlerde gülle poreklep geçilip meyvenin kuşuydu her tarafı taraldı. Bu, gül seylis kılış, meyve üzüş katarlık sahra sayayetinin canlanışı hem de dehkallarının kırımını köpe yetişigi türtükü boldu. Tomuzdaki yettin çayda Borultokay Nayas'taki 440 mın mo yerdeki çoğun apta peres boreklep içiliş mezgeliğe girdi. Yetti Aral Bazırı'nın Calpak kentideki tutaş ketken altın renkli gülzarlık körüp tüketkisiz güzel tüske girip nurgun sayayetini daka kılışkı celip kıldı. Vürümçilik sayacı Lo Huan Ding mündak dedi. Kentketken abdaperestlerini söyledikçe tarzsa, bekli çıraylık çıkıdıkken, bu yargı kırıp, Huddi Fengau'nun esirdeki abdaperest dünyası kırıp kalgandayak tuyguğu keldim. Abad Nayası Tam Toğrak Bazırı'nın Toğbeşi kenti de kadem mi kadem yükselişki simuol kılıngan erkıl rendiki cuhar gülleri besbeste içilip, şamaldı yelpünüp durattı. Sıçvalik sayacı Yen Xing Chao mündak dedi. Bu yerdeki gülzarlık bekle çıraylıkken, bu gülzarlık Huddi Hasan Hüseyin'e okşaş rengarenk tüske kırıptı. Mori Nayas'taki Benşen Sayahat Taşyolu'nun yanında Cao Biysen Yezisi Şongven kentideki üstü uçuk Savmi Üzüş Bağcısı sayacılarının istirahat ötengi aylandı. Sayacı Lan Yükün mündak dedi. Bu yerdik somila çoğun hem etlik, bazı münayet muhafıkken, təmi tatlıq bolğaçka bəkli yaqtırdım. Dihkan Li Shuibin, Benşen taş yolu tayinip, yol boyda 4 yıl somi östürgerlikini büldürüp mündaq dedi. Hazır tünç türkümdik somila pişti, somi üzgül kildiğen xeridarlarımı naiti köp, yakında bir ton etrafıda somi setip, xeli yakşı ünüm yarattım. Bunu bu yerden evzel viviskisi aylandırıp, ötken keşken sayacılığını Mori Savmisi'nin təmini yaktırış imkaniyeti yıkılımın.
3: Hürmetlik radyo anıqıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyunca anıtış bəduq.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolğan müsabıqa meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: Hürmetlik radyo anlıqış dostlar.
1: Qadirlik dostlar, anlayıp atqınınlar, 107.4 qatnaş sənət radiosunun Tentirbiya Sağlamlıq Proqramısı. Tentirbiya Sağlamlıq Proqramı Sinjar Radio Televiziya Stansının yeni tarat qapısı. Sülüşü tindi maskaranda unutuldu proqramızın sülüşü tindi apsını mağınışılanı. Qarşalım əz dostlar.
0: Şundaq anlıq uçularımız, mana proqramımız davamlaşıb, bəmin anğa 40 dəqiqələ kəpdu. Radio anlıq dostlarımızdın ki, avalqıdak proqramımız ne yaxdırıb anlaşını. Qızğın qarşı alımız. Qadirli qanlıqçılar proqramımızdan əmdəki dəmlərdə bir qançılığan savat sözləb berimiz. Savat məzmurlarının mı həm manlağı yıqışını çindəlimizdən ümit qılımız. Onağız örgəş proqramımızdan vaxtını ghenimət bilib axır qədəmlər dostlağın nəyətdi? İsədə qaladığan obdan çüşünüşk savatladın bir işkin sözləb berəylə. Tuğra.
1: Turmuş savatlarda sözləb berəylə.
0: Onda siz insanlarda qıp qalğay dostlar, nəyət yaxşılardın bir işkin sözləb berəylə. Həmisi yaxşı deyil, lakin vaxt yar bəməy qıp qaldıkən. Şuna
1: Amalba vaqtın çağın tutup çıqıraq sizlə bir işkə tırşaydı dostlar. Oldu.
0: Onda o sanlıqış dostlarımızda aval bu savatla qatarı da Muşu dadur yeşinin paydası köp digən bir savatını sözlə bir eylik. Muşu dadurdan gəb çıxıb qaldı örkəş.
1: Xoş, siz mamıraq mı?
0: Axşam mən ketib etib, muşu bağçını aynıb çıxıb oğandın kiyin. Adətdə mən şu ətdigən bilən kəşdə, ətdigən 3 aylınıma kəşdə 3 aylınımən də hesabda. Bağçını aynıp çıkıp boğandın kiyin, karsan bir daha dur seti etip diken. Fakat elikki ızdap sorap, yegim geldi de, yap bakırım isimde yoktu, tuyuksuzam yegim geldi, bu yayla bu de. Yegende bilme, şun da tämi tatlıkçı, buna şu davancının daha dur yedi de. Hem de bu şu bayan okuşlar yandı isman adma programı bugün tayarlap, tıkko daha dur yeşten paydaş edip. Hem ben daha durunu fakat lan, aksıl tuluklaydı o deple karap geptik ama. Lekin hem de daha durunun hakikaten paydalık tarafları pek şükür ki. Onda olsa, emeli ekvallarını biz savatlarına anlayılanlık uçularımız.
1: Merhamet.
0: Yani, birinci daha dur. Aksıl toluqlaydı ki dostlar. İkincisi bolsa kalsi ve kalsi kali ve kalsi toluqlaydı ki. Üçüncüsü bolsa yuqori qan besiminin payda buluş xavipini tövəllətidi ki. Tövətincisi kelimakteriya dəvirdiki biyaramlıqını pəsəydidi ki. Hər günü 25 gram yak unundan artıq dadur yiyiş təvsiyə qılınudu. Bu 140 gram dofu 365 ml porçaq sütü istimal qığanı barabar. Həqiqətən önümü köpkə örkəşə.
1: Siz hiç önümünü gördünüz mü?
0: Akşam bir kıtım yedim hem de. Bugün ulap yiysem bulam iki bir hep dedin ki.
1: Künüge bir çangal.
0: Künüge bir çangal 25 gram diye kançıda kilo. Onun hem de bunu cınlap yiyiş için cınlı mırın asam olgan buldu da.
1: Bir çangal buldu yiyseniz bu lerde. Daha değil mi? Onun önce yiyseniz he. Hikayem de leylep yürütmem.
0: Mane en kızık durga yeri. Mışı 365 mililitre.
1: Porçak sütülen, istimal
0: beraber buldu deyken de. Yisek buldu deyken. Yani bir sige dağdur terkibi de, muşu huang teyton deyken bir madde olu deyken. Muşu madde ayarlığa acayip paydalıkken. Şunan bilen muş kelimakteriya devirdeki bir aramlıkını pesaydı do deyken ne. Men aşu huang teyton deyken bilen bağlap düşündüm özemcemde. Hoş, onda olsa yeni bir obdan savatı geldik örgeş.
1: Buldu. Yani piyadı sayılı kılıçının yeti çoğun paydası var. Birincisi, yürek kan tomur sağlamlıkını yakışlaydı. İkincisi, biliş iktidarını küçeytirdi. Üçüncisi, yıkılıp düşüp, yani yıkılıp düşüş hevpini tüeltirdi. Törtüncisi, muskulların küçeği ve evrişimlikini aşırdı. Beşincisi, psikik sağlamlıkını tanışaydı. Altıncisi, sağlam beden eğirliğini saklaydı. Yedincisi, ictimai alakını küçeytip, tenhalıkını azaytırdı. Bırak, piyada sayılı kılganda, mundaq 5 noktada dikkat kılış gereken dostlar. Birincisi, Asta minip, asta ilgirleş. İkincisi, muhabbı kadem sani ve kadem sürüdünü dalaş. Üçüncisi, doğru boğan yol meniş kıyabdiki ehmiyet beriş. Törtüncisi, seyli kılıçtın burun ve kiyin bedenini kızıtış ve özünü erkin

Hörmetli radyo anlıqıcı dostlar, Fashion Supamızı yana dostlarımın uçur kilişki başlapdı. Müş dostlarının uçurlarına bir yetkizi bitdeyilik. Hem de şopur dostlarımız, müşü sayı atkı münasibatlik barlıq kəsb bilən şoğullandıqan dostlarımız. Mana...

0: Endilimizden ümit kılımız dostlar.
1: Doğru.
0: O da bu sah tamamlık ve işin süpümüz koçurluğa karaylı.
1: Güzel dünyadaydı. Yakşı mı et örümçüge çıkaydı gendim yollar ravan mıdı depsiz. Kays yoldun
0: mağızsız. Hazırça yollar ravan. Lekin dostumuz. Eğer dedik ki ne mesela aşu yolu zade çıkarttım diye vakti yeni bir soru vermişsiniz. Her vakit mesela avaray özgürüşü buluşu mümkün. Şunda ama avaray özgürüşlerge bir nömi digili bulmaydı.
1: Onun da başka nereden yolu çıkıdı o? Mesela ki
0: ilgisi yok cümle okuldu.
1: Aksu tarafından mayakı ötemdi ya Golcu tarafından ötemdi o. Duku gungludu mağamdı ya yeni aşkan taş yolladı mağamdı. Şunu inek deyse anınken biz tahminen bir teklif fikir verelimiz de.
0: Uçurlar karat bir deyimiz de Dostlarımız iş kılıp meyli, nege barayli, sayatki baramdık, tukka yoklaşki baramdık veya her kıl işle mesela hizmet sebep bilen sırtlağı komandörüp kıyı çıkamdık. Çokun bir hatarlık alay, dikkat kılaylı. Bağmakçı boğan şu cayının yol ehvalı, avaray ehvalıga dikkat kılıp şu bu içi meyli hem de turmuş kiyinişi hem de cahitlerini uğurlaştırsak buludu. Avaray ehvalı karab yolu çıkaylı. Hem de bazı öl yığınlık avarayı aşındak bir təsirlerden ançı münçü yolla şığılla düşüb. Şunda ama bir saatlik tazlaş doğru kep kaldıgam işte ahvalla buludu. Her vakit yolu çırgı dikkat kılsak ravan vaktlan tallap ravan yolla arkalık mağalayımız dostlar. Onda bu sadavamlı uçurlarını yığınlamdık. Lentiyen depti. Yakışımsızlar yasakçılar doğru dediğinle adam işlediği vakti özüne çok kum yakışlaşke rıgbetlendirip duruş gerek. Mämi kıştı 3 ay 4 ay aramalıma yazdı biz pişlep. Aramalış yok depti bana. Oramağa vakitlerde işleştiğimi sığınıp gitirdiğin siz belki. Karan yaşar. Mämi bu şuca asam. Yıllık ma hizmetçiler demilişimini asam. Ya ki başka her kıl demilişlerimiz var o.
1: Doğru.
0: Asam iş kılıp azırak demip boğandın ki yıllı bir kılı. Boşkula maçtan işligim kep gitti o karan. Ameliyette şunda demelişini isteyemiz. Muş hizmetle ama bizge acayip bir hıl bir yerdiğen huzurlar bulu diken. Mesela aylık kırgen aman demelip hem de sayat kılsak mı? Sayat mı kanda bir tereptin zor huzurlanış bulsa bir terept diken çarçaşçı.
1: Doğru.
0: Şunda mı? Andın aylıda bulsak ma işlige vaktimiz geçemez. Biz iş çık getgenken işlerimiz ne? Tertiplik. Daha böyle vakitlerini uğurlaştırıp kılımız digen dek. Aylı bulsak iş digen çıkıp durdu. İşleş gündüm bek çarçap gitti cuma adam.
1: Doğru.
0: Minin hissiyatım şu. Bulup mu ayallarının demağın günü ameliyette işligen gündüm bek çarçaydı dep uylayım hemen.
1: Doğru. Muş bizden muşu şuca demil işlaniymiş. Erkıl demil işlaniymiş. Muşu okukuculuk vaktimi siliştirme. Muş her kitim tatilige koyup aygendik ki kaçan mektepke basan bula. Ey dep aşu bir ay ötkendik ile mesela yazık tatilişi kaygı. Şikinci aydın tatip mektepke basan bula. Kaçan barame aşun sağdaşlarım ile kaçan verip bir munduşup oynap kılame deyimiz.
0: Çünkü mektep durmuşum be hoş yalda ya sabah başlar bilen bek yongulluk.
1: Mektepke basak şununla kaçan tatil çıkarmış. Şuna okşaş işte.
0: Adem digen aştak gene. İş kılıp ben daşta hissiyat buldu. Azraq bre demilip başı da şununla hoş alıp digen bir neç gün bardağa yelagi berip şun da rahat iskip gitem.
1: Doğru.
0: Bir xil işkandikilerini seğinip ishqi bo'lsam yaxshi minimi nima deb uyda bo'lgan kunlar birinchidan bunda bir sirtqa chiqmasangiz yasinishlar qo'sh yoqmaydi
1: andan
0: uyning har xil ishlari yo uyni cho'yisiz ratli vitaychu demag'a vaqtdan foydalanib deb andan tabiiy oldi demag'anda demag'anda itib vitaychu deb shunda usta oshpaz bo'lib ketsiz
1: to'g'ri
0: shu ishqi bo'lganda mencha eng rohat deb o'ylayman deb mening shaxsiy hissiyatim do'stlar jumu sizlar shundami ishlashni bekrak yaxshi ko'rmakka
1: chuqum emas ashtaq
0: tertip bilen değil mi? Hizmet günde hem işlerimiz tertipte. Tamak itildiğin mesela aildikiyle evle emre bulduğun.
1: Doğru.
0: Şıkhanım be köngüllük dursa. Ne mi digen köngüllük? Şıkhanı. Kadirlik radyo anlıkçı dostlar. Onda bu sah özanlarının hissiyatını biz bile ortaklaşsanlar buludu. Hem de yaman köp dostlarımız. Bizge avaray doğrusu da ki uçurlarını evet diye. Menturgayı kandak buldu, Kaşka kandak buldu, Xotan kandak buldu deyip. Şuan telefonları binaen ma o Abdunum rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydın bir məlumat anlatı ötəydi.
1: Örümçide hava tutuq, temperatura 22-dən 29 Celsiya gradusqca.
0: Bir yenilib əssən olam dedim,
1: avaraydın
0: yaşar. Minə olan sinan tazı oxşuma atı diye. Өрімчеде азырақ ямғыр егіп, кейін ауа бұлытлынды, температура 20-27 сәлсия градусқыча, Алтайда ауа бұлытлық, температура 22-31 сәлсия градусқыча.
1: Чөлчекте азырақ ямғыр егіді, температура 20-34 сәлсия градусқыча.
0: Ғолжыда ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр егіді, температура 20-33 сәлсия градусқыча.
1: Борталада азырақ ямғыр егіп, кейін ауа тұтылды, температура 20-33 сәлсия градусқыча.
0: Қармайға келді, Қармайда азырақ ямғыр егіп, кейін ауа тұтылды, температура 26-35 сәлсия градусқыча.
1: Көйтінде азырақ

0: Şundamı?
1: Doğru.
0: Çünkü şu körgezme katnaşkan şirketler mi? Mesela Uğurlar mı? Muşu sahada aldı da meni vatkan. Nurgun köpünü köygen.
1: Doğru.
0: Yenilikleri ekirgen.
1: Tecrübesi mol.
0: Oşunda karxalla.
1: Doğru.
0: Şuna ögensek buldu özara. Kadirlik radyoanlıkçı dostlar onda bulsa. Muş yaz geldi. Nurgun dostlarımız su üzüş köllerine gibi verip, kespi su üzüş köllerine gibi verip su üzüdü. Hatta kendi yazlık tatil, yazlık muşu. Ballanın demağa vaxtıdan paydalanıp, özü gibi bir plan tikləb. Mən zadı bu yıl aş kespi su üzüşünü ügünümə deydiğen dostlarımız xeyli köp buluşu mümkün.
1: Doğru.
0: Hem de muşu su üzüp boğandan kiyin dikkat kıldığan işlaba. Yani tazlık hem de hem meylenden birinci oylaydığımız o.
1: Doğru.
0: Su üzüp boğandan kiyin tört orunun muşu tazlıkı alay dikkat kılışımız gerek. Pakız yüşü ahmiyet bir işimiz gerek.
1: Doğru.
0: Muş doğru sizlere bir sözle bir eyle.
1: Hem de bunun birinci nimket iseniz de teri asıraşke. Su üzüp olgandan kiyin kisellik bakteriyaları asalı terde kılıp kaldı. Onun üstüge su üzüş kölçüki xlor yasalmaları bilen dezinfeksiye kılınmışka terini asan gıdıklaydı. Şuna aciz kislatalık mütedil yüz yüyüş melhemi beden yüyüş suyuklarını talap işilç gerek.
0: Hem de ma o kespi su üzüş meydalları da digen şunun da yakşımışı şaraitti de muncuları ba. Hem de oya gitizip koygunu mu işlesek buldu dostlar. Lekin amal ba öydün özümüzden terisigi maskeldiğinde apırbasak tekimi yakşı.
1: Tekimi yakşı anan.
0: Özümüz kılmaz. Andan işkincisi dostlar kulak basıraş. Su üzüp boğandan kiyin kulak yolda yığılıp kalan sonu vaxtı da çıkarıp etiş gerek. Bunun doğru usulü bolsa tüz durup başını bir tarafki kıysa itip bir puttu küçep bir neç katım sekirip andan pel küş bilen sırtki kulak yolunu yinek sürtüp kurutuş. Kulak yolunu küçep kalaymak kanın kolaştın katli saklanış gerek. Bu mesela kulak yolu terisi yerilip geçse asalla kulak yolu yukumlanışını keltürüp çıkardı. Hem de mausul ailelerde muncuğu çükendim bazı kulaklı su kürkütüdü.
1: Doğru.
0: Bilvasanla bulduk ya dostlarcımı.
1: Mahalle bilvaldım.
0: Su kırıp kalsa tüz durup başını bir taraf kıysaydı bir putu küçep birine çıkartıp sekreydik ya biz dostlar. Andına su çık gittik ya pel küşte asla eğitim dedik ya biz.
1: Doğru.
0: Onda öyle ki bunda o bir kuşuktak kulak koluşlar. Mahsus oturup kolaydı. Andıma burun yallık var dostlarımızın kulak bek kıçışı ducu.
1: Doğru.
0: Aşta kolu ötüdü. Aşta kolaşımı bek ziyallık dostlar kalaymakan kolumanla bazı şu kulakların içindeki bir kısım acıralmalı. Sırtının elikleri tozundularının kulağının içi kırkıtıp, menini kulağının zahmelendirişinin aldın eliş için özüge çaplaştırıp aladığın aşında nesile o. Şunda mı?
1: Doğru.
0: O degen aşında biri bizden salametlikimiz için boğan nesile. Onu hädidin ziyade tazlı bitti, şifakızlık kılıp, yakşamaz. Muhabık tazlı sahip oldu.
1: Hem de üçüncü su bulsam, çiş asıraşken. Su üzüş kölçkide dezinfeksiye doğrusu koşulgaşka çişinin imal maddesi okşaş bulmağın derecede çiriydi. Su üzüp bulgandan kiyin eğiz boşluğunu baktıda pakız çay kıvıtış gerek.
0: Mağımı bir muyum noktiken hem de bazı da küçük balla işçi valdıgan
1: küçük ama işçi
0: valı da hem de su üzüş köldü de. Şunda mı muşunun dikkat kılaylı dostlar andın çaça sıraş. Su üzüş kölçkideki xlor yasalmaları çaşını zahmelendirip çaşını sargaytıp kurgaklaştırıp da su üzüp boğandan kiyin çoğun vaxtı da çaç asıraş suyuqlıqı ya ki çaç asıraş mellem işletip çaç asıraş kalay dikkat kılış gerek. Hem de su ötmeydiğen posmalar bağlı.
1: Ba.
0: Şunda mı su üzüş kiyimin o şunu kiyibin anla dostlar amal bacı mı?
1: Onu hazır. Hem de su üzüş mü? Abaysız digende kespi su üzüş oranlarda çoğun talep kıldı onu. Çoğun kiyin anladı.
0: Kespi su üzüş kiyimleri bilen, capdukları bilen çüşüdük yemiz dostlar. Andın hem de mezmunu maslaştırıp yeni təkidləydiğimiz dostlar. Tədil geldi, ballarının bir xətərlikik alayı, dikkat kılaylı,
1: meyli
0: cayı cayladı ki, Abdülmurayımızdan her kaysı cayladı ki, dostlarımız hem de yazladı ki, ballar bəzi de məhəllədi ki, iqillağı soğuk düşünüyor ama yaxşı gördü. Atanla ballağı bək köz qulaq bulaylı. Özümüz əmili əhvalını bilmigən, xətərlik caylağa anda hayacalınıb, oyundan keyni girib, suğu çüşüdüğən məyli, çoğun olaylı, kiçik olaylı işini qılmaylı, kəsbi sözüş meydallarına baraylı, kəsbi sözüş meydallarının bir xətərlikini saxlaydığın xadımlaba igizdə oturub, bir əsəsəl bir putunan peyti atıb qalğan yağmısa, üzəmi atqını göz, dərhal çüşüb qutquzduğun
1: şunlarını,
0: andın terinirlaba, kəsbi toğru usuldu üzüşünü ögütüdüğün. Şuna bir xətərlik bək diqqət qılaylı, iqınlarda, köllərdə, dəryalarda qətti su üzməyli. Hayatlıq, tolumu, qımmətlik. Biz heç nə olmaydı o digər vaxtda, heç nə olub qaldığın iş yox qalmış.
1: Ondan şübhə.
0: бейхатерлік алайды, қатқылайды. Мәйлі қатнаш, от, су, ток, ішлетіш бейхатерлік олсын, әр жәдік бейхатерлікләп олсын, деп қатқылайды.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, keşkenle hayırlık olsun. Hayırlık akşam programı sorulaştırılığa niyikimlik nakş küyüllerimizini yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyesetçisi Örge Sultan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqa aptisi. Sılışı tinlu maskara mağandıldı. Programımızın sılışı tin aptisi mağandıslanı karşalımız dostlar. Elbette dostlarının programımızı orlaştırılığa nakışlanan anlıqaş. Yürüvatka yol beləklerden yol uçurup erip yanışını karşalımız. Veşin sıpımızın numarı XG1074 FM.

0: Uçurlağı dağımlı kıraymız Abdurim Caniki yazmışları. Yaşı mı örkeşçen, Kaşka şehrinin medeniyet yolları koş yönüşte ravan diye uçurlarını yolladı Abdurrahmet'e. Karay kız. Hoş geldiniz Örke Sultan, Kaşkar'dan İşbarhan'ın oldudun. Ben dağı geldim yolla ravan ne çıkındım beri. Neman da çıkmaydı ki desem, Adılcan koyup gitmez mi sizin aşkan? De. Esliye onda emez. Bağan da, miman kılımı da bağan. Emniyet karsam, ben miman kalan sorun. Rahmet ha. Kolluğun da silahı köptün köp. Rahmet'in onu başka. Akhetcan bana avazlı kuşarı.
1: Görünler şu yapacaklar yok öyle.
0: Hoş.
1: Sancı'dan görün çıkar yapman kıyırdı. Kişeniz kişiye kişiye yollar olan.
0: Rahmet sizge. Köptün köp rahmet işiniz ha. Oy maya da dağı da bir anlayıcımız. Kim koydu bu asını sizge? Özünüz koymağasınız. Bu fan işe bu arzı da şinşirip. Buldum ben hazır yollaya. Hazır koyup yereyle kine. Yakşı mı?
2: Ako.
0: Oy yakşı mı?
2: Ben atışı. Keşke bayan atamdu.
0: Siz hazır atışını uçuru yolla atışında mı? Yeni bir avazda uçuru oge.
2: Ako ben zübeyiz. Tanrı. Atışı tanrı karşı tam tom.
0: Atışta karşı da lu çantong demek için ama atıştın kaçkağmanga yönleştiği yollar ravanken ne şöpür ustamla önümdeki payınım kınanla. Feyçan gansi cüvey şal pınyo şiva ninan çişi şihuan şutin 1074 Jotong Vanyi Guambo köptün köp rahmet kişik fukçakı. Briziyatı'da 4 katlı sanat radyosundaki barlıq programlarını oval kadakla yakış görüp yaktırıp anışınlarını için köğünümüzden ümit kılımız. Karsam optimobil aydab yoldu kitabat kalkışı isla yollarınla ravan sapırınla onuşluk. Bir xəter buluşunu çin gönlümüzdən ümid qılmız. Dostan hoşçarığa rəhmət. Hoşunasa qədərli qanqoşlar. Tüvəndə Abdusopir İsmail Orlıqan Örgülüb Oynaylı namlıq naqşidin birlikdə hazırlanılı. Mərhəmət dostlar.

0: Dostlarım ki, uçurlağı dağımlı qaraymız. Osman akımız dedi, riyaset yaxşım siz mənim proqramlarını yaxtırıb anlavadı mən. Çapcan layısı da, avazın şunda uçuk çıxıvadı da o da ben proqramlarını şunda toluq anlavadı qalıqını bildirib uçurlarını yollabdı köptün köp rəhmət. Kəmsiz bulbul, hədimiz sizdə mi qızğın qarşalımız. Gerçi kəmsiz bolsanız mı, nurğulluğun xət uçurlarını yollabsız. Gör şunda qoşuldu rəhmət sizə. Əxətcan ba, davamlıq uçurlarını yollabdı.
1: Örümet sofer dostu yok öyle.
0: Hoş.
1: Sence de mi şu ve sana hatta kalem mi karmaya götürüm ki çelik yollara var mı?
0: Rahmet sizge. Az kaldınız ya yollarını tıkağını. Yeni bir uçur vaki. Hoş.

0: Ben şoför dostlar yol sevri. Sadece ben yamallıkta otoyla uçuyor ki yolları var. Çoluk 30 minut gitti mi?
1: Vay o zaten kaç minut bu gitti bu hazır? Bayağı 18 minut degen de kantansı. Yollarınız rağmen bir hektar olsun iş kılıp. Çınma köptün köp rahmet. Onun başka olcudan sadece Adışınımı şirin tapışırıp aldık. Köptün köp rahmet. Şunda çıraylık çaylarını yollapsız. Şirin ağır rahmet dostlar. Kaderlik anlaşla. Tövende Altın orlığan Menin yaylıqın namlıq Mongolçı naqşını hazırlasınız. Merhamet dostlar.

Hürmetli kanlıç dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun Xeyirlik Akşam Programısında almıştıratımız. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapısı. Sılı uşu dinle maskaramda unutuldu programımızı. Sılı uşu dinle maskaramda unutuldu programımızı. Karşı alımız dostlar.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, program ahırda Erkin Kerem Orlisi'deki Şiirin Yaray namlıq naqşını huzuruna alsın üçlən bugünkü xeyirli akşam programımızı ahırlaştırırız. Merhamet dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləp, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Qatna Sənət Radiosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende özünüzde nurgun...

Özgürüşlerinin varlık kegelliğini eskılısız. 174 Katna Senat Radyosu'ki yıkımlık avazladın huzuruna. Mol mezmurladın haberde bulun.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etigeli günler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher. Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini püküp, yeni bir günü hoş tebessüm bilen kutib olgan qadirlik dostlar, ertegenlikinizga xeyirlik bo'lsin. Bugün 2026 yıl 7 ayının 9 günü Peyşembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 5 ayının 25 günü. Xuddi aptaparas quyosh nuriga intilgandek, bizmi parlaq kelgusiga qarab tirsaqlar, teximi güzel turmush bizga qarab quchoq ochdi. Yangi bir kun boshlandi. Har bir kundagi illiq quyosh nurini xushalliq bilan kutib oling. Qalbimizda hayotga, turmushga, qilayotgan ishimizga muhabbat bo'lsa, kunlarimiz ahamiyatli, qilgan ishlarimiz mehrlik bo'ladi. Eng zo'r darajadagi qizg'inligingiz orqali har bir kuningizni haqiqiy ma'noga va ahamiyatga ega qiling. Qadirli do'stlar, yangi bir kun boshlandi. Biz 107.4 xayrli sar programmamiz orqali yangi bir kuningizning xoshalliq, ishonch va umidlar ichida o'tishini, shundaylar programmamizga mujassamlangan asl mazmunlarning har bir kuningizga shodlik berishini chin qalbimizda umid qilamiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Qadirlik do'stlar, programmamiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapsi Siloshiting namoz qadamda anglatildi. Programmamizning Siloshiting apsini olishingizni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programmamizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval turmush bilimlari sayyibimizda choy yupurmiqining vaqti o'tib kelsa yana damlab ichishga bo'lamdi. Somsaq yegandan keyin og'izdagi g'ayri puroqni qanday yo'qotish kerak qatorliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programımızın sağlamlıq savatları sayıbsira diabet kesili bemarları meyveni qanday istemal qilish kerak. Tamaq orunda meyve yegende adamning chiroyi oson sarg'ayib ketadi qatorliq mazmunlarda savat so'zlab beramiz. Qaynamsi do'stlar, diqqatingizga programımızdan tavsiyeli mazmunlarda bo'lsin.

Meyve yapla bolda kaladı. Lekin meyveni daim tamak oranı deyigende asalla uzuqlıq yetişmezlikini keltirip çıkardı. Meyve tərkibide aksıl, yağ mıqtarı nait tüven bulup mu, adam bədəni üçün zörür bolğan yağ kislatası, əla süpətlik aksıl və tömür, sinik qatarlıq mineral maddılar kemçil. Aksıl, tömür və sinik yetişmisə, metabolizm nisbiti tüvəlləydi. Çay süpüti mu tüvəlləb gedidu. Yana çırayı sarğıyıp, tiyarının elastikliq tüvəlləydi. Vitamin B1 kemçil bolsa adam asallı çarçaydı, demis kılıdı. Hərkət ıqtidarı tüvəlləb gedidi. Quramığı yetken sağlam kişiləgi nisbətən etqanda, hər bir adam hər günü 200 gramdan 350 gramğaca yeni meyve yeyiş gerek. Lekin meyve şərbeti yeni meyvenin ornunu basalmaydı. Adalik dostlar, yıqtanla davamlıq programımızda uğurlaştırılgan məzmunlarda bolsun. Əmdə dostlarla, küçük uykunu qanda qılganda teyximiz sağlam uxluğulu buludu degen məzmunu sözləb verimiz. Küçük uykunun en yaxşı peyti ettiğinde uyğanğandın keyinki 6 saatten 8 saat kıçı bolgan arlıq. Şundaqla keşte uxlaştın 8 saat burunki vaqt. Bundaq bolganda hem küçüdün burunki hizmet, ögünüştiki harğılıqını pesetkeli buludu. Hem kısqı vaqtlıq küçük uykudun keyin keşlik uykuğu təsir yetmeydu. Küçük uyku vaqti 60 minutdan az bolsa, yürek kan tumor keserlikleri gripta buluş xayupini aşırıb etmeydu. Eğer küçük uyku vaqti 30 minutdan 45 minut küçü bolsa, kecede uyku ise yedarlık bolmağın kişilerin yürek sağlamlıq ahvalını yaxşilişi mümkün. 20 minutdan 30 minut küçü bolgan vaqt, küçük uykunun en yaxşı vaqti bulup, yürek ritmini astıldışı paydılıq, yana yürekni qoğdaş rolu bağım.

Qadirli do'stlar, programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapti. Siloshating namoz qadamda anlatildi. Programmamizni Siloshating abtsirma alishinglarni qarshi olamiz. Qadirli do'stim, har vaqt qalbingizda minnatdorlik gullari ichilib tursin. Güzel tabiatdan, sehiy quyoshdan, illiq oilangizdan. Yana nurg'un narsalardan minnatdor bo'ling. Albatta, yana biz minnatdor bo'ladigan nurg'un ishlar yenimizdilar. Minnatdorlik tuyg'usi sizga muhabbatning nemaligini, hayotni sevishning ma'nosini chuqur his qildirdi. Minnatdorlik tuyg'usiga ega odam pasiv kayfiyatning ta'siriga uchirmaydigan odamdir. Shunga har vaqt qalbingizda minnatdorlik tuyg'usi balqib tursin. Tang saharning xushaydi hammaylarga aram bag'ishlik beg'ishlig'usi. Jushqin ruh, xushal kayfiyat har vaqt sizlarga yar bo'lsin degan güzel tavsiyalarimiz bilan bugungi 107.4 dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Programmada yozayt Saidil Raba Anvar. Qadrli do'stlar, endi diqqatingizga anglatilishi oldida turgan Vatan mening oilam programmasida bo'lsin.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Şinjan təbiətinin ətivarlıq balısı. Hayvətlik Tiyanşandın bir bayan tarım oymalı qıcı. Güzel Qanas gölüdün hayvətlik yalpın taqçı boğan bu güzel mənzirlə kişini hayacanğı sanmay qanmaydı. Tiyanşan etkidə şadiyanı usul hərkətlər bilən kişinin yürək tarını çəkidiğən naqşı sadası bir gəvdigə ayınlık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdonlığı bilen sizni gözleriniz ve kalbinizde huzur bağışlaydığan bir meydan katlı ziyafetki teklif kılıdı. Hani güzel Şinjan'a kadem teşrif kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

Qadirlik dostlar, yaqinda davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. 7-ning 22-ci kundan boshlab Sharq aviatsiyasi tunji qatam Korladan Xifeyga bevosita uchirgan aviatsiya liniyasini ochdi. Bu Korla Lichang aerodromining tunji qatam Anhui o'lkasining markaziy shahri bilan bevosita uchirgan aviatsiya liniyasini tutashtirishni ishga oshirdi. Yettinchi 22-ci kundan 8-ning 29-ci kungacha navbatchi aeroplan har chorshanba, shanba kunlari Xifeydan soat 8:00 uchib, soat 13:00 Korlaga yetib keladi. Korladan soat 14:00 uchib, soat 18:15 o'tganda Xifeyga yetib bordi. 8-ning 3-ci kundan 8-ning 31-ci kungacha har dushanba kuni bir navbatchi aeroplan ko'paytirildi. Xifey Anhui ülkesinin merkezi şehri bolu süpüte bilen Huangshan, Zhuhuashan, Tianzhushan Qatarlıq dağlıq mənzir ayıllarına bardığan darvaza. Yeni aviasiya liniyası ecilip Korladan Xifeyge bevasta uçurgan növbetçi aeroplanlarının bileti hazır umum yüzlük setilişki başladı. Şarq aviasiyası tunji aviasiya liniyasının setişini tezletiş bahasını yol koydu. Korladan

Қателік тұрса аңлау атқыныңла 107.4 қыттың сәнәт радиосының бейваста аңлытылып атқан «Вәтен менің айылым» программысы. Әмді де қыттыңла программымыздың «Юртымдеге еңіліқла сәйе» епісірі болса. Hürmetli radyo anlayıcılar bu sayıbımızda Ürümç şehri Saybağ rayonundaki 208 konu ultrak rayonunun yıkılığı gaz turbası yığılınıp 50 bindan artıq ahalıgı nəb yetküzülgelik doğrusunu sözləb yerimiz. Ürümç şehri Saybağ rayonundaki konu yıkılığı gaz turbalarını yığılaş, özgertiş türde yakında yığı ilgirləş boldu. 7 ultrak rayonunda yıkılığı gaz turbalarını almıştırış tamamlanıp gaz berilip işletildi. Bu tür Saybağ rayonundaki 208 konu ultrak rayonunu kaplap 51.460 ahalıgı nəb yetküzdi. Saybağ rayonunda konu ultrak rayonlarının sani köp, seylanğın vaxtı baldır. Nurğun ultrak rayonlardaki yekılğı gaz turbiliniyasının işletiliş vaxtı 20 yıldan eşip ketkeşke konu raş, tatlaşış, gaz çıkıp getiş qatarlıq məsələlər ümumiyyüzlü körülüb, ahalılarının kündülük gaz işletişirə yoşurun xəvib saxlanğan idi. Şincan yekılğı gaz qoruhinin tür direktori Çin Yencun'un tınıştırışı. Bu qıdımğı özgərtişdə bina, qorşav yekılğı gaz turbisi və tik turbinin həmmisi çidamlıq kəpşərləngən turbiga. Aile kırıdığan turbiliniyesi teximi bir xatar, əvrişim yumuşak turbuğu almıştırılgan. Şunun bilan bir vaxtda her bir aileye nars, tori, əqli iqtidarlıq, yeqilgu kasaati əksiz almıştırılıb, kol bilan hərketlendirildiğan kilapan, yeqilgu kas signal bərgüc və avtomatlik üzgüç orntıp yerilgen. Navada yeqilgu kas çıxıp getiş körülsə, üskine avtomatlik signal berdikən əmdə qaz mənməsini üzüb edidikən. Ван Апенди Тарбағатай мәмірі мәккемінің үрімчірі тұрышлық ішпейдіріш орны айылықлы құрысыды ол тұрышлық болып. О, ел бойы язда үрімчірі, қышта жәнібі жүнгөді тұратты. Бұның да үлгері үйіде адам болмағанда екілгі газдан шықып кетішеден әнсіреп кәлген еді. О, мұндақ деді, азыр тұрбы елі газ сағыды və mudafiye üskünləri yığığa almaşdırıldı. Öydə adam bulmuşmu navada qaz qazsa, özlükidən özlüb qalıdı. Sırqı çıqqanda xatırcam yürüydüğən buldum. Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq şəhər başqırış idarisi, şəhər başqırış məmuri qanun icra qılış idarisi, ikinci qararlıq özgərtiş quruluşunun nəxməydən məsuli, Bazın çağının tanıştırışı. Bu qedimki koni yıqılğı gaz turbasını yenilaştırı Saybağ rayonundaki 208 konu ultrak rayonunu qaplap 51.960 ahalıgı nəb yetküzgen. Bu qedimki özgərtişte vaxtı ötüp ketken, konurap ketken yıqılğı gaz turbiliniyesi təltüküs almaştırılıp, öy içige yenidin bir yürüş əqli iqtidarlıq, bihətərlik modapiya üskülleri köpəytilip, konu ultrak rayonlarının gaz işletiş bihətərlikideki kəmtüklük tüptün tuluqlanğan. Növbətdə 7 ultrak rayonda qaz berilib işletilgən. 108 ultrak rayonda turbiliniyasının besimini sınaş, qaz quyuqlıqını təkşürüş qatarlıq qaz berişinin aldırıqı orınlaşdırış xizməti işlenib edibdi. Qalğan 93 ultrak rayonun turbi yolunu almaşdırış quruluşu tərtibdik elib berilvatqan bulub, barlıq quruluş 10-cı ayının axırda tamamlandıqən.

0: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ixtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra, sizning ko'g'ningizdan 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qang'uch o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shotliq baxsh etish bilan birga sizni yana turli bilim savatlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining doyin supsi sizning doyindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizde bo'lsin, izdash nomeri XG1074.
3: Şeje 1074
0: to?

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izdeş üçün pay bitek buluduganlar yenili şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.